İşte bunun için hep size söylüyorum. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için, onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Sevgili kardeşlerim, kendiniz için dua etmediğiniz sürece Allah-u Teala size beklemediğiniz kadarını verir. O her şeye kadirdir. Mutluluk sizin de hakkınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Göreceksiniz ki Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. İşte o kendiniz için yaşamadığınız o nokta var ya, o zaman Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini onun ağzından işiteceksiniz. Bir süre sonra Allah'la konuşmaya başlarsınız. Bu hayatınızın en büyük mutluluğudur sevgili kardeşlerim. Biliyor musunuz? Hapishaneye girmek bir insan için, belki birçok insan için bir zuldür. Şerefinde bir kısıtlanma olmuştur diye düşünür. Biz de girdik. Allah-u Teala'nın bize verdiği bu vazife sebebiyle tutuklandık. 90 gün orada kaldık Medrese-i Yusufiye'de. Ne oldu? Hayatımızın en mutlu devresi geçirildi. Neden? Herkes derdini bize anlattı. Biz de Allah-u Teala'ya ulaştırdık. Çözümleri önerdi, biz de onları söyledik. Etrafımızda mutluluklardan oluşan bir halka oluştu. Neden? Bunu yapan biz miydik? Hayır, Allah'tı. Herkes bize ulaştırdığı problemin çözümü Allah-u Teala'dan gelip de onlara ulaştırıldığı zaman, onlar da çözümü uyguladıkları zaman çözümün mutlak olarak gerçekleştirdiğini gördüler. Sevgili kardeşlerim, dışarıda o hapis devresinden sonra onlardan birilerine karşılaştığımız zaman hep bize aynı şeyi söylediler, biliyor musunuz? Eğer biz oraya hapse düşmeden evvel sizinle karşılaşsaydık, hiç orada olur muyduk? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Unutmayın, sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat Allahumme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz yaratılış. Kod numarası 4.2.11.74. İşte bir Ramazan akşamında daha gene birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel sizleri çok ama çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Allah Teala bütün insanları sever. Sizleri de sever. Biz de severiz. Ve Allah'ın ülkesinde onun hükümranlığında her şey sevgiye dayalıdır. Ama insanların çoğuna şeytan hakimdir. Orada da sevginin yerini nefret, kin almıştır. Sevgili kardeşlerim, gelin sizinle öyle bir dünyada yaşayalım ki bu dünyanın temelini sevgi oluştursun. Allah'ın ülkesinde olalım. İşte şu iki çizginin kesiştiği nokta, apsis ve ordinatın kesiştiği nokta sıfır noktasıdır. Onun üst tarafı rabani alemdir. Alt tarafı zulmani alem. Ne zaman bir güzel işlev yaparsanız oradasınız, Allah'ın ülkesindesiniz. Birine bir iyilik yaptınız, bir güzel söz söylediniz, bir namaz kıldınız, bir zikir yaptınız, güzel düşünceler ürettiniz, hep derecat kazanırsınız. Bu derecat kazandıran şeylerin en güzeli zikir yapmaktır, Allah'ı zikretmektir. Şimdi düşünce sistemimizi bir yoklayalım bakalım. Düşünebiliyoruz. Öyleyse varız. Varsak kim yarattı bizi? Allah yarattı sevgili kardeşlerim. Anne ve babalarımız sadece bir vasıtadır. Allah-u Teala bizleri yaratmayı dilemeseydi hiçbirimiz şu anda mevcut olmazdık. Öyleyse yaratma fiili asla Allah'tan başka kimsenin ulaşabileceği bir fiil değildir. Yaratmak yoktan var etmektir. Yani bizim standartlarımıza göre, biz insanlara göre yoktan var etme hiçbir varlığın, Allah'tan başka hiçbir varlığın beceri sahasının içine girmez. Hiçbir varlık yaratamaz. Yaratan sadece Allah'tır. Öyleyse burada duralım. Yaratan Allah'tır. Halik, halk eden, yaratan. Onun dışında ne varsa, neyi hayal edebiliyorsanız,

iblistir, şeytandır. Onu da yaratan Allah'tır. Ondan başka bütün şeytanları da yaratan Allah'tır. Bütün cinleri de yaratan Allah'tır. İnsanları da yaratan Allah'tır. Yerleri, gökleri O yaratmıştır. Peki, konunun başlangıcına dönelim. Başlangıç arıyoruz. Allah'ın olmadığı bir devre. Zamandan evvel, zamanı Allah-u Teala yaratmadan evvel de Allah vardı. Zaman, Allah-u Teala tarafından yaratıldı. Zaman da bir yaratıktır. Zaman nasıl Allah-u Teala tarafından oluşturuldu? Allah-u Teala diyor ki, evvelce gökler ve yer bir idi. Biz onları mekanlarından kopardık ve dağıttık, patlattık onları diyor Allah-u Teala. Bir arada olan yerlerle gökleri patlattık, dağıttık ve kainatı yarattık diyor. O kafirler düşünmezler mi diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala kainatı yaratıyor. Bir tek noktadan, yerlerle göklerin birlikte olduğu bir tek noktadan o noktayı patlatarak ilk yarattığı şey olan enerjiden oluşan o noktayı patlatarak Allah-u Teala nötrinoları ve karşıt nötrinoları, yani enerji ve karşıt enerji partiküllerini bütün gezegenleri oluşturmak üzere harekete geçiriyor. Sevgili kardeşlerim, makro alem bir harikalar dizisidir. Bugünün astronomları yuvarlak rakamlarla 2,5 milyar galaksiden bahsediyorlar. Ve bu galaksilerde 2,5 milyar, her bir galakside 2,5 milyar yıldız olduğundan bahsediyorlar. Gerçek sayıyı Allah bilir. Ama bu rakamların yaklaşık değerlerini daha aşağıda, daha yukarıda tutabilirsiniz. Netice fark etmez. Rakamlar insanın hayal edebileceği muhtevanın çok ötesindedir. Düşünün, bizim güneş sistemimizde 10'dan fazla yıldız var. Bu güneş ve yıldızların sadece bizim galaksimizde 2,5 milyarı mevcut. Bizim galaksimiz gibi 2,5 milyar galaksinin mevcut olduğundan bahsediliyor. Rakamlar insanı derin derin düşündürebilecek olan bir özellik taşımıyor mu sevgili kardeşlerim? İnsanlar daha 60'lı yıllarda aya ayak basabildiler. Yani tekniğin imkanlarıyla. Allah-u Teala yaratılışının sahibi olan, yaratılışın sahibi olan yegane yaratıcı sıfatıyla diyor ki, göklerdeki insanlar diyor, yerlerdeki insanlar diyor ve onların ikisinin arasındaki insanlar diyor. Sadece bizim dünyamızda hayat yok. Kim bilir kaç yüz, kaç bin gezegende hayat var. Tam 17 ayet-i kerime bu dünyanın dışında da hayat olduğunu bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde, affedersiniz, 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, ey insanlar,

bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldık diyor. Emrinize amade kıldık diyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi. Biz sadece kendi gezegenimizin içinde bulunduğu kendi güneş sistemimizi yakından tanıyabiliyoruz. Ama bunun gibi milyarlarca güneş sistemi var. Yani sadece bizim galaksimizdeki 2,5 milyar yıldızın içinde kim bilir kaç bin tane güneş sistemi var. Nitekim son zamanlarda gelen astronomik bilgiler arasında bizim gezegen sistemimize son derecede benzeyen bir başka gezegen sisteminin tespit edildiği, hayat bulması ihtimalinin çok kuvvetli olduğu ifade edilmişti. Hatırlıyorsunuz, haftada bir aktüel bilimler konusunda suallere cevaplar veriyoruz. O birkaç hafta evvel böyle bir bilgi bize ulaşmıştı. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yaratma gücü mü? O sonsuz. Sonsuzsuzluğa gitmek mümkün olsa bile bir galaksiden bir diğerine ulaşmak belki insan ömrünün yetmeyeceği bir alanı kaplayacaktır. Allah-u Teala'nın yaratma kanununa baktığımız zaman bunun hünnes ve künnes kanunları olduğunu görüyoruz. فَلَا اُكْسُمُ بِالْهُنَّسِ اَلْجَوَارُ الْكُنَّسِ diyor Allah-u Teala. Hayır, öyle değil. O, künnese, merkezi çekim gücüne ve hünnese, eliptik bir yörüngede onun etrafında dönene kasem ederim diyor Allah-u Teala. İşte ister makro aleme bakın, ister mikro aleme bakın, her ikisinde de aynı kudret elini göreceksiniz. Hep aynı sistem. Merkezde bir çekirdek ve çekirdeğin etrafında eliptik yörüngede dönen elektronlar, merkezde bir proton, çevrede dönen elektronlar veya bir proton, bir nötron veya iki proton, iki nötron, hep çift çift giden bir yaratılış sistemi ama çevrede de devamlı hareket halinde dönen elektronlar. Bu zahiri alemin standartları. Her şey sonsuz bir hareket halinde. Sizin içinizdeki sonsuz sayıda elektronlar şu anda sizin içinizdeki, sizde mevcut bulunan atomlarda sonsuz bir hareketi sergiliyor. Her biriniz bir kainatsınız. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah-u Teala kainatı da bir insan vücudu şeklinde yaratmış. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Vücut yapısı olarak erkek vücuduna daha çok benzeyen ama cinsiyetsiz bir insan vücudu. Bir gün sizi de Allah-u Teala kalp yüzünüzde Adem'den geriye doğru baktıracak. Adem, biliyorsunuz, varlıklar aleminin bittikten sonraki kesim, yokluk. Bir gün yokluktan varlıklara bakacaksınız. Baktığınız zaman insan vücudu şeklinde bir kainat göreceksiniz.
Rengi de sarıyla kahverengi arası bir renk. Hani seller basar bazen etrafı. Ondan sonra dereler, nehirler kirli bir sarı renkte akarlar. İşte tam o renk sevgili kardeşlerim. Kainatı göreceksiniz insan vücudu şeklinde. Siz de bir kainatsınız. Neye göre? Mikro aleme göre. Dünya bu kainat sisteminin tam kalbine rastlıyor. Kader hücreleri de tam alnınıza. Hani derler ya, alnımızın kara yazısı alnıma yazılmış. Evet, alnınızdaki yazı. Hepiniz kendi kader hücrelerinizin bir mikro muhtevasını taşıyorsunuz. Öyleyse zikir yaparken işlemlerinizi düşünün. 7000 zikri sol göğsünüzün altında yapıyorsunuz. 2000'i sağ göğsünüzün altında. Sonra yukarı çıkıyorsunuz sağ göğsünüzün üstüne, sol göğsünüzün üstüne. Sonra daha yukarı çıkıyorsunuz köprücük kemiklerinizin birleştiği yere. Sonra daha yukarı çıkıyorsunuz kaşlarınızın birleştiği yere. Sonra daha yukarı çıkıyorsunuz saçlarınızla alnınızın birleştiği yere. Her biri bir gök katını temsil ediyor. 7 gök katının sizdeki karşılıkları.

kalp, sır, ruh, hafi, ahva, letaifi nefs, letaifi ruh. Yedi gök katının sizdeki karşılıklarının isimleri. Kalp sol alt, ruh sağ alt, sır sol, hafi, sağ üst, ahva köprücük kemikleriniz birleştiği yer, letaifi nefs, letaifi nur. Bunlar bir bütünü oluşturur tasavvufta ve kainatın simgelerini taşır. Öyleyse şunu hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Tasavvuf demek Kur'an'ın bütünü demek. Kim tasavvuftaysa o Kur'an'ın bütününü yaşayandır. Yani zamanımızda kalan İslam'ın 5 tane şartını yaşayan birisi hiçbir zaman tasavvuf ehli değildir. Kur'an ehli de değildir. İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi Kur'an ehli yapamaz. Çünkü Kur'an zikri farz kılmıştır. Ve zamanımızdaki İslam'ın 5 şartı zikri muhteva etmemektedir. Muhtevi değildir veya zikri ihtiva etmemektedir. Öyleyse bu standartlar içinde olaylara baktığımız zaman Kur'an gerçeklerinin 14 asırda insanı cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan kesimlerinin bütün olarak yok olduğunu göreceksiniz. İblis yememiş, içmemiş, hep bu tuzağı hazırlamış insanlara. 14 asırdan beri mi? Hayır. Adem Aleyhisselam'dan beri. Ve bütün peygamberlerden sonra onların eserlerini yok etmek için her şeyi yapmış. Çünkü aradan nesiller geçmiş. 100 nesil, 200 nesil, 1000 nesil, 2000 nesil. Bu nesiller geçerken babadan oğula geçen şey hep adım adım asıldan hurafeye dönüşmüş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Hristiyanların da büyük kısmı, Yahudilerin de büyük kısmı dinlerini unutmuşlardı. Ama küçük bir kısım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı yaşıyorlardı. Neden biliyor musunuz? Çünkü onların da peygamberleri, ki onlar da hepimizin peygamberidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyi yaşamışsa onlar da aynı şeyleri yaşadılar. Şimdi biz sizlerle neyi yaşıyorsak hepsi aynı şeyleri yaşadılar. Bütün peygamberlerden sonra bir süre onların öğretisi devam etti. Şeytan adım adım insanlara yazdırdığı kitaplarla, insanların yazdığı kitaplara asırlar boyunca yavaş bir tesirle tesir ederek adım adım kurtuluşa müteallik, felaha müteallik, insanları cennet saadetine ulaştıracak hükümler de felaha ifade eder, dünya saadetine ulaştıracak olan hükümler de felahı ifade eder. Felah hükümlerini adım adım yok etmiş İblis. Sevgili kardeşlerim, konumuz yaratılıştı. Düşünün ki hepimiz bir yaratıkız. Allah Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Kur'an da bir yaratıktır. Ondan evvel İncil'i indirmiş. O da bir yaratıktır. Ondan evvel Tevrat'ı indirmiş, o da bir yaratıktır. Bütün nebilerine şeriat kitapları indirmiş, bütün peygamberlerine mutlaka indirmiş.
Onların hepsi bir şeriat kitabıdır. Ve hepsi bir mahluktur. Allah melekleri yaratmış. Melekler de Allah'ın mahlukudur. Düşünün sevgili kardeşlerim. Başlangıçta ne vardı? Sadece Allah vardı. Başlangıç diye de bir şey aslında söz konusu değil. Ne kadar geriye giderseniz gidin, Allah hep vardı. Olmadığı bir devre düşünülemez. Her şeyin bir başı ve sonu vardır. Ama Allah'ın ne başlangıcı vardır, ne sonucu vardır. O ezelidir ve ebedidir. Ve yegane tek yaratıcıdır. Başka bir halık, yaratma fiilinin sahibi mevcut değildir. İnsanlar bu fiili kullandıkları zaman aslında Kur'an'a ters düşen bir ifade kullanırlar. Falancanın yarattığı film. Hayır, yaratmamıştır. Sadece o filmi vücuda getirmiştir. Bir eser ortaya çıkarmıştır. Kendisi de mahluktur. O yaptığı eser de onun eseridir. Ama yaratmamıştır. Yoktan var etmemiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala yaratmayı diledi. Ve enerjiden oluşan bir tek noktayı patlattı. Nötrinolar ve karşıt nötrinolar enerji partikülleridir. Ve hiçbir aleme ait olmadıkları için, madde olmadıkları için sonsuz hızla hareket imkanının sahipleridir. Ve 2,5 milyar bizim galaksimizdeki yıldız ve 2,5 milyar galaksi belki bir saniyeden daha kısa bir zamanda o bir tek noktadan onların hepsine ulaşmasıyla Allah-u Teala tarafından yaratıldı. Her nötrino grubu ulaşmaları lazım gelen yere ulaştıkları zaman her sağ ve sol spinli bir çift nötrinonun 3 ve 4 numaralı küreleri ayrılarak eş değiştirdi. Böylece enerji madde haline geldi. Bir nötrinoda birinci küre sağa dönüyorsa ikinci küre sola döner. Bunların ikisinin arasında bir ilişki vardır. Üçüncü küre mutlaka birinci küreyle paraleldir nötrinoda. Bu sebeple sonsuz hızın sahibi olmak söz konusudur. Dördüncü küre de iki numaralı küreyle paraleldir. Ve ilişki üçüncü ve dördüncü kürelerin içindedir. Enerjinin dizaynı, oluşumu zamanımızda da aynıdır. Ya bir rotor vardır, ya bir stator vardır. Ya dış çeper sabittir, içerideki kesim döner. Veya iç çeper sabittir, dışarıdaki kesim döner. Ve bütün elektrik üretiş sistemleri dünya üzerinde bir sabit, bir hareketli dizayn üzerine oturur. Ama enerji kendi enerjisini üreten bir sistem olarak birinci ve ikinci küre arasında birinci hareket oluşur. Dünyamızdakinden bir kat daha hızlı. Neden? Çünkü ikisi de hareket halinde. Bizde daima bir rotor, bir stator vardır.
bir hareket halinde olan, bir duran. Ama Allah'ın yaratış sisteminde durum böyle değildir. Her ikisi de hareket halindedir. İki kat sonuca ulaşır bu sebeple. Bir ve iki numaralı küreler kendi standartları içinde bir çalışmanın muhtevasını taşırlar. Üç ve dört numaralı küreler de birbirine ilişkide kendi standartlarında bir enerji üretim dizaynının sahipleridir. Ne zaman ki bir nötrino sağ spinli, bir nötrino sol spinli ayrışırsa, 3 ve 4 numaralı küreler ve eş değiştirirse, 1 ve 3 numaralı dominant küreler artık aynı istikamette dönmediği için bu hız kesici bir faktördür. Ve hız, ışık hızının mutlaka altına düşer. Bir nötrino'nun momentumu lineerdir, doğrusaldır. Ama bir elektronun momentumu açısaldır veya başka bir ifadeyle daireseldir. Hızı da ışık hızının daima altındadır. İşte sevgili kardeşlerim, nötrinolar ulaştıkları yerde enerji standartlarını terk ederek elektron ve karşıt elektron haline dönüşürler. Ama şu anda dünyanın merkezinde hala enerji standartlarında nötrinolar vardır. Lavları oluşturan sistem. Öyleyse bir müesseseye dikkatle bakın. Mesela güneş hala enerji vasfını korumaktadır. Bu gezegende hayat olmasının, dünya adı verilen bu gezegende hayat olmasının sebebi güneşin varlığıdır. Eğer dünyamız 23 derecelik açı yerine daha büyük bir açıyla yaratılmış olsaydı dünyada hayat olmayacaktı. Güneş etrafındaki eliptik yörüngesinin biraz daha büyük olması halinde biz insanlar soğuktan ölürdük. Biraz daha yakın olması halinde ise sıcaktan. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine muhteşem bir dizaynla yaratılmış ki o yaratılışı Allah Teala size öğrettiği zaman siz de ona hayran olursunuz. Mutlaka olacaksınız. Eksiksiz, tam, mükemmeli temsil eder Allah Teala. Eksiksizliği, tamlığı ve mükemmelliği. Yani tekemmül edenin en üst noktası, tekemmülün en üst noktası. O Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, bunlar cansızlar için geçerli olan şeyler. Canlıların da temeli gene elektronlar, karşıt elektronlardan oluşan atomlar. Allah Teala bu nötrinoları elektron haline getirdiği zaman maddeyi oluşturmak üzere hidrojen atomunu oluşturdu. Hidrojen atomu bütün diğer elementlerin yapı taşıdır. Her şey hidrojen atomlarının birleştirilmesiyle oluştu. Bir hidrojen atomunun merkezinde bir proton vardır sadece. İçinde 3675 tane elektron, 3676 tane de karşıt elektron vardır. Çevrede ise bir elektron döner. Böylece elektron sayısı 3676 olur. Bir hidrojen atomunda karşıt elektron sayısı zaten 3676'dır. Denge kurulmuştur.
Karşıt elektronların ağırlığı negatif ağırlıktır ve her karşıt elektron bir elektron ağırlığının yarısı kadar ağırlık taşır. Yani negatif ağırlık taşır. Yani bu bapta verdiğimiz misal, 80 kiloluk bir adam sadece elektronlardan oluşsaydı 160 kilo çekecekti bu dünyada. Ama beraberinde karşıt elektronlar var. O 160 kilonun yarısı bu sebeple yok oluyor. Ve geriye kalıyor 80 kilo. Biz bu dünya üzerinde o kişiyi 80 kilo olarak tartabiliyoruz. Karşıt elektronların negatif ağırlık taşıdığı hala dünya üzerinde bilinmiyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizi bu ilmin sahibi kıldı. Dünyanın henüz ulaşamadığı bir ilim. İşte sevgili kardeşlerim, gelecekte ışık hızının ötesinde hava gemileri bu dünyada yapılırsa arkasında bu kanunlar var. Bilmenizi istiyorum. Öyleyse Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Her halükarda şu dünyanın bir damla bile sayılamayacağını düşünün kainat dizaynı içerisinde. Biz bir dünyada yaşıyoruz. Uçaklarla bu dünyanın etrafını döndüğümüz zaman belki de en hızlı uçaklarla 20 saate aşkın bir yolculuk yapmamız gerekir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala yapı taşı olarak hidrojen atomunu yaratmış. İki hidrojen atomunu bir araya getirmiş. Merkezde iki tane proton var. Bir de merkez elektronu. Çevrede gene bir elektron dönüyor. Tıpkı hidrojen atomu gibi. Ama merkezde artık devamlı bir hareket var. Protonlar nötrona, nötron proton nötrona, nötron protona devamlı olarak sonsuz şekilde değişiyor. Ve 3 tane hidrojen atomundan bir netice çıkmıyor. Bozulma var orada. Ama 4 hidrojen atomu çevrede 2 tane elektronu dönen, merkezde de 2 elektron ve 4 proton bulunan bir sistemi ifade eder. Burada da 2 proton da 2 nötron da devamlı nötronların 2 nötronun protonlara, 2 proton da devamlı nötronlara dönüşmesini ifade eder. Her şey sonsuz bir hareket halindedir. Muhteşem bir hareket dizaynı kainata hakimdir. Şu anda dünyadaki 30 kilometreden daha geniş dizayn içerisinde hazırlanan Avrupa'daki İsviçre'deki o elektron, karşıt elektron hareket sistemi, elektronların bombardımanı, nötronların bombardımanı, ksenon gazının içinden geçirilen sistemler, bunlar ilme damgasını vuran müesseseler diyeceksiniz. Ama yanıldıkları çok şeyler var. Kanunları bilmedikleri için.
Onun için Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki o bize kanunlarını öğretti. Gidin konuşun bakalım nükleer kimya, nükleer fizik profesörleriyle. Bir karşıt elektronun negatif ağırlık taşıdığını, her karşıt elektronun ağırlığının bir elektronun yarısı kadar olduğunu, negatif ağırlıkla yarısı kadar olduğunu biliyorlar mı? Biz bunları onlara anlattığımız zaman sadece bizim saçmaladığımız gibi bir fikre ulaştılar. Ama bütün fizik olaylarını değerlendirdiğimiz zaman, yerine oturttuğumuz zaman söylediğimizin tam bir gerçek olduğu çıkıyor ortaya. Ve onlar Allah'ın kanunlarını bilmedikleri için olayları değerlendiremiyorlar. Sevgili kardeşlerim, burada mikro alemden bahsediyoruz. Mikro alemdeki çekim alanı manyetik alandır. Makro alemdeki çekim alanı gravitasyondur. Dikkat edin ki mikro alemde ters elektrik yükleri ters manyetik alanları ifade eder. Elektronun elektrik yükü negatif, pozitronun yani karşıt elektronun elektrik yükü pozitiftir. Ve karşılıklı manyetik alanlar sebebiyle birbirleriyle bağlantı kurarlar, çekim alanları vücuda getirirler ve hünnes ve künnes kanunları yer alır. Bir, daima merkezi çekim gücü, iki, onun etrafında dairesel değil, eliptik bir yörüngede dönen hünnes. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine mükemmel, öylesine muhteşem yaratılmış ki Allah size bunları öğretirse Allah'a olan hayranlığınız yarattığına olan hayranlığınızı da ihtiva edecektir. Onun yaratışı ve Allah Teala başlangıçta sadece kendisi vardı. Sadece Allah vardı. Ezelden beri. Yani zamanın ne kadar gerisine giderseniz gidin, Allah'ın mevcut olmadığı bir zaman parçası bulamazsınız. Hep Allah vardı. Geleceğe doğru da ne kadar giderseniz gidin, bizim kainatımız yok olacaktır. Kıyamet kopacaktır. Kainat yok olacaktır. Ama Allah baki kalacaktır. İnsanlar cennet ve cehennem hayatını sonsuza kadar mı yaşayacaklar? Hayır. Bir gün göklerin ve cennetin de cehennemin de gökleri çatlayacaktır. O zaman içindekilerle beraber cennet de cehennem de enerji haline gelecektir. Ve Allah başlangıçta nasıl yalnızsa ve bir mekana ihtiyacı yoksa gene yalnız olacaktır. Her şey fani olacaktır diyor Allah Teala, ama senin Zülcelali ve İkram olan Rabbin baki kalacaktır diyor. Öyleyse böyle bir muhtevada sevgili kardeşlerim, yaratıcınızı, Allah'ı ait olduğu yere oturturken bilinç sisteminizde oturturken onun tek yaratıcı olduğunu, başka bir yaratıcının mevcut olmadığını, hiçbir zamanda mevcut olamayacağını, yerli yerine oturtmalısınız. Yaratıcı olarak sadece O vardır, Allah, Rabbimiz. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki,
Allah 6 günde alemleri yarattı, sonra arşa istiva etti. Allah Teala buyuruyor ki o her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattı. Ne demek istiyor acaba her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattı? İşte elektronlar karşıt elektronların zıttıdır. Ne kadar sağ spinli elektron yaratılmışsa o kadar da sol spinli elektron aynı anda yaratılmıştır. Hep sıfır noktasından itibaren sağa ve sola veya yukarı veya aşağı dengeler. Muhteşem bir denge sistemi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah-u Teala'nın yarattığı bir zahiri alem var. Şu fizik vücutlarımız, etrafımızdaki her şey zahiri alemin bir parçasıdır. Ama aynı yerde, aynı yeri de kullanan berzah alemi var. Zahiri alemin berzah alemi. Yani öldüğünüz zaman nefsinizin vücudunuzdan ayrılarak gideceği ve kıyamete kadar yaşayacağı berzah alemi. Bizden evvel ölenlerin hepsinin yaşadığı berzah alemi. Ne oldu? Bir asıl, bir de onun zıttı olan, asıl fizik vücudumuzla ait olan, bu vücudumuza ait olan alem. Bu gözlerimizde, fizik vücudumuzun gözleriyle görebildiğimiz, işitebildiğimiz, kulaklarımızla işitebildiğimiz, ellerimizle hissedebildiğimiz, yoklayabildiğimiz bir alem. Zahiri alem diyor Kur'an-ı Kerim'in adına. Ve berzah alemi nefsinizin öldükten sonra siz gideceği ve kıyamete kadar yaşayacağı alem. Sonra cinlerin yaşamakta olduğu alem, gayb alemi diyoruz adına. Aslında bütün alemler gayb olmasına rağmen adı belirli olsun diye gayb alemi diyoruz. Onların ölmeleri halinde nefslerinin yaşayacağı onların berzah alemi. Sonra emr alemi, yedi kat gökler ve indi ilahi. Sonra onun zıttı olan zünvani alem, yedi kat yerler ve şeytanın alanı. Böylece ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyor ki Ebrar'ın rakamlı kitapları, kader hücreleri illiğindedir. Füccar'ın rakamlı kitapları, kader hücreleri sicindedir. Birisi zemin kattan yedi kat yukarıda, yedinci gök katında, birisi zemin kattan yedi kat aşağıda, yedinci yer katında. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala 3 günde asılları, 3 günde karşıtları yaratıyor. Ve bir asıl yarattığı zaman mutlaka karşıtını ikinci gün oluşturuyor ki denge kuruluyor. Yani 2 gün boyunca hem birinci alem hem de onun zıttı yaratılışın her noktasında ikisi birden yaratılıyor. Ama
iki gün sürüyor. Yani A, B, C, D diye dört bölümden oluştuğunu düşünün. Zahir alemin yaratılması. E, F, G, H da karşıt alem olsun. Allah Teala A'ya tekabül eden E'yi yaratıyor. B'ye tekabül eden F'yi birlikte yaratıyor. C'ye tekabül eden G'yi birlikte yaratıyor. Ve diyelim ki dört fasılda tamamlanıyor. Bu birine ait olan bir gün, diğeri de diğerine ait olan bir gün. Her bir asıl yaratılırken onun karşılığı da aynı anda yaratılıyor. Ama bu iki alem için, bir alem ve onun zıttı için Allah'ın ölçülerine göre iki gün sürüyor. Allah'ın katındaki zaman dilimi buradaki bin yıla oradaki bir günün tekabül etmesi şeklinde. Ve Allah Teala kainatı yaratıyor. Basit bir misal olarak verdim. Yani dört tane asıl, dört zaman parçasında bir gün oluşuyorsa, onun karşılığını oluşturmak için de birinci asılla birinci karşıtı aynı anda yaratıyor, ikinci asılla ikinci karşıtı aynı anda yaratıyor, üçüncü asılla üçüncü karşıtı aynı anda yaratıyor, aynı anda denge kurulmuş oluyor. Böylece iki günde zahiri alem ve onun karşıtı yaratılıyor. İki günde gayb alemi ve onun karşıtı yaratılıyor. İki günde emr alemi ve onun karşıtı yaratılıyor. E böylece altı günde üç asıl, üç karşıt, altı tane alem. Gün Allah'ın ölçüsüne göre gün. Günden muradının ne olduğunu en iyi kendisi bilir. Öyleyse iki sistemi, mikro alemi ve makro alemi birbirinden ayıran yaratılış farkı sadece mikro alemde manyetik alanların çekim gücü oluşturması, makro alemde ise gravitasyonun. Dikkat edin, gravitasyonda hem çeken kitle hem de çekilen kitle aynı elektrik yükünü taşır. Aynı manyetik alanı taşır. Farklı değillerdir ama birbirlerini çekerler. Ama mikro alemde elektron karşıt elektronu çeker. Elektronlar birbirini iter, karşıt elektronlar da birbirini iter ve manyetik alanı oluşturan şey bu değerlere dayalı olarak bir merkezi çekim gücü, manyetik alan sebebiyle çekim gücü, bir de onun etrafında eliptik bir yörüngede dönen elektron, aradaki dengeyi oluşturan şey gravitasyon değildir, manyetik alandır. Gravitasyon hızıyla, gravitasyonun çekim hızıyla manyetik alanın çekim hızı aynı hüviyettedir. Aynı güçtedir. İkisinin arasında bir farklılık yoktur. Sevgili kardeşlerim, bu makro alemin yaratılışı ve mikro alemin yaratılışı sistemlere baktığınız zaman aynı kudret elinin ikisini de aynı esaslardan hareketle yarattığını görüyorsunuz. Daima merkezde bir künnes var, merkezi çekim gücü. Daima çevrede bir eliptik yörüngede bir sistem dolaşıyor. Çevre de dolaşan künnes cevelan ediyor. Etrafta
dönüyor. İşte Allah-u Teala'nın yaratması bu standartlar altında cereyan ediyor. Her birini de kanunlarıyla kanunlaştırmış. Öyleyse şu anda yaşamakta olduğumuz bu yerde hem zahiri alemin bir parçası var, hem berzah aleminin bir parçası var, hem gayb aleminin bir parçası var. Hem gayb aleminin berzahının parçası var, hem emr aleminin, hem de onun karşıtı olan zülmani alemin. Hepsi aynı boyutta burasını kaplıyor. Onun ötesi de var mı? Evet. Allah'ın rahmeti ve ilmi de, hem rahmeti hem de ilmi burasını gene kaplıyor. Ama biz sadece Allah'ın bize bahşettiği algılayabilme hassasıyla sadece zahiri alemi kaplıyor, idrak edebiliyoruz. Sıfırdan artı sonsuza kadar olan dalga boylarının sadece 5 milimle 6 milimle 11 milim arasında 5 milimlik bir bölümünü idrak edebiliyoruz, algılayabiliyoruz. 6 milimden aşağısını algılayamadığımız gibi 11 milimden yukarısını da algılayamıyoruz. Bu aleme ait olan özellikler bu kadar. Ama bizim zıttımız olan berzah alemine ait olan sıfırdan başlayan eksi sonsuza kadar giden dalga boylarının hiçbirisini fizik vücudumuz algılayamıyor. Onları algılayabilen nefsimiz ancak vücudumuzdan çıktıktan sonra algılama imkanının sahibi. Her gece nefsiniz fizik vücudunuzu terk eder ve dilediği aleme sonsuz hızla birkaç dakika içinde ulaşır. Sonra da uykuda oralarda gezen nefsiniz uyandığınız an nerede olursa olsun, kainatın neresinde olursa olsun birkaç saniye içinde tekrar vücudunuza geri dönecektir. Sevgili kardeşlerim, yaratan sadece Allah'tır. Allah'a hepimizi yarattığı için, o alemleri yarattığı için, şu dünyamızı yarattığı için, yerleriyle gökleriyle sonsuz hamd ederek ve şükrederek yaratılış konusundaki bu Ramazan sohbetini inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Dualarımızda, dileklerimizde. El-Fatiha ve as-salavat.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde inşallah bir aradayız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki onun sohbetini yapmak imkanının sahibiyiz. Ondan, Allah'tan bahsetmek imkanının sahibiyiz. Her şeyin en güzel olduğu standartlarda o Allah bizim için en güzelini her zaman hazırlar. Öyleyse onun o muhteşem dizaynı içerisinde bir yeni kavrama bakıyoruz. Hayır ve şer. Bir başka şekilde ifade edilebilir mi? Edilebilir. Hasenat ve seyyiat. Bir başka şekilde ifade edilebilir mi? Edilebilir. Sevap ve günah. Bir başka şekilde ifade edilebilir mi? Edilebilir. Kaybedilen dereceler, kazanılan dereceler. Öyleyse ne demek istiyoruz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanlar hayatları boyunca

bir şeyler yaparlar. Bir şeylerle meşgul olurlar. Hayatları boyunca ne yaparlarsa yapsınlar, her yaptıkları şey, her saniye kiramen katibin meleklerince üç boyutlu bir filme alınmaktadır. Üç boyutlu filmlere eğer bir yere ihtiyaç göstermiyorsa, boşlukta oynuyorsa hologram deniyor. Bugünkü çağın verdiği isim hologram. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Sana sonsuz hamd ve şu kadar istediğimiz Yüce Rabbimize, Allah'a bir defa daha hamd ve şükür ederim. Bizlere bu sohbeti yapmak imkanını bahşettiğin için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kiramen katibi melekleri hem yazıcıdırlar hem de şahittirler. Aslında yazan ellerindeki mizan. Kiramen katibi melekleri hem düşüncelerimizin üç boyutlu olarak filmini alırlar, hem de bizim aksiyonlarımızın, yani fizik vücudumuzla yaptığımız hareketlerin filmini alırlar. Öyleyse böyle bir dizaynda nereye dayanıyor olay? Bir insanın davranış biçimleri sadece iki alternatife dayalıdır. Ya nefsimizdeki bir afetle, o afetin negatif etkisiyle şeytanın da devreye mutlaka girmiş olması söz konusudur, mutlaka girer, hareket ederiz, yanlış bir şeyler yaparız. Mesela birisinin kalbini kırarız. Mesela Allah'ın bir emrini yerine getirmeyiz. Zamanı içinde namazımızı kılmayız, zikrimizi yapmayız. Veya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleriz. Bunların hepsinin vücut bulduğu anlarda devamlı derecat kaybetmemiz söz konusu.

Veya Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getiririz. Birisiyle bir iyilikte bulunuruz, bir kalp kazanırız ve o zaman derecat kazanırız. Yani amel defterimize yeşil rakamlarla artı zâid işlemler yapılır. Allah Teala'nın mizan adlı bir elektronik sistemi var. Bu elektronik sistem kainatta ne kadar derecat kaybettireceği amel varsa, ki Allah'ın bir tek dini var, her şey ona göre dizayn edilmiştir. Hanif dini, yani Arapçalığıyla İslam dini, yani ruhumuzu, bedenimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim etme dini. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Mizan öyle bir elektronik sistemdir ki kainatta mevcut bütün suçların, bütün derecat kaybettireceği olayların, şerlerin ve bütün derecat kazandırıcı olayların hepsi onun hafızasında mevcuttur. Mizanın. Ve mizan öylesine muhteşem bir olgudur ki hem hayat filmimize bakar, yani fizik vücudumuzun yaptığı işlemlere bakar, hem de düşüncelerimizin kiramen katil melekleri tarafından çekilen filmini görür. Ve her fiilin hangi ölçüde tasarlayarak hareket ettiğini, taammüden hareket ettiğini, o günahı işlemek üzere bilinçlenerek hareket ettiğini tespit eder. Fakat aynı zamanda da bir insan suç işlemeyi istemediği halde farkına bile varmadan bir kaza eseri olarak bir suç işlemiş olabilir. Bir basit misal, tabancayı temizlerken tabanca yere düşer. İçindeki tek kurşun tetiğin bir yere takılmasıyla ateş alır. Yoldan geçmekte olan birisine bir zarar verir. Yaralar veya öldürür. Ama burada kişi bir suç işlemek istememiştir. Kastı yoktur. Düşünce platformu net olarak bunu kesin bir şekilde ortaya koyar. Düşünün, biz düşünürken resimlerle düşünürüz. Size şu anda evinizin misafir odasını düşünün desem, düşünürsünüz. Aklınıza misafir odasının görüntüsü gelir. Koltuklar, masalar, perdeler, elektrik lambaları, duvarlar, resimler, her şey gözünüzün önünde şekillenir. İşte düşünceleriniz de bu minvalizredir. Ve düşüncelerinizin neyi tasarladığı son derece açık olarak gizlenemeyecek bir şekilde ortadadır. Onun için mizan, düşünce sisteminizin oluşturacağı dizayn içerisinde olaylara bakar.

Ve böyle bir dizaynda kişi tasarlamışsa bir kötülüğü, o aklında tasarladığı kötülüğü tatbikata sokmuşsa olay net olarak bellidir. Kişi tamamen işlediği bu günahın bedelini derecelerle mutlaka Allah'a öder. O anda hesap görülür, sıfırlanır. Negatif olaya karşılık negatif dereceler. Kişi gene kafasından güzellikler oluşturur.

durmaya çalışmışsa, birilerine bir iyilik yapmayı düşünmüşse, Allah'ın bir emrini gerçekleştirmeyi düşünmüşse, gene düşünce platformundaki olayla tahakkuk ettirdiği o güzellik birbirini takip edecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu standartlar içinde kişinin kazandığı dereceleri de kaybettiği dereceleri de tayin eden unsur mizandır. Kıl kadar haksızlığa meydan vermeyecek kadar teferruatlı, kainatta mevcut bütün fiilleri muhtevasına alan ve Hanif dinine göre muhtevasına alan kişinin şu dinde olması veya bu dinde olması hiç önemli değildir. Allah Teala insanların miyarını Hanif dinine göre dizayn etmiştir. Ölçü odur. Bir tek dinin bütün kainatta ölçüsü budur. Ve kişi dereceler kazanır, dereceler kaybeder. Kaybettiği dereceler seyyiatini, kazandığı dereceler hasenatını ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın dizaynında

Olaylar bir bütündür. Hayatımız boyunca Allah-u Teala bizi yüzlerce binlerce olayla imtihana çeker. Her olaydan davranış biçimlerimiz itibariyle hangi neticeleri aldığımızsa kesin olarak hayat filmimizde yer alır. Hayat filmimizde Allah-u Teala kitaben merkumen diyor, rakamlı kitap. Filmi hayat filmimizin doğumdan doğuşumuzdan ölüşümüze kadar geçen süreç içerisindeki bütün davranışları o hayat filminde mutlak olarak yer alır. Rakamlarıyla doğumumuzdan ölümümüze kadar bütün sistemler. Kıyamet günü acaba ne olur? Biliyorsunuz kıyamet müessesesi bir sondur. Kıyamet günü Allah'ın yaratmasının sona ermesidir. Fizik alemlerin sona ermesi halidir. Zahiri alemde, berzah alemi de, cinlerin gayb alemi de, onun berzah alemi de, emr alemi de, zulmani alemde yok olacaktır. Sadece cennet ve cehennem kalacaktır. Öyleyse nasıl yok olacaktır? Allah-u Teala'nın kainatı yarattığı noktadan başlayalım. Evvela bir nokta var. Kainat kadar ağır bir nokta. Uzaysız. Ve Allah-u Teala o noktayı patlatıyor. Yerler ve gökler evvela bir aradaydı diyor. Biz onları mekanlarından kopardık, patlattık diyor. O kafirler düşünmezler mi diyor. Mekanlarından koparıyor Allah-u Teala. Patlatıyor büyük patlama. Ve sonsuz bir hızla bütün nötrinolar, yani enerji partikülleri, o enerjiden oluşan noktadan kainatı oluşturmak üzere, bütün gezegenleri oluşturmak üzere harekete geçiyor. Gezegenlere ulaşan her sonsuz sayıdaki nötrinodan, sağ ve sol spinli nötrinolardan, sağ ve sol spinli elektronları, sağ ve sol spinli karşıt nötrinolardan sağ ve sol spinli karşıt elektronları oluşturuyor Allah Teala. Böylece maddeyi oluşturuyor, madde gezegeni oluşturuyor ve Allah Teala bütün gezegenlere onların devamlı birbirinden ayrılmasını sağlayacak olan bir itiş kuvveti veriyor, kinetik enerji. Ve bu itiş gücüyle kainat hala büyümesini sürdürüyor. Kıyamet günü ne olacak? Kıyamet günü büyüme duracak. Kıyamet günü büyüme duracak. Öyleyse ne olacak büyüme duracak da? Büyüme durduğu zaman

kinetik enerjinin bitişi demektir. Bu kainatın sonudur. Büyüme durduğu zaman her şey durmuyor. İtiş enerjisinin bitmesi demek, büyümenin durması demek. Ve aynı anda da yer çekimi kuvvetinin harekete geçmesi demek. Yani büyük kütlelerin küçük kütleleri kendisine çekmesi olayı gravitasyon. Bu gravitasyon sebebiyle Güneş Dünya ile birleşecek. Dünya ise daha evvel Ay ile birleşecek. Ve Güneş sistemleri birbiriyle birleşecek. Ve bütün kainat yavaş yavaş bir tek noktaya doğru küçülecek, küçülecek, küçülecek. Ve uzaylar giderek yok olacak. İşte bu olayın gravitasyonun başlamasından evvel bütün insanlar orada toplanacak. Ne zaman toplanacak? Sura birinci üfürüldüğünde kıyamet kopmuş olacak ve zaman duracak. Zaman durduğu anda da yaşamakta olan bütün insanların ölmesi söz konusu. Evvelce ölenler zaten ölmüşlerdir. O gün ölenler de o gün ölecekler.

O gün hayatta olanlar da o gün ölecekler. Evvelkiler ölmüşlerdir, onlar da ölmüşlerdir. Herkes birinci ölümü yaşamıştır. Ve zaman tersine doğru hareket edecek. Gravitasyon aynı anda başlayacak. Ve zaman küçülme başladığı cihetle zaman tersine dönecek. Nasıl kainatın büyüme süreci boyunca zaman geçmişten geleceğe doğru akmışsa, küçülme başlayınca zaman da geriye doğru harekete başlayacak. E zaman insanların yaşamakta olduğu daha evvelki devirlere ulaştıkça o devirdeki insanların da hayatta olduğu güne ulaşacak devamlı. Ve o noktadayken hayatta olan insanlar artık o bulundukları yerde yer çekimi kuvveti mevcut olmayacağı için yukarıya doğru mezarlarından yükselecekler. Ve mahşer meydanında bütün insanlar toplanacak. Ve bütün insanların toplanması tamam olunca sura ikinci defa üfürülecek. Ve sura ikinci üfürülmede canlanıp da orada mahşer meydanında toplanan bütün insanlar bir defa daha ölecekler. İkinci ölüm. Sonra da sura bir defa daha üfürülecek ve bütün ölen insanlar canlanacaklar. İkinci dirilme. Herkes aynı yaşta canlanacak ve herkesin aynı yaştaki bu canlanması organ değişimiyle de sonuçlanacak. Bedenler aynı yaştaki insanların hepsinin bedeni enerji bedeni olacak ve artık hazım için mideye, bağırsaklara ihtiyaç olmayan bir sistem içerisinde insanlar cennet veya cehennem hayatını yaşayacak bir dizayn içinde yeniden hayata getirilecekler. İkinci defa diriltilecekler. Sonra ne olacak? Berzah alemi de yok olacağı için kıyamette berzah alemindeki bütün insanlar da nefs olarak berzah aleminden mahşer meydanına ulaşacaklar ve bütün nefsler kendi vücutlarının, fizik bedenlerinin içine girecek. Evvelce vücutlar, nefsler birleştirildiği zaman diyor Allah-u Teala birleşecekler. Ve bütün suçlar ve bütün güzellikler nefs ve fizik vücudun beraberliğine noktalanmıştır. Bütün insanlar böylece nefs ve fizik vücut beraberliği içinde hayat filmlerini seyredebilecek olan bir noktaya ulaşmış olacaklar. Ve herkes mahşer meydanından uçarak indilahiye gelecekler, ulaşacaklar. Orada herkesi kendi hayat filminin gösterildiği noktaya çeken elektronik sistemler söz konusu ve herkes kendi hayat filminin gösterileceği, üç boyutlu olarak gösterileceği noktalara ulaşacaklar. Ve herkesin hayat filmi doğumundan ölümüne kadar olan her şeyi göstermeye başlayacak. Ama oradaki hayat Allah-u Teala'nın ifadesine göre burada bir gün sizin dünyanızda 1000 yıla eşittir diyor Allah-u Teala. Oradaki bir günlük bir zaman süresi bu dünyadaki 1000 yıla eşit. Kısaca bu dünyada 100 yıl yaşayan bir insan kıyamet gününün 24 saatinin 2.4 saatinde veya 2.5 saatinde diyelim 100 senelik hayatının bütününü görmek imkanını bulacaktır. Hesabı bu sebeple çabucak görülecektir.
Herkes kendi hayatını net olarak görecek. Allah Teala buyuruyor, o gün ağızlarınızı mühürleriz diyor. Uzuvlarınız yaptıklarına şahit ederler. Yani hangi uzuv hayatınız boyunca ne yapmışsa, hangi işlemi yapmışsa o hiç kimse tarafından saklanamayacak şekilde bütünlenir. Ve bütün hayatınızı başından sonuna kadar hiçbir perde veya ekrana ihtiyaç görmeksizin üç boyutlu olarak seyredersiniz. Allah Teala buyuruyor, o gün uzuvlar kendileri şehadet edeceklerdir, kendileri göstereceklerdir diyor. Allah Teala buyuruyor, o gün yaptıklarınızı size göstereceğiz diyor. O gün bu gösterilen dizaynda bir şeyler söz konusu.

hayat filmlerimiz üç boyutlu olarak o gün bize gösterilecek. Yaptıklarının size haber verilecek diyor Allah-u Teala.

ve hayal filmlerimizi bu süre içinde tamamladığımız zaman ya kaybettiğimiz dereceler ya da kazandığımız dereceler, yani ya şerrimiz fazla olacak ya da hayrımız fazla olacak.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayrımızın fazla olması demek, hayat filmimizin sağ taraftan bize verilmesi demek. Şerrimizin fazla olması demek, hayat filmimizin sol taraftan bize verilmesi demek. Ne ifade eder bu? Kim hayat filmini sağ taraftan almışsa, hayrı fazlaysa, şerri azsa, o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kimin hayat filmi sol taraftan verilmişse onun şerri fazla, hayrı azdır. Kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden daha fazladır. Rakamlar kümülatiftir. Bir bakışta derhal sonuçlar görünür. Ve hayat filmleri bizlere teslim edilir. Hayat filmlerimiz bizlere teslim edilir. Boyunlarımıza asılır. Öyleyse bir insan yaşadığı sürece her an derece kazanır veya kaybeder. Ben şu anda namaz kılmıyorum, ibadet etmiyorum ama kimseye de bir zararım dokunmuyor, kimseye bir kötülük yaptığım da yok. Öyleyse ibadet etmediğim için derece kazanmıyorum. Ama kimseye de bir kötülüğüm dokunmuyor diye, dokunmadığına göre derecat da kaybetmiyorum diye bir insan düşünüyorsa yanılıyor. Çünkü Allah Teala her an derecat kaybetmenizi, derecat kazanmanızı icap ettirecek olan bir sistemi daimi zikri üzerimize farz kılmış. Zikir farz mı? Müzemmil Suresi 8. ayet-i kerime ve eski resmi Rabbike. Allah'ın ismini zikret. Demek ki zikir farz. Çok zikir farz mı? Günün yarısından daha fazla zikir farz mı? O da farz. Ahzab 43'te Allah Teala buyuruyor ki Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi. 43 değil. Allah Teala buyuruyor ki Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin.

İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ı çok zikirle zikretmeniz emrolunuyor. Günün yarısından daha fazla zikredeceksiniz. Daha ötesi de mi var? Evet, daha ötesi de var. Daimi zikir. O da farz. Nisa 103. Feskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, gen üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Üç halde bulunabilirsiniz. Üç halin üçünde de Allah-u Teala zikretmenizi istiyor. Öyleyse zikretmiyorsanız, zikretmediğiniz sürece hiç kimseye kötülüğünüz dokunmasa da devamlı derecat kaybediyorsunuz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda sizin için söz konusu olan şey Allah-u Teala'yı mümkün olduğu kadar çok zikretmek. Ama en güzeli daimi zikre ulaşmanız tabii. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ı çok zikirle zikretmek söz konusu. Ve neticede daimi zikre ulaşmak söz konusu. Eğer zikretmiyorsanız hayat filminizde devamlı negatif dereceler her saniye kaydolunuyor. Onun için Allah-u Teala insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Zikir de bir manevi çalışmadır. Negatif çalışmalar ve pozitif çalışmalar. Derecat kaybettiğiniz her olay bir negatif aktivitedir. Derecat kazandığınız her olay bir pozitif aktivitedir. Ama her an say var. Bir şeyleri yapmaya çalışmak, uğraşmak var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse cennetle cehennemin standartlarına beraberce baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah Teala müminin 103'te diyor ki kimin sevapları hafif gelirse, kimin sevapları günahlarından azsa diyor Allah Teala.

durumları, gidecekleri yer cehennemdir, orada ebediyen kalacaklardır. Onlar nefslerine zulmedenlerdir diyor Allah Teala. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse kim hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Veya sevapları günahlarından az olanlar. Hüsranda olanlar. Kimin sevapları günahlarından azdır? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse diyor Allah Teala, onlar kazandıkları dereceler itibariyle cehenneme gidecek olanlardır. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesi ve müminin 103'te de Allah Teala günahları sevaplarından fazla olanların veya sevapları günahlarından az olanların ikisi de aynı şeydir. Gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor Allah-u Teala. Hüsranda olanlardır diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu muhtevaya baktığınız zaman Allah'ın mahkeme-i kübrası hakkında, büyük mahkemesi hakkında çok net izlenimleriniz çıkar ortaya. Bir hakime, bir savcıya, bir avukata hiçbir şeye ihtiyaç kalmıyor. Siz varsınız, bir de hayat filminiz var. İki dizayn içerisinde hem düşünceleriniz filme alınmış, hem de yaptığınız bütün aksiyonlar. Ve hayatınızın her saniyesinde ya negatif ya da pozitif dereceler mutlaka kaydedilmiş hesabınıza. Hayat filminize ya derecat kaybetmişsiniz ya da derecat kazanmışsınız. Allah Teala burada insanları ikiye ayırıyor. Mutaffifin suresinin 10. ve 18. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: Ebrar'ın rakamlı kitapları diyor, 7 kat yukarıda illiğindedir. Fücarın kader hücreleri ise, rakamlı kitapları ise 7 kat aşağıda sicindedir diyor Allah-u Teala. Hayrınız ve şerriniz hayatınız boyunca kaydedilir. Ve bu bütün hayatınız boyunca kaydedileceğiniz o filmler kıyametten sonra zaman geriye gitmiş olduğu için, başa kadar gittiği için zamanın başında hayat filmleriniz iki ayrı yere yerleştirilmiştir. Cennete gidecek olanların hayat filmleri zemin kattan 7 kat aşağı yukarıda illiğinde, yani 7. gök katının 1. alemi olan kader hücrelerindedir. Kader hücreleri zaten 24 saatlik hücreler olarak bal petekleri gibi bir görüntü verirler. Her bal peteği görüntüsünde olan nesne 24 saatlik bir zaman devresi içerir. Ve kendi kader hücreleriniz üzerinden sonsuz hızla hareket ederek ikinci alem olan Ümmül Kitab'a ulaşırsınız. Ama Ümmül Kitab'a ulaşabilmek için geleceğinizi geçmek mecburiyetindesiniz. Uçarak geçersiniz.
ve kimin ruhu Allah'a ulaşacaksa yedinci gök katındaki bu birinci alemden sonra ikinci alemde Ümmül Kitab'ın altında bir tecrübe kazanır. Daha sonra Kudret Denizi'nde, daha sonra Makam-ı Mahmud'da, daha sonra Divan-ı Salihinde, daha sonra zikir hücrelerinde, en sonra da indi ilahinin en yüksek noktası olan Sitr-i Müntaha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Öyleyse Allah'ın cennetine girecek olanların kader hücreleri zemin kattan 7 kat yukarıda 7. katın 1. alemindedir. Ama fücarınkiler zemin kattan 7 kat aşağıda zülmani alemin 7. katındadır. Aşağı doğru olan 7. katındadır. Ve kader hücreleri onların da oradadırlar. Bu kader hücreleri bellidir ki aşağıda olanların kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla, gidecekleri yer cehennem olanların kader hücreleri onlar. Yukarıdakiler de cennete gireceklerin kader hücreleri mutlaka kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. Öyleyse bakıyoruz Allah-u Teala Allah dilediğine hikmet verir. Kime hikmet vermişse ona büyük hayır verilmiştir diyor. Ne demek istiyor acaba burada hayır kelimesiyle Allah-u Teala? Burada Allah-u Teala hayır kelimesiyle kazanılan derecattan bahsediyor. Öyleyse kimdir hikmet sahibi? Daimi zikre ulaşanlar. Daimi zikre ulaşan ulu'l-elbab olan kişinin 4 tane temel vasfı var. Daimi zikrin sahibidir. 1. Bu sebeple nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. 2. Kalp gözü açılmıştır. 3. Kalp kulağı açılmıştır. 4. Ve bu 4 tane temel şartın üzerine 3 vasıf şartı daha vardır. Onlar hayır sahibidirler diyor Allah-u Teala. Niçin? Çünkü daimi zikre ulaşmışlardır. Her an derecat kazanmaktadırlar. Hayır kazanmak ise derecat kazanmaktır. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. O kişi hayır sahibi çünkü daimi zikrin sahibi devamlı derecat kazanıyor. O kişi aynı zamanda tezekkür sahibi, Allah ile her zaman konuşmak imkanının sahibi, Allah'a sual sormak imkanının sahibi ve Allah'tan cevap almanın sahibi. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sonra böyle bir dizaynda hayırlaşar birbirinden kesin şekilde ayrılıyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'deki hayır ve şer mefhumuyla insanlara göre, Kur'an'ı bilmeyen insanlara göre hayır ve şer birbirinden tamamen ayrı manalar ifade ediyor. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki öyle olaylar vardır ki siz onları seversiniz. Hoşunuza gider ve siz onlara hayır zannedersiniz. Oysa ki onlar şerdir. Öyle olaylar vardır ki sizi üzer, sizi sıkar. O olay sebebiyle üzülürsünüz. Onu şer zannedersiniz. Oysa ki o hayırdır. O zaman Allah'ın hayır ve şerre bakış açısıyla biz insanların hayır ve şerre bakış açısı birbirinden farklı. Nedir hayır Allah'a göre? Derecat kazandığımız bütün olaylar. Allah'a göre şer nedir?
derecat kaybettiğimiz bütün olaylar. Demek ki asıl olan Allah'ın kanunu. Bir olayın şer olması için, Allah-u Teala tarafından şer kabul edilmesi için derecat kaybettiğimiz bir olay olması lazım. Hayır olarak kabul edilmesi için derecat kazandığımız bir oyun olması lazım. Bir olay olması lazım. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Her şeyi en güzel bir dizayn içerisinde gerçekleştirmek için hayattasınız. Ve niçin insanlar hayrı ve şerri farklı telakkilerle yorumluyorlar? Çünkü insanlar hoşlarına giden olayları hayır, hoşlarına gitmeyen olayları ise şer kabul ederler. Şer zannederler. Oysa ki olayın bizim hoşlanmamızla veya hoşlanmamızla ilgisi yok. Bize derecat kazandırmasıyla veya kaybettirmesiyle ilgisi var. O zaman bir kişi bir başkasının malını çalıyor. Malı çalınan kişi üzülüyor. Malını çaldırmış. Ondan sağlayacağı faydayı sağlayamıyor. Üzgün. Ve bunun bir şer olduğunu düşünüyor. Kendisini üzdüğü için. Oysa ki bu bir hayırdır. Neden hayırdır? Çünkü çalan hırsız derecat kaybetmiştir. Hırsızlık yaptığı için. Şer işlemiştir. Seviniyor. Hırsız o çaldığı mal sebebiyle seviniyor. Bunun kendisi için bir hayır olduğunu düşünüyor. Sevindirdiği için onu. Oysa ki derecat kaybettiren bir olaydır. Bir şer olaydır. Ama seviniyor hırsız. Hırsızın kaybettiği dereceler kul hakkı doğduğu için mazluma ödeniyor. Ve diğer kişi derecat kazanıyor. Bu kazandığı dereceler hayrı ifade ediyor. Arabası çalındı, üzüldü ama bu bir şer değil. Bu bir hayır. Çünkü ona derecat kazandırdı. O arabanın çalınması ne kadar derecat kaybettirmişse hırsıza, o derecat aynen arabası çalınanın hayat filmine kaydediliyor. Öyleyse ne oldu? Üzen bir olay ama hayır söz konusu oldu. Sevindiren bir olay ama şer söz konusu oldu. Öyleyse Allah'ın ölçüleri esastır. Bizi sevindiren ve üzen olaylar değil, bize derecat kazandıran olaylar ve derecat kaybettiren olaylar derecatın mahiyetine tesir ederler. Derecat kazandıran olaylar hayırdır, derecat kaybettiren olaylar şerdir. Derecat kazandıran olaylar bizi üzse de hayırdır. Derecat kaybettiren olaylar bizi sevindirse de şerdir. Öyleyse hayır bizdendir. Şer sizin nefsinizdendir diyor Allah Teala. Ama biz insanlar hayrı da şerri de Allah'a bağlamışız. Amentü şerhinde Allah'a inanmak geçer. Kitaplarına inanmak geçer. 2. Resullerine inanmak geçer. 3. Meleklerine inanmak geçer. 4. Ba'su ba'del mevte inanmak geçer. 5. 7 tane olan esasları insanlar 6'ya indirmiş ve 6.sını hayır da şer de Allah'tandır diye şekle bağlamışlar. Yanlış. Hayır Allah'tandır ama şer insanın nefsindendir. Doğrusu bu. Öyleyse hayır ve şer kavramlarında Amentü şerhinde bir büyük hata var. Hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir.
Allah'ın hiç kimseye şer, hiç kimse üzerinde şer oluşturması mümkün değildir. Neden? Çünkü başka birinin yapacağı, vücuda getireceği olay bir başka iradenin, bu irade ilahi irade olsa da bir başka iradenin vücuda getireceği olay ne olursa olsun bir kişiye derecat kaybettiremez. Derecat kazandırabilir ama kaybettiremez. Diyelim ki bir kişi size bir kötülük yaptı. Bu kötülük sebebiyle demin misali verdik. Hırsız çaldı birisinin arabasını, ona bir kötülük yaptı ve hırsız derecat kaybetti. Ama kötülüğü yaptığı kişi derecat kaybetmedi, derecat kazandı. Allah-u Teala'nın da vücuda getirdiği bir olay, eğer bize bir zarar vermişse, o zaman derecat kazanırız. Yani diyelim ki tarlada ekinimiz var, sünnetullah oraya dolu yağdırdı ve ekin mahvoldu. O zaman külli irade bizim üzerimize bir zarar husule getirdi. Dünya üzerinde zarara uğradık. Ama bunun karşılığında o kaybımızın karşılığını Allah-u Teala bize pozitif derecelerle mutlaka anında öder. Kiramen katibin melekleri. Bizim irademizin mahsulü olmadığı için tarlamıza dolu düşmesi, onun karşılığında biz mutlaka derecat kazanırız. Bir cüz'i irade bize bir zarar verse, herhangi bir kişi bize zarar verse, o derecat kaybeder ama biz gene derecat kazanırız. Öyleyse bu zararlar bizim için hayrı oluşturur. Ama külli iradenin vücuda getirdiği bir güzellik, o sene çok üst seviyede mahsul almamız bize derecat kaybettirmez. Derecat kaybettirmesi mümkün değildir. Allah-u Teala bize ne yaparsa yapsın, yaptığı hiçbir şey bize derecat kaybettiremez. Eğer bir güzellikle bizi donatmışsa ne derecat kazanırız ne derecat kaybederiz ama o güzelliği yaşarız. Eğer bir zarar vücuda getirmişse Allah-u Teala bizim ölçülerimize göre zararsa, o zaman zararı yaşarız, onun huzursuzluğunu yaşarız, sıkılırız ama karşılığında derecat kazanırız. Çünkü kaybettiğimiz her şeyin karşılığında Allah-u Teala bizlere derecat kazandırır.

Öyleyse hayır Allah'tandır ama şer insanın nefsindendir. Öyleyse hayır ve şer mefhumunu Allah'ın söylediği gibi yerlerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Bize derecat kazandıran olaylar hayırdır, derecat kaybettiren olaylar şerdir. Ve kim derecat kaybettiren bir olaya sebebiyet verirse o zalimdir. Ya başka birisine de zulmeder, o arada kendi nefsine de zulmeder. Ya da kişi sadece Allah'la arasında olan bir olayda kendisine zulmetmiştir. Allah'ın bir emrini yerine getirmemiştir, namaz kılmamıştır, oruç tutmamıştır. Derecat kaybedecektir. Kendisine zulmetmiştir kişi. Allah ile olan ilişkilerinizde hayır kazandığınız derecelerdir, şer kaybettiğiniz derecelerdir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayır ve şer müessesesi bu standartlar içinde geçerli. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir defa daha bir güzelliği beraberce Allah-u Teala bize yaşamayı nasip kıldı. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rabbil alemin, ar-Rahmanir-Rahim, maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtina sırâta'l-müstakîm. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim veled-dâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın bütün insanların istediği bir tek şey var. Onların mutluluğu. Bütün kanunlarını, bütün kaidelerini bu mutluluğu insan adı verilen Allah'ın en çok sevdiği mahluklar yaşayabilsinler diye. Şu kainat dizaynı içerisinde Allah'ın en çok sevdiği mahluk insandır. Öyleyse insan olarak yaratıldığınıza göre sevgili kardeşlerim, bundan mutlu olmanız gerekmiyor mu? İnsan olarak yaratılmışsınız. İnsan bir anne babadan doğan bir insansınız. Allah-u Teala kainattaki hiçbir mahlukuna tahakkuk ettirmediği bir hususu size nasip kılmış. Eğer Allah'a göndermediyseniz içinizde Allah'ın ruhu var. Yani Allah'ın ruhu bütün insanların içine Allah-u Teala tarafından üfürülüyor. İnsandan başka hiçbir mahluka Allah-u Teala'nın ruh üfürmesi söz konusu değildir sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah'ın ruhunun üfürüldüğü bir dizaynı yaşıyorsunuz. Allah sizi o kadar kıymetli telakki ediyor ki size, hepinize ruhundan üfürmüş doğduğunuz anda. İnsan olarak yaratıldınız. Vücudunuz Allah'ın ruhuna bir sığınak, bir melce. Daha büyük bir şeref olabilir mi sevgili kardeşlerim kainatta? Yaratan Allah'ın ruhu sizlerle birlikte, bir kısmınız için buna bir idi kelimesini ilave etmemiz lazım. Çünkü büyük kısmınız ruhunuzu Allah'a gönderdiniz. İnsan ruhu üçüncü kademede Allah'a geri döner. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemektir. Herkes dileyebilir. Bütün kapılar herkese açıktır. İnsanlar bilmiyorlar ama öğrenecekler. Neyi öğrenecekler? Bir dilekle, sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle, sadece bir tek dilekle o kişiler cehennemden kurtulacaklarını biliyorlar mı acaba? Devamlı alimlerimiz, sevgili kardeşlerim, akademik kariyer yapmış olan tüm alimlerimiz, asistanlar, doçentler, profesörler, bütün öğretim üyeleri, hepsi mi? Hayır. Ama çok çok çok büyük bir kısmı insan ruhunun Allah'a hayattayken geri dönmesine bile henüz inanmıyorlar. Onlara ondan evvelkiler, onlardan evvelkiler böyle öğrettiği için. Ey benim aziz kardeşlerim, muhterem din öğreticileri,
Elinizde kainatın en sağlam teminatı var. Kur'an-ı Kerim. Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü. Allah dilediğini kendisine ulaştırır. Ve yehdi ileyhi men yunib. Allah, affedersiniz, yanlış oldu. Sonunu baştan söyledik. Allah yeştevi seçer. İleyhi, ona, kendisine, men, kişiyi, yeşaü, dilediği kişiyi, Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Yani insanların %95'ini, hatta daha fazlasını seçer Allah Teala kendisine. Seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür diyen insanlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, yanlış mı yapıyorlar? Evet, çok büyük bir yanlış yapıyorlar. Peki yanlış yaptıklarını bilmiyorlar mı? Hayır, bilmiyorlar. Doğruyu yaptıklarını zannediyorlar. Neden? Çünkü onlara ilim öğretenler Kur'an'ı öğretmemişler. Asırlardan beri devam ede gelen bir yorum statüsü içerisinde o insanlara ruh vücuttan ayrılırsa insanın öleceğini zannettikleri için böyle bir inancı aşılamışlar. Sevgili kardeşlerim, şeytanı görüyor musunuz? Ne korkunç bir mahluk. Bütün insanları tuzağa düşürmek için bu kadarcık bir gayreti yetiyor. Ne demiş? Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Ey benim aziz kardeşlerim, ruhunuz günde yüzlerce defa sizi terk eder. Dilediği yere gider, ruhunuz bile duymaz. Zaten giden o duyamaz tabii. Ya da zaten farkında olduğu için yapıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah sizi seviyor. Allah sizi çok seviyor. Çok sevdiği için insan olarak yaratılmış. Mutluluk okyanusuna atladasınız da yolun sonuna kadar gidesiniz diye. Ne demek istiyoruz yolun sonuna kadar gidesiniz diye? Yedi safhadan bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, üçüncü basamak. Böyle bir dilek kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Eğer o kişi kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Aksi mümkün değil sevgili kardeşlerim. Kişi kalpten bir dilekle, kim olursa olsun o kişi, dünyadaki en günahkar insan olsun, bir sürü cinayet işleyen birisi olsun, hiç fark etmez. Kim olursa olsun. Diyelim ki şeytana tapanlardan birisi, kalben, kelimeye dikkat edin, kalben, Allah'a ulaşmayı diledi. Dilediği anda Allah onun şeytanla olan bütün ilişkilerini bıçakla keser gibi keser. Ve o kişiye o kapkaranlık dünya birdenbire aydınlık bir hüviyette tezahür eder. Artık o kişi
Gerçekten Allah'a ulaşmayı kalben dilemiş olan birisinden bahsediyoruz. Öyleyse bu noktada dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Onu bu kadar mutlu yapan ne? Bir tek dilek sadece. O kişi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemiş. Tamam, bu kadar. Dilerse ne olur? Dilerse Allah o kişinin ruhunu ya da o kişideki kendi ruhunu kendisine mutlaka ulaştırır. Böyle bir konu için 7-8 aylık bir devre her zaman yeterli olmuştur. Ama bundan çok daha kısa zaman içerisinde ruhlarını Allah'a ulaştıran birçok kardeşimiz olmuştur. Bizim zamanımızda çok daha uzun devreydi. Yani biz Allah'ın yoluna girdiğimiz zaman. Sevgili kardeşlerim, sizlerle bir arada olmak

Zikir yapan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin zikri ona hiçbir şey sağlamaz. O kişinin vücudu nurların gelmesine ve nurların o vücudun kalbine ulaşıp kalbinde yerleşmesine açık değildir. Kapılar kapalıdır. O kapıların açılması kişinin göğsünün önce yarılmasına bağlı. Göğsünün yarılması içinse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Kaldı ki göğsünün yarılmasından evvel Allah Teala o kişinin irşat makamına baktığı zaman onu irşat makamı olarak görmeyen gözlerini Allah'a ulaşmayı o kişi dilediği zaman irşat makamını irşat makamı olarak gören hale getirir. İrşat makamının sözlerini İslam'ın beş şartıyla hiç alakası olmayan bir sürü zırva diye kabul eder kişi. Çünkü ona öyle bir ilim öğretilmiş. Arkadaş demişler, bak iyi dinle beni. İslam'ın beş tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve de kelime-i şehadet getirmek. Sen kardeşim ötekileri boş ver. Bir, bundan çok daha ağır bir şeyler söylerler sana. Yok zikir yapacakmışsın, yok Allah'a ulaşmayı dileyecekmişsin. Bunlar palavra şeyler. Bunlara hiç değer verme. İslam'ın beş tane şartı vardır. Bak ataların ne yapmışlar? İslam'ın beş şartını yaşamışlar. Hop hepsi cennetlik olmuş. Sen de o aşırı gidenlere sakın katılma. Sen İslam'ın beş şartını yap. Ama bunu yaparken de bil ki onları yapmayanlardan da olma. Allah madem ki İslam'ın beş şartını koymuş, ki beş şart bir gerçektir, gerçekten beş şart vardır. Biz de aynı şeyi söylüyoruz, beş şart vardır ama yetersizdir. Sen İslam'ın beş şartını gerçekleştir, gerisine karışma, Allah seni mutlaka cennetine alır. Almaz sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi Allah'ın ifadelerinde kördür, sağırdır ve dilsizdir. Kalbi de duyarsızdır, hissizdir. Dilsizdir ve kalbi hissizdir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, işte cehennemin kapısının kapandığı, cennetin kapısının açıldığı nokta orasıdır. O kişi için en kötü şeyleri kafanızda canlandırın. Üç tane adam öldürmüş. Hırsızlık yapmış. Yanlış şeyler yapmış. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş bir gün. Ne olur? Allah onun günahlarını örter. Ve ona Furkanlar verir. Ey amel olanlar, bana ulaşmayı dileyin ki diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size Furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da mürşidinize tabi olacaksınız. O zaman da günahlarınızı sevaba çevirsin diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, ne olmuş? Bir tek dilek. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Dilediniz mi? Allah günahlarınızı örtüyor. Ne oldu? Kişinin günahları örtüldüyse ne oldu? O kişinin yalnız sevapları kaldı. Bir tek derecelik bir sevap olsa sıfır günaha karşılık, o kişinin gideceği yer gene cennettir. Açık ifade. Kimin günahları sevaplarından azsa,

ya da tersi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gideceği yer ebediyen kalmak üzere cennettir. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onların da gideceği yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir. Ömrünüzün sonunda hayat filminiz size gösterilecektir. Kazandığınız dereceler ve kaybettiğiniz dereceleri göreceksiniz. Kimin kazandığı dereceler fazlaysa onun bakiye hanesi yeşil rakamla bir takım rakamları ifade eder. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onunki de sol taraftadır. Onun rakamları kırmızı rakamlardır. Bakiye de kırmızıdır. Kaybedenler kırmızı rengi, kazananlar yeşil rengi hak edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, yeşil rakamlar kazanılan derecelerin kaybedilenlerden fazla olması kesin olarak ifade eder. Bu rakam sadece bir olsa, yani misal olarak söylüyoruz, birinin sevapları 1000, günahları 999. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden bir tek derece fazla olduğu için. Allah kanunu böyle koymuş. Kimin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa, o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kimin de kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazlaysa, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse Allah Teala neyle yapıyor bunu? İfade son derece açık. Eğer kazandığınız dereceler fazlaysa Allah sizin günahlarınızı örtüyor. Peki kaybettiğiniz dereceler fazlaysa ne olur? Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Ne şekilde ifade ediyor bunu? Onun amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Kim Allah'ı ve Allah'ın emirlerini inkar ederse, yani emirlerin en başta geleni, başlangıç noktasını teşkil eden şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'ın emirlerini ve Allah'a ulaşmayı inkar ederse, onun amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Allah onlara iki kat sevap yazıyor. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra sevapları iki kat olarak değerlendirilir. Bir de Allah'a ulaşmayı dilemeden, Allah'a ulaşmayı inkar ederek, Allah'a ulaşmayı değerlendirmeden yaşayan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların da amelleri boşa gidiyor. Kim Allah'a ulaşmayı inkar ederse, hala birçok insan Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Sen neden bahsediyorsun? Dedikleri zaman onlara deyin ki bakın Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Ama onlardan gene o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Onlar ulaştırmazlar diyor. Ben ulaştırırım diyor Allah Teala. Öyleyse
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar kolay, bu kadar basit bir sebeple Allah Teala'nın birinci kat cennetine gitmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepinizin elinde, bizi ilk defa dinleyenler, özellikle sizlere söylüyoruz. Cehennemden suçunuzun mahiyeti ne olursa olsun kurtulabilirsiniz. Sadece bir tek dileğiniz, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz Allah için yeterli. Bütün günahlarınızın üzerine sünger çeker. Peki Allah'a ulaşmayı dileyene Allah Teala birinci kat cennetine ulaştırır. Tamam. Sonra ne yapar? Sonra Allah Teala o kişiye inanılmaz bir şekilde bir mürşid sevgisi verir ki kişi mürşidine ulaşmak için can atar. Hacet namazını kılar. Ve eğer gerçekten o kişi Allah'a münaki olmayı, ruhuna Allah'a ilka etmeyi yani ulaştırmayı dilemişse, Allah ona o gece mutlaka mürşidini gösterir. Ne yapacak kişi? Gece saat, bugünkü bu noktadaki saatle birden sonra, gecenin birinden sonra uyanacak. Saatini ona göre kuracak. Boy abdesti alacak. Sonra hacet namazı kılacak. Hacet namazının birinci rekatında Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-el kürsi okuyacak. Ondan sonra ikinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okuyacak. Teşebbüs miktarı oturacak. Üçüncü ve dördüncü rekatlarda da Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okuyacak. Ve de boy abdesti alması şart, farz. Başlangıçta bunu yapması lazım. Ey Yüce Allah'ım diyecek, ben sana ulaşmayı diliyorum. Bunun için de bana dediler ki, bir mürşide ulaşmam lazımmış. Ulaşmazsam ruhum vücudumdan ayrılmazmış. Oysa ki ruhumu sana ulaştırmam lazımmış. Ben onun için hacet namazını kıldım. Senden bunu diliyorum Yüce Allah'ım. Bana mürşidimi göster ki ben dünyanın neresindeyse ona gideyim, tabi olayım. Böyle bir talebin sahibi olan kişi Allah-u Teala tarafından kabul edilir mi? Allah-u Teala o kişinin sözlerine bakmaz. Ya Rabbi ben mürşidimi istiyorum şeklinde bir şeyler söyleyen kişinin sözleri Allah-u Teala için kıymetli değildir. Oraya bakar sevgili kardeşlerim, kalbe bakar. Kalbinizde ne var? Eğer kalbinizde Allah'a ulaşmayı dilemek varsa, o zaman korkmayın, cehennemden kurtuldunuz. O dilek sebebiyle Allah-u Teala talebinizi kabul edecektir. Yani sizi birinci etapta bu hacet namazını kıldığınız için mutlaka mürşidinizi gösterecektir. Göstermekle de kalmaz. Sizi eğer gerçekten o mürşide ulaşmayı dilemişseniz Allah Teala sizi hangi şartlar içinde olursanız olun mürşidinize ulaştırır. Ya size bir mürşid gönderir ya da sizi mürşidinize ulaştırır. Ama mutlaka kişi tövbe edeceği mahalle tövbe edeceği kişiyle karşı karşıya gelir. Gelince hıçkırıklarını tutamaz, gözyaşları içinde mürşidinin eline sarılır ve o eli öper. Allah-u Teala'nın indinde söylenmesi lazım gelen sözleri söyleyerek mürşidine tabi olur. Bu tabiye sırasında ruh vücuttan mutlaka ayrılacaktır. Bu mutlaka kelimesi hangi şarta bağlıdır? O kişinin Allah'a
ulaşmayı dilemesi şartına bağlıdır. Dilemezse Allah Teala zaten ona mürşit falan göstermez. Öyleyse dileyen kişi emin olmak isterse bir defa daha hacet namazını kılar, gene aynı mürşidi görür. Bir defa daha hacet namazını kılar, gene aynı mürşidi görür. Anlar ki Allah Teala'nın kendisi için tayin ettiği mürşit odur. İşte o mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe eder ve el öper. Bunu yaparken muhtemelen hıçkırıklarını tutamaz. Bu ikinci safhasıdır yolunun. Bu noktada ne olmuştur Allah Teala? Onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi almıştır. Görme hassasını, irşat makamını, irşat makamı olarak görme hassasını açmıştır. Kulaklarındaki işitmeye engel olan vakrayı almıştır, ikniti almıştır. Kulaklarındaki vakrayı almıştır ve ona işitme hassası, irşat makamının sözlerinin manasına varabilme hassasını vermiştir. Ve kalbinde irşat makamına karşı büyük bir sevgi uyandırmıştır. O kişi severek mürşidine koşar, tabiyetini gerçekleştirir. Ruhu gerçekleştirdiği an vücudundan ayrılarak devrin imamının dergahına, yani ana dergaha ulaşır. Oradan seyri sülük isimli bir yolculukla Allah'ın katına kadar adım adım yükselecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile birlikte olmak hepiniz için güzellerin en güzelidir. O sizin Rabbinizdir, sizi sever. Bir tek dileğiniz ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz onun için yeterlidir. Kalbinize bakar. Eğer kalbinizde bu dilek varsa, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah için yeterlidir. Mutlaka sizi, yani sizin ruhunuzu Allah siz dünya hayatını yaşarken kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz Allah'a ulaştı. Ne olur? Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Mutluluğunuz da %51 seviyesine ulaşmıştır. Başlangıçta sıfır mutlulukta olan, herkesle anlaşmazlık içinde olan, nefsine tabi olan bir insanken bu noktada durulmuş bir ruh halinin sahibidir kişi. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın mürşidine ulaşmış, ulaştırmıştır. Tabiyetten sonra zikre başlamıştır. Bu zikir nefsinin kalbini %100 afetlerle dolu olan nefsinin kalbini %51 nurlarla kaplamıştır. Her %7 nur birikiminde başlangıçtaki %2 rahmet girişinden sonra, her %7 fazıl nuru girişinde kişinin nefsinin kalbine ruh Allah'a doğru yaptığı yolculukta bir gök katı aşar. 7. gök katında 7 tane alemden geçer. 7. alem olan zikir hücrelerinde zikrini tamamlar. Sitretil müntahaya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, fani olur, yok olur. İşte bu vuslattır. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüş, Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur. Orada mı kalır? Hayır, kalmaz. Allah Teala o ruha tekrar
indi ilahide yaşamak üzere bir taht ihsan eder. Ruh Allah'ın zatından ayrılarak namazların dışındaki devrede hep o altın tahtlardan birisi üzerinde kalır. Bu o kişiyi dünya hayatında %51 mutluluğa mutlaka ulaştıracaktır. Yani kişi yarı yarıya mutludur. Yarı yarıya mutsuz oluşunun sebebi nefsinin kalbinde hala %49 afet mevcuttur. Onlar onu sık sık hatalar yapmaya zorlayacaktır. Bir kısmında başarı da kazanabilirler. Ve kişi hatalar da yapar. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennetin sahibi kılınır. Bundan sonra ölürse, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölürse birinci kat cennetin sahibidir. Yoluna devam etti, mürşidine ulaştı, tabi oldu. Ondan sonra öldü, ikinci kat cennetin sahibidir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdı. Kişi ondan sonra öldü. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Dünya mutluluğu da nefsinin kalbi %51 nurlarla dolduğu için %51'e ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu Allah'ın hepinize hediyesidir, nimetidir. İnsanlardan hiçbiri bundan müstahni değildir. Herkese kapıları açıktır. Kim, hangi şartların içinde olursa olsun, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu, onun ruhunu kendime ulaştırırım diye Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söz vermiş. Ulaştırmaması hiçbir zaman mümkün değil. Bu mutluluğun yarısı bütün insanlara Allah'ın hibesidir. Allah hibe etmiştir bunu. Bir dilek diyor, bana ulaşmayı diyeceksiniz. Ben sizi kendime ulaştıracağım diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilka etmeyi, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen bir insan Allah için ilk adımı, ilk manevi adımı atmıştır. Allah onu kontrolü altına almıştır. Hedefine ulaştıracaktır. O kişi namazı sevmiyor. Allah ona mutlaka sevdirecektir. Oruç tuttuğu zaman açlıktan bayılacak gibi oluyor. Allah onu, orucunu büyük bir zevkle tutabilecek hale getirecektir. Zikir yaptığı zaman hiç bundan zevk almayan kişi zikirden dünyadaki en büyük zevki alacaktır. Tüm bu standartlar birer birer oluştuğu zaman o kişinin dünya hayatında mutluluğu yarı yarıya yaşadığını görüyoruz. Neden yarı yarıya? Çünkü nefsinin kalbinin %51'i nurlarla dolu, mutluluğu yaşatan onlardır. Geri kalan %49 afetlerle dolu. Başlangıçta nefsi %100 afetlerle doluydu. Ruhu %100 hasletlerle doluydu. O denge başlangıçta verilmişti kişiye. Allah'ı tanımadığı için, Allah'ın emirlerini ve gereklerini yerine getirmediği için, şeytanını devamlı negatif istikamette kullandığı cihetle kişi hep mutsuz, hep mutsuz bir insan oluyordu. Ama bu noktada kişi yarı yarıya mutluluğu yaşar. İşte bu Allah-u Teala'nın insanlara bir hediyesidir ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci takvanın sahibi olur. Bunun manası o kişi birinci kat cennete girecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, öldü. Gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Mürşidine ulaştı, ondan sonra öldü.
ikinci kat cennetin sahibidir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdı, Allah'a ulaştırdı ama Allah onu üçüncü kat cennete nasip kılar. Kişi devam etti, dik yokuşu açtı, fizik vücudunu da Allah'a teslim etti. O zaman ne olur? O zaman bu kişinin fizik vücudu Allah'a teslim ettiği zaman kişi dördüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsini teslim eder, daimi zikre ulaşır. Daimi zikre ulaşan herkes nefsini teslim etmek için uygun forma gelmiştir. Teslim eder, dördüncü kat cennet, beşinci kat cennetin sahibi olur. Muhlis olur. Yani Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh'unu gerçekleştirir. Altıncı kat cennetin sahibi olur. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşada memur ve mezun kılınır. Yedinci kat cennetin, adn cennetinin sahibi olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size bir Kur'an-ı Kerim özeti. Allah-u Teala bütün insanların mutlaka cennete girmesini istemiştir ama bunu kişisel iradeye bırakmıştır. Bırakması da onun o muhteşem adaletinin bir gereğidir. Yoksa kötü insanlar da, iyi insanlar da Allah-u Teala tarafından birinci alternatif cezalandırılır, ikinci alternatif mükafatlandırılır. İkisi de haksızlıktır. Kötü olan bir insanı iyiymiş gibi değerlendirmek, adn cennetini almak, iyi olan bir insanı cehenneme atmak, Allah için hiçbir zaman tahakkuk edecek bir olay olamaz. Neden olamaz? Allah adaletin gerçek sahibidir. İşte bu dünyada adalet meselesi gerçekleşememişse o kişi cehennemde sonsuza kadar azap çekerek bunun cezasını ödeyecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes içinse onun günahlarının affı, cennete girmesi söz konusudur. Ve sonsuza kadar cennette yaşayacaktır. Bunu sağlayansa sadece ve de sadece ve de sadece bir dilektir. Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. İşte insanlardan her kim bunu söylüyorsa, bunu söyleyen kişi o hedefe layık olmuştur. Kalpten söylemişse mutlaka Allah-u Teala o kişiyi kendisine, yani o kişinin ruhunu Allah'a ulaşabilen tek varlığımız ruhumuzdur. Allah'ın ruhu olduğu için ona dönmek mecburiyetindedir zaten. Tek ruhumuzun hedefi Allah'a geri dönüştür. Allah'ın ruhu bize üfürülmüştür ve Allah emanetini geri istiyor. Marifet o emaneti şu dünya hayatını yaşarken bilerek, isteyerek Allah'a geri döndürerek ulaştırmaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مستعين اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Konumuz tasavvuf, konumuz İslam, konumuz Hanif dini. Aslında size aynı şeyi söylemiş oldum. Tasavvuf, İslam'ın yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininin hayata geçirilmesidir, hayata tatbik edilmesidir. Din bir mefhumdur. Bu din Allah Teala tarafından yaşanmak için bizlere ihsan edilmiştir. Ve dinin yaşanması tasavvuf adını alır. Bir başka ifadeyle tasavvuf İslam'ın bütününü yaşamaktır. Yani yedi safhasını da. Beni ilk defa dinleyenler için bu söylediklerim bir hayli yabancı olacaktır o kişiye. Çünkü şimdiye kadar bunları hiç duymamıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamak için kendisini dine ikame etmesi konusunda Allah-u Teala'dan emir almıştır. İşte Allah-u Teala buyuruyor. Rum Suresi 30. ayet-i kerime. Fe'ekum ve çeke liddini Hanifa diye başlıyor. Hanif olarak kendini Hanif dinine doğrult diyor Allah Teala. Feterennâse aleyha. Allah'ın bütün insanları yarattığı fıtrat Hanif fıtratıdır diyor Allah Teala. La tebdile bi halkullahi diyor. Zalike dinil kayyimu, işte bu kayyim olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan kainatın dinidir diyor Allah Teala. La tebdile fi halkillahi, Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Yani ne demek istiyor Allah Teala? Demek istiyor ki Habibim sen Hanifsin. Yani İslam'sın. Kendini Hanif olarak Hanif dinine ikame et. O din ki kayyum olan dindir. Yani ezelden ebede kadar devam edecek olan, ayakta kalacak olan kainatın yegane dinidir. Allah'ın yaratmasında, yani ne dini yaratmasında ne de insanları o dini yaşayacak olan fıtratla yaratmasında değişiklik göremezsin. Yani diyor Allah Teala bu ifadeyle, Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratır. Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle yaratır diyor Allah Teala. Allah bütün insanları hanif dinini yaşayabilecekleri bir özellikle yaratır buyuruyor. Ve hanif diniyle yaratılan insanların yaşayabileceği sadece bir tek din vardır. Hanif dini. Arapça adıyla İslam dini. Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, onlara bağlı olan herkesin dini ve bütün peygamberlerin, bütün resullerin tek dini. İşte her kim bu dini yaşarsa, yaşadığı bu din o kişi için tasavvufun yaşanmasını ifade eder. Yani tasavvuf, hanif dininin, İslam dininin hayata geçirilmesidir. Bir mefhumdur din. Bir yaşam biçimidir. Bu Allah'ın vasıflarını belirttiği dini yaşamak, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek suretiyle yaşamak, işte o tasavvuftur. Öyleyse tasavvuf, İslam'ın Kur'an'daki boyutlarıyla yaşanmasıdır. Bu boyutlar 7 tane safa içerir. Bu boyutlar 28 tane basamak içerir. İslam 7 safadan oluşur. Hazreti İbrahim'in hanif dini, Hazreti Adem'in dini, ilk peygamber ve ilk insan olan Hazreti Adem'in dini bu dindi. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dini de gene bu dindi. Arapça adıyla İslam dini. İslam dini yeni bir din değildir. Hristiyanlık dini başka bir din, Yahudilerin dini başka bir din, Hazreti İbrahim'in dini başka bir din, Hazreti Yakup'un dini başka bir din değildir. Hazreti Adem'e Allah'ın öğrettiği din, tatbik ettirdiği din, Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a şeriat olarak verdiğimizi, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle şeriat kıldık. Putperestlere onları davet ettiğin din ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan Allah'a yönelenleri Allah'a ulaştırır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Demek ki bir tek şeriat var. Hazreti Adem'den ilk peygamber, ilk insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar son peygamber ama son insan değil. İlk peygamberden son peygambere kadar Allah-u Teala sadece bir tek din dizayn etmiş. O dinin her peygamber zamanında o peygamber ve ona bağlı olanlarla insanlık tarihi boyunca yaşandığını söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse dinler yok. Din var. Bir tek din. Hanif dini, İslam dini, bütün peygamberlerin tek dini. Bir tek din. Öyleyse Hanif kelimesinin muhtevasına baktığımız zaman bunun vahdet manasına geldiğini görüyoruz. Tevhid manasına geldiğini görüyoruz. Birinci özelliği İslam dininin ya da Hazreti İbrahim'in Hanif dininin birinci özelliği tek Allah'a inanmaktır. Sevgili kardeşlerim, her ne kadar Hristiyanlar Baba Allah, Oğul Allah ve Ruhul Kudüs diye üç tane Allah vardır diyorlarsa da, ağızlarında bu varsa da, İncil'i tetkik ettiğiniz zaman One God diyor Allah Teala. Kaç tane ayet-i kerimede tespit ettik onları. Sadece bir tek Allah vardır ibaresine rastlıyoruz ve Allah Teala'nın ifadesi son derece açık. Tek bir Allah. Öyleyse Hanif dininin birinci özelliği tek Allah'a inanmak. Allah'ta tevhid, tek bir Allah. İkincisi cemaatte tevhid, fırkalara ayrılmamak, sırat-ı müstakimin üzerinde olmak. Yalnız sırat-ı müstakimin üzerindekiler tek bir fırkayı oluşturur ve kurtuluşa ulaşacak olanlar sadece onlardır diyor Allah Teala. Sakın 73 fırkadan diğer 72'sine tabi olmayın ki tabi olursanız onlar sizi Allah'ın yegane kurtuluş yolu olan sırat-ı müstakimden ayırırlar buyuruyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bir bütünden bahsediyoruz. Allah Teala'nın dizaynı Hanif dinini ifade ediyor. Hanif dini de vahdeti, tevhidi, tekliği, tek Allah'a inanmak birinci özellik. Cemaatin tek bir yol üzerinde, sırat-ı müstakim üzerinde oluşu ikinci özellik. Peki Hanif fıtratının üçüncü özelliği, üç özellikten oluşuyor. Üçüncüsü teslim. Ruhunuzu, veçhinizi, nefsinizi ve iradenizi, dördünü de Allah'a adım adım teslim etmekle mükellefsiniz. Öyleyse Allah'ta vahdet, cemaatte vahdet, sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmak ve Allah'a teslim olmak. İşte din budur. Tasavvufta bunları yaşamanın adıdır. Bunları yaşayana mutasavvuf denir. Tasavvufun içinde olanlar. Bütün tasavvuf ehli, bütün Kur'an'ı yaşayanlar kardeştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam, Hanif dini, tasavvuf, 7 safhada yaşanır. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusudur. Üçüncü basamakta başlar. İkinci safhada Allah'tan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra alınan 10 tane ihsanla mürşide ulaşmak ve tabiiyet söz konusudur. 14. basamak. Üçüncü safhada Allah'a doğru yola çıkan ruhu yedi tane gök katını aşırıp Allah'ın zatına ulaştırmak ve Allah'a teslim etmek söz konusudur. Üçüncü safha, 21. basamak. Allah'a ulaşma, 22. basamak, teslim. Dördüncü safhada fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi kılmak söz konusu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece bir dizaynı içeriyor Allah Teala'nın kanunu, İslam, yani Hanif dini. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 25. basamakta fizik vücudunuz, şu vücudunuz, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaktır. 25. basamak. Bu, ikinci tesliminizdir. 22. basamakta ruhunuzu, 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Ve dördüncü safayı tamamlarsınız. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Yani nefsinizde nefs tezkiyesi yoluyla hiçbir karanlığı bırakmazsınız. Tezkiyetün nefs yaparsınız. Nefsinizdeki bütün afetleri yok edersiniz. Yerlerine ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan fazılları yerleştirirsiniz. İman kelimesinin etrafında fazıllar nefsinizin kalbinde yerleşir. Sonra mı ne olur? Sonra 27. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 6. safha ve 5. kademesinde, 28. basamağın 5. kademesinde, bir sonraki kademesinde iradenizi de Allah'a teslim edersiniz ve 7 safha tamamlanır, 4 teslim de tamamlanır. 22. basamakta ruhunuzu, 25. basamakta fizik vücudunuzu, 27. basamakta nefsinizi, 28. basamağın 5. mertebesinde, 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz ve teslimlerinizi tamamlarsınız. Allah'ın sizi ulaştıracağı en üst noktaya ulaşırsınız. Allah Teala sizi orada 28. basamağın 5. kademesinde irşada memur ve mezun kılar. İşte alelade bir insanken, bir ölüyken canlanmak, dünyaya açılan fizik gözlerle, fizik kulaklarla, fizik kalp yapısıyla canlanmak, sonra gayba açılan gözle, gayba açılan kalp gözüyle, kalp kulağıyla gayba ait bir başka canlılığa, hayata ulaşmak. Bir defa daha ölüyken dirilmek. İşte iki defa ölüyken dirilmek ya da üç defa. Çünkü birincisinde siz doğuyorsunuz. Annenizin karnında şekilleniyorsunuz. Doğuyorsunuz. Bu birinci hayata getirilmeniz. Ama dünya hayatını yaşayanlar için, Allah'ın istediği biçimde yaşayanlar için onlarla mukayese edildiğinde bir ölüsünüz. Gözlerinizde hicab-ı mestura var, görmüyorsunuz. Kulaklarınızdaki vakra var, işitmiyorsunuz. Kalbinizde ekinnet var, idrak edemiyorsunuz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunların hepsini gerçekleştirebilmeniz şekle bağlı. Ve başınızdaki göz açılıyor, sadece bakmıyorsunuz, görüyorsunuz. Kulaklarınız açılıyor, irşat makamının söylediklerini işitiyorsunuz, manasına varıyorsunuz. Kalbinizin Allah-u Teala tarafından değiştirilmesiyle, ekinnet ihbata çevrilmesiyle, ekinnet alınıp ihbat konulmasıyla irşat makamının söylediklerini idrak etmeye başlıyorsunuz. Bu, dünya için dirilmeniz demektir. İslam'ı yaşamak üzere dirilmek, Allah'ın cennetine girmek üzere dirilmek. Dirildiğiniz anda Allah'ın cenneti için ehilsiniz. Ta 26. basamağa kadar böyle geliyorsunuz. 26. basamakta hikmet ehli oluyorsunuz. Kalp gözünüz, kalp kulağınız açılıyor. Bu noktada kalbinizdeki göz ve kalbinizdeki kulak açılmadan evvel gayb için siz gene bir ölüydünüz. Evvela doğarak dirildiniz. Hayat verdi Allah Teala size. İhya etti. Sonra bu doğan ama Allah'laşmayı dilemeyen bir insan bir ölü. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilediniz, o zaman kalp gözünüz değil, başınızdaki göz, başınızdaki kulak, kalbinizdeki ekinnet müesseseleri sizi dünya için hayata getirdi. İkinci defa. 26. basamakta ise gene siz bir ölüsünüz. 26. basamağa gelene kadar 3. basamaktan. Kalp gözünüzün açılması, gayba, gayıpla ilişki kurmanız açısından bir ölüydünüz. Allah-u Teala kalp gözünüzü, kalp kulağınızı açarak sizi 3. defa hayata getirmiş oluyor. İşte tasavvufun muradı 3. defa hayata geldikten sonra son sırada sahip olmak, Allah'ın zatını müşahede etmek, bu noktada da belki bir yeniden hayat söz konusudur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde 28 basamaklık bir müessese İslam'ı, Hanif dinini ve onun hayata geçirilmesi olan tasavvufu ifade eder. Böylece Allah ile en güzel ilişkilerin sahibi olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda meseleye baktığınız zaman bütünü görüyorsunuz. 28 basamaklık bir dizayn ve baştan söylediğimiz 7 tane safha. Hadi sizinle beraber Kur'an'ın ışığında bu 7 safhayı beraberce dolaşalım. Birinci basamak, olayları yaşıyorsunuz. Herkes olayları yaşar ama genellikle yanlış müşahedelerde bulunur, yanlış yorumlarda bulunur. Allah Teala Bakara 216'da bu yanlış yorumlardan bahsediyor. Allah'ın söylediklerini anlayabilmek ve yaşayabilmek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Bakara 216'ya bakalım beraberce. Ve savaş diyor Allah Teala. O sizin hoşunuza gitmese de üzerinize yazıldı. Farz kılındı. Hoşlanmayacağınız bir şey olur ki o sizin için hayırdır. Hoşlanacağınız bir şey olur ki o da sizin için bir şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. İşte insanlar başlangıçta hayır şerri bilmiyorlar. Ve bu insanlar, bütün insanlar ikinci basamağa da otomatik olarak gelirler. Herkes ikinci basamakta bulunabilir. Olaylar karşısındaki davranış biçimleriniz Allah-u Teala tarafından izlenir. Sizin için de bir izleme söz konusu olmalıdır. Eğer Allah'a ulaşma konusunda bir karşı çıkışınız varsa, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyorsanız, başkalarını da buna inandırmaya çalışıyorsanız, Allah'ın 73 ayetine rağmen, o zaman Allah-u Teala tarafından seçilmezsiniz. Ve mutlaka cehenneme giden birisi olursunuz. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz diye. Sevgili kardeşlerim, son derece önemli bir konudan bahsediyorum. Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde açık ve net olarak bu hususu söylüyor. Diyor ki: "Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun." Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı dilemezler. Yani ruhlarını ölmeden evvel bize, Allah'a ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razılardır. Razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Özetlersek, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer kesin bir hüviyette cehennemdir. Öyleyse Allah-u Teala böyle olmayan insanları, kalbinde zevk olmayan insanları, Allah'a isyan etmemiş olan bu tarzda bir olay isyan hüviyetini taşıyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp, başkalarını da Allah'a ulaşmaktan, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmaktan men etmeye çalışan insanlar, uzak bir davet içinde olan insanların hiçbirisi Allah-u Teala tarafından seçilmez. Olaylara karşı pozitif davranışlarda bulunan ama Allah'a ulaşmaktan haberi olmayan bir insanı Allah Teala seçecektir. O kişiye mutlaka Allah'a ulaşmanın gerekli bir şey olduğu bir gün söylenecektir hayatında. O zaman seçilenlerin arasından bu kişi Allah'a ulaşmayı

Ve Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a verdiğimiz şeriatı, Hazreti Musa'ya ve İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana da vahyederek sana da şeriat kıldık. Kafirleri davet ettiğin Hanif dini onlara ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer. Kim bu dilediklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse muhteva net ve kesin olarak belli. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kurtulmuştur. Kurtuluşu kesindir. Nereden çıkartıyoruz kurtuluşun kesin olduğunu? Allah Teala Vel Asr suresinde buyuruyor ki: Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezine amenu. Ama amin olanlar hüsranda değillerdir. Ve amelü salihati, ve nefsi ıslah edici amel işleyenler de hüsranda değillerdir. Ve tevasav bil hak, hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler onlar da değillerdir. Ve tevasav bil sabr, sabra ulaşıp sabrı tavsiye edenler onlar da değildir diyor Allah Teala. Böylece Vel Asr suresi 28 basamağı ifade ediyor. 7'şer basamak olarak. Birinci basamaktan 7. basamağa kadar olan devrenin 3. basamaktan itibaren olan kesimi kurtuluşla alakalı. Öyleyse ne oluyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Her kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka kurtuluşa ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes. Çünkü onlar hüsranda değil. Ne demek istiyoruz? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından çoksa onlar hüsranda olanlardır. Onlar cehenneme gidecekler ve ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların girecekleri yer cehennem. Hüsranda olanlar. İşte Vel Asr suresinde Allah-u Teala hüsranda olanları söylüyor. Bütün insanlar hüsrandadırlar diyor. Ama kim ameni olursa o kişi artık hüsranda değildir diyor. Öyleyse ameni olmak ne demektir? Ameni olmak Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes aminu olmuştur. Dikkat edin, iman sahibi olmak, aminu olmak aynı şey değildir. Aminu olmak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi için evvela Allah'a ulaşması, Allah'a inanması lazım. Bir, Allah'a ulaşmanın farziyetini bilmiş olması lazım. İki, ve Allah'a ulaşacağına inanması lazım. Üç.
Böylece bu kişi

Amin'i olur. Allah'a ulaşmayı diler. Dilediği anda da Vel Asr suresine göre kurtuluşa ulaşmıştır. Vel Asr suresine göre amini olan kişi kurtulmuştur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz, üçüncü basamaktasınız. İkinci basamakta Allah Teala tarafından seçildiniz. Üçüncü basamakta aminu oldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne olur? Dilediğiniz an Allah kalbinizdeki Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Ve aynı anda işitir, bilir ve görür. Aynı anda derhal faaliyete geçer Allah Teala. Derhal gözlerinizdeki hicabı mestureyi alır. Bunu almak için Allah Teala'nın rahim esmasının size ulaşması lazım. Rahim esmasıyla size tecelli eden Allah Teala birçok işlemi ard arda vücuda getirecektir. Öyleyse siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah bunu işitir, bilir ve görür. İşittiği, bildiği ve gördüğü anda Allah Teala'nın üzerinizde derhal rahim esmasıyla tecellisi söz konusu olur. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte burada dördüncü basamakta Allah'ın rahim esması başlıyor. Vel Asr suresinin birinci bölümü yedi basamaktan oluşuyor. Amini olanları içeriyor. İşte üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor. Beşinci basamakta Allah o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Bütün insanların gözlerinde bir gizli perde var. Bakarlar ama irşat makamını başka insanlardan ayırt edemezler. Onlar gözleri perdeli olanlardır ve ölüdürler. Onlar bakarlar görmezler diyor Allah Teala. Onlar ölüdürler diyor. Ve beşinci basamakta Allah Teala gözlerinizdeki bir nevi gözlüğü, hicab-ı mestureyi gözlerinizden alıyor. Altıncı basamakta kulaklarınızdaki vakrayı alıyor. Yedinci basamakta da kalbinizdeki ekinneti alıyor. Yerine ihbat koyuyor. Allah Teala İsra suresinin 44 ve 45. ayetlerinde buyuruyor ki Habibim sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman o ahirete inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestire vardır. Yani onların gözlerinin üzerinde bir perde vardır. Gizli perde demek hicab-ı mestire. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin aranda, yani onların gözlerinde hicab-ı mestire vardır, gizli perde vardır diyor Allah Teala. Kulaklarında vakra vardır diyor. Kulakları seni duyar ama onlar işitmezler. Yani kulaklarının duyduğu şeyin manasına varamazlar. İrşad makamının irşada müteallik olan sözlerini
anlayamazlar. Manasını anlayamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor Allah Teala. Seni idrak edemezler diyor. Onların gözlerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Yani senin söylediklerini kendilerine mal edemezler. Manasına, derinliğine varıp da onun müdafasını yapacak olan bir özelliğin sahibi olamazlar. İşte beşinci basamakta Allah gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. Altıncı ve irşat makamına baktığınız zaman onun söylediklerini artık anladığınız için onu sadece bakmıyorsunuz ona. Onu artık irşat makamı olarak görüyorsunuz. Onun söylediklerini kulaklarınızın size ulaştırdığı şeyleri zihniniz algılıyor, manasına varıyor. Onları kalbinize indiriyorsunuz ve Allah'ın size verdiği ihbatla idrak ediyorsunuz. Allah-u Teala Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde diyor ki o kendilerine kitap verilenlerin Allah'ın söylediklerini idrak etmeleri için irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etmeleri için onların kalplerine ihbat koyarız. Amin olanları Allah mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah-u Teala. Burada amin olanların henüz sırat-ı müstakime ulaşmamış oldukları kesinlik kazanıyor. Sırat-ı müstakime ondan sonra ulaşacaklar. Burası 7. basamak sevgili öğrenciler. Ve 7. basamağa 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren birkaç dakika içinde ulaşırsınız. Allah-u Teala sizin kalbinizdeki Allah'a ulaşma talebini işittiği, bildiği ve gördüğü andan itibaren derhal işlemlere başlar. Derhal Rahim esması tecelli eder. Bu tecelli gözünüzdeki hicab-ı mestürenin, kulaklarınızdaki vakanın, kalbinizdeki ekinnetin alınmasını sağlar. Ve böylece yerine ihbat koyan Allah-u Teala sizi 7. basamağa bir anda ulaştırır ve bir anda cennetin sahipliğini üstlenirsiniz. Cennetin sahibi olursunuz. Cennetin birinci katının. Sonra ne yapar Allah-u Teala? Orada kalmaz. Tegamül suresinin 11. ayet-i kerimesine göre فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبَهُ buyuruyor Allah-u Teala. Kim Allah'a amen olursa onların kalplerinin içine hidayet koyarız veya kalplerinin içine ulaşırız diyor. 8. basamak ve Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şu. Kaf 33 Allah-u Teala buyuruyor. O gaybta Rahman'a huşu duyanlar var ya, onların kalplerinin kalpleri Allah'a döndürülür diyor Allah-u Teala. 9. basamakta Allah Tegabün suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince kalbinize ulaşıyor.
Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi gereğince de kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ve 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşra sadrehu lil-islami buyuruyor Allah Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde. Allah kimi hidayete erdirmeyi, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a açar diyor. İşte burada göğsünüz şerh ediliyor. Yani göğsünüzden kalbinize Allah-u Teala bir nur yolu açıyor. Onuncu basamaktasınız. Bu Allah-u Teala'nın işlevleri, yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonra siz Allah'ın rahim esmasında tecellisi ard arda vücuda getirdiği işlemler, bu gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alması, kulaklarınızdaki bakrayı alması, kalbinizdeki ekinliti alması, yerine ihbat koyması, kalbinize ulaşması, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi ve göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açması, hepsi birkaç dakika içinde tamamlanır. Bir anda cehennemlik bir insan cennetlik bir kişi olur. Allah Teala onun her verdiği güzellikle, her verdiği ihsanla ona yüksek dereceler ihsan eder ve kişi sevapları günahlarından daha fazla olan bir insan hüviyetine ulaştırılır. Kişi bir şey mi yapmıştır? Evet, bir tek şey yapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Hayatının en önemli kararını vermiştir ve cehennemin kapısını kilitlemiştir. Cennetin kapısında anahtarını elde etmiştir. Artık o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiş de bu işlemlere muhatap olmuşsa 10. basamakta bu kişinin günahları sevaplarından aşağı düşmüştür. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için Allah Teala ne diyordu? Onların gidecekleri yer cehennem diyordu kazandıkları dereceler itibariyle. Ve cehenneme gideceklerin, kaybettikleri derecelerin fazla olduğunu söylüyordu. Hüsranda olanlar olduğunu söylüyordu onların. Ama bu kişi cehenneme gidecek olan birisi değil, hüsranda olan birisi de değil. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Öyleyse Allah'ın cennetine girmenin temel faktörü sevapların günahlardan fazla olması. Allah Teala bu işlevlerle o kişiyi mutlaka sevapları günahlarından daha yüksek olan bir noktaya ulaştırıyor. Çünkü Allah Teala ne diyordu? Amin olanlar hüsranda olmayanlardır. Vel Asr suresi şunları söylüyordu. Vel Asr, asra yemin olsun, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki şüphesiz ki hüsrandadırlar. İllel lezîne âminu. Ama âmin olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir. Hüsranda olmamanın ölçüsü ne? Sevapların günahlardan fazla olması. Öyleyse bu kişi amini olmuş. Mutlaka sevapları günahlardan fazla artık. Bu kişi 3. basamakta amini oluyor. 9. basamağa kadar bir anda birkaç dakika içinde ulaşıyor. Yani
yedinci basamağa ulaşması birkaç dakikalık bir zaman parçası alıyor. İlk yedi basamak burada tamamlanıyor Velhasıl suresindeki amenü olmak noktasında. Şimdi ikinci yedi basamağın ilk ikisini de Allah-u Teala hemen arkasından açıyor. Kişiyi yedinci basamağa ulaştırıyor evvela. Allah'ın cennetinin sahibi kılıyor. Ondan sonra ikinci bir yedi basamak başlıyor o kişi için. Allah'ın o kişinin kalbine ulaşması, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmesi, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açması. Sekizinci, dokuzuncu, onuncu basamaklar. Peki sonra ne olur? Sonra o kişi zikir yapar. Zikir yapınca Allah'ın nurları o kişinin kalbine ulaşır. Rahmetle faz nurları göğsüne ulaşır. Göğsünden açılan yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin kapısı mühürlüdür. Gelen nurlar rahmetle fazıldır. Ama içeri giremezler, kalp mühürlüdür. Ama rahmet nurları kalbin içine sızabilir. Bu mühürlü olan kapının kenarlarından içeriye sızabilir. İşte bu sızma olayında kişinin huşuya ulaştığını söylüyor Allah-u Teala. 12. basamakta kişi huşuya ulaşıyor. Diyor ki Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle yani nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? İşte kişinin kalbine giren nurlar 11. basamakta kalbine sızmaya başlıyor. Kalbine kadar ulaşan nurlar kalbe giremiyorlar, kalp mühürlü diye, ama rahmet nurları sızmaya başlıyor. Kişi 11. basamakta %2'ye kadar nur birikimi olabilir. Bu birikim tamamlandığı zaman, %2'ye ulaştığı zaman kişi 12. basamakta. Huşuya ulaşan kişi Allah-u Teala'dan mürşidini sormak, istemek imkanının sahibi oluyor Allah-u Teala'dan. İstihane istemek ve istiyor. Allah-u Teala Bakara suresinin 43 ve 44. ayetlerinde diyor ki وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقِي رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Diyor ki Allah-u Teala muhakkak ki onlar diyor ki Allah-u Teala muhakkak ki onlar değil, sabırla ve hacet namazıyla, namazla yani hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. İrşad makamının kim olduğunu Allah'a sorun, Allah'a mürşidinizi göstermesini isteyin. Muhakkak ki bu kebiretün bir iştir, zor bir iştir, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için büyük değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mutlaka ruhlarını mülaki kılacaklarını, ölmeden evvel mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarını, Allah'a ulaştıracaklarına ve ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a geri döneceğine yakin hasıl ederek inanırlar. İşte böyle bir ortamda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişi huşu sahibi oluyor ve Allah'tan sorma hakkının sahibi oluyor. Hacet namazını kılıyor, Allah'tan soruyor,
Allah da mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Bu konuda buyuruyor ki Allah Teala Maide 35'te Ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegû ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun ve Allah'tan Allah'a ulaştırmaya vesile olanı isteyin. İşte kişi istiyor Allah-u Teala'dan, Allah da o kişiye gösteriyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye Allah-u Teala mürşidini gösteriyor. 13. basamak. Kişi de Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıyor. 14. basamak. Ne olur? Bu ana kadar ne olmuştur? Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Kendine düşeni yapmıştır. Allah-u Teala'da saydığımız 10 tane 10 tane ihsanda bulunmuştur kişiye. 10. ihsanı mürşidini göstermek. Bunun üzerine kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır. Önünde diz çöker, tövbe eder. Ne olur? Tövbe ederse devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde mutlaka oluşur. Diyor ki Allah Teala Mümin 15'te dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine emrinden ruh ulaştırır. O kişiye Allah'a ulaşma gününün geldiği konusunda o kişiyi uyarsın diye. Dereceleri yükselten Allah o kişinin biraz sonra söyleyeceğimiz gibi günahlarını sevaba çevireceğini ifade ediyor. Ve arşın sahibi olan Allah bu konunun arşından meleklerle ve onların etrafındaki kişi olan devrin imamı ile alakalı olduğunu ifade ediyor. Devrin imamının ruhunu kişinin başının üzerine Allah Teala gönderiyor. Allah'ın birinci ihsanı o ruhu kişinin başının üzerine göndermesi. Ve gelen ruh Allah'tan aldığı emri tebliğ ediyor, devrin imamının ruhu. Ve sen bu vücudu artık terk et diyor. Ben burada vazifeli olacağım ve onu koruyacağım diyor. Bu bir muhafız. Hem şeytanın büyüsünden hem hüddamından kişiyi mutlak olarak korur Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşidine ulaşan kişinin Allah'tan aldığı birinci nimet, başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi. Ne olur? Mücadele 22 söylüyor ne olduğunu. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. O ruhla o kişi yedolunur, desteklenir. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. İkinci nimet, üç kademede oluşuyor kalbe iman yazılması. Böylece ikinci nimet kalbin mührünün açılması. Üçüncü nimet kalbin içindeki küfür kelimesinin ki bütün insanların kalplerinde küfür yazar doğuşlarından itibaren o küfrün dışarı alınması, atılması ve kalbin içine iman kelimesinin yazılması. Ve böylece kişinin mümin olması. Kişinin mümin olması 7 tane kalp şartını gerektirir. 1. O kişinin kalbinin içindeki ekinleti Allah alır. 2. Yerine ihbat koyar. 3. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. 4. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar ve kişiyi böylece huşuya ulaştırır. 5. Kalbinin mührünü açar kişinin. 6. Kalbin içindeki küfür kelimesini alır. 7. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Ve 7 tane kalp şartının sahibi olan bu kişi mümin olur. Öyleyse o noktadan itibaren o kişi diliyle ben müminim diyen kişi değildir. O noktadan itibaren o kişi kalbiyle de mümin olmuştur.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir dizayn söz konusu. O kişi mürşidine ulaşmıştır ve 4 tane nimet almıştır. 5. nimet nedir? 5. nimet Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesidir. Furkan 69'da cehenneme girenlerden bahseden Allah Teala diyor ki, ama kim tövbe eder de, yani mürşidin önünde yapılan tövbeyi gerçekleştirir de mümin olursa ve nefsi ıslah edici ameller, amelü salihat yapmaya başlarsa Allah onun bütün seyyiatini hasenata çevirir diyor Allah Teala. Ve kişinin bütün günahları hasenata çeviriyor bu tövbeyi. 10 tane insanla gelerek bu tövbeyi gerçekleştirdiği için. On dördüncü basamakta 4 tane de hidayet var. Ruhumuz hidayete adım atıyor. Ruhumuz vücudumuzu terk ediyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. Allah Teala buna hidayete adım atmak diyor. Diyor ki Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde zalikel yevmül hakku femen şahittâzâ ilâ rabbihi meâbâ. İşte o gün, tabi olunan gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a götüren yolu yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur diyor Allah-u Teala. Ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ve nefs tezkiyesine başlıyor. Nasıl? Kişi zikir yapıyor. Üzerine farz olan zikri gerçekleştiriyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyor kişi. Ve bu zikir müessesesi o kişiyi, o kişinin göğsüne Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki grup nurun gelmesine sebebiyet veriyor. Bu nurlar göğüse ulaşıyor. Göğüsten Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbe ulaşıyor. Kalbin mühürünü artık Allah-u Teala açmış, mühür hareketli hale gelmiş. Onun üzerine bu 4 grup enerji baskı yapıyor. Ve mührü kalbin alt boyutuna kadar indiriyor. Ve zulmani kapıyı, kalbin en altındaki bulunan zulmani kapıyı kapatıyor. Rabbani kapının üzerindeki mühür zulmani kapıya inmiştir. Rabbani kapı açılmıştır. Kişi zikir yaptığı sürece hep rahmet, faz ve salavat nurları o mührün üzerine baskı yapacağı için mühür oradan ayrılamaz. Kalbin içi Allah'ın nurlarıyla %100 dolar. Ve burada bir güzellik daha yaşanır. Nefs tezkiyesi. O kişinin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir çekim alanı vücuda getirir. Bir manyetik alanı vardır. Bu manyetik alan kalbe ulaşan fazıllarla ayrı kutupları içerir. Manyetik alan fazlın manyetik alanının tersini ifade ettiği için iki zıt kuvvet birbirini çeker. Ve iman kelimesinin etrafında, sabit olan iman kelimesinin etrafında hareketli olan fazıllar gelir, yerleşir. Onlar da sabit olurlar. Ve iman kelimesinin etrafı yavaş yavaş nurlarla dolmaya başlar. Nefsin kalbinin %1'i, %2'si, %3'ü, %4'ü ve %7'ye kadar gelen kadar olan noktada o kişinin nefsi emmaredir. Daha sonra ikinci bir %7 de toplanacaktır. Nefsi levvame. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci birikimlerde levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde kişinin ruhu Allah'a doğru 7 kat yükselecek. Sonunda Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte
bu ruhun Allah'a ulaşmaya başlayabilmesi için nefsin tezkiye olması lazım. Söylediğimiz biçimde nefsin kalbine faziletlerin, fazılların girip yerleşmeye başlaması tezkiye olarak anlatılıyor. Nefsin temizlenmesi olarak anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Demek ki bir, nefs Allah'ın zikriyle tezkiye oluyor. Nefsin hidayet üzere oluşu, nefsin hidayete adım atışı, hidayetin içinde oluşu. Nefsin tezkiyesine paralel olarak her 107 nur birikiminde vücudumuzdan ayrılan ruhumuz Allah'a doğru yükseliyor. Bu da ruhun hidayeti. Üçüncüsü, fizik vücudumuzun hidayeti nasıl gerçekleşiyor? Fizik vücudumuzun hidayeti nefsimizin tezkiyesine paralel olarak gerçekleşiyor. Şeytan nefsimizin kalbinin afetlerine tesir edebilir devamlı ve tesir etmek onun baş meşgalesidir. Mutlaka devamlı tesir etmek ister kişileri huzursuz etmek için, nefsin afetlerini azdırmak için. Ama nefsin kalbindeki afetler azaldıkça şeytanın hakimiyet alanı da azalır. %7 azaldığı zaman fizik vücudun şeytana kul olmaktan bütün afetlere tesir edebildiği için öyle kabul ediliyor fizik vücutlar. %7 oranında fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Çünkü şeytanın tesir hakkı, tesir imkanı %7 azalmıştır. Daha sonra bir defa daha %7, fizik vücut ikinci defa %7 kurtulacaktır şeytana kul olmaktan. Böylece fizik vücut da şeytana kul olmaktan her %7 nurla kademe kademe kurtulacaktır. Öyleyse ruh Allah'a doğru yola çıkmıştır. Ruh hidayet üzeredir. Artık hidayetin içindedir. Fiziki hidayet başlamıştır ruh için. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru yükselecektir. Nefs hidayetin içindedir. Tezkiye olacaktır. %7 %7 nurlardan temiz, afetlerden temizlenecektir. Nurlarla mücehhez olacaktır. Fizik vücut nefsin temizlendiği ölçüde şeytanın hakimiyetinden kurtulacak, Allah'a kul olacaktır. Ve nefsteki afetler ne kadar azalırsa iradenin karşısındaki kuvvetler azaldığı için irade o kadar güçlenecektir. Bu da iradenin sırat-ı müstakimidir. Dördüncü sırat-ı müstakim. Birincisi fizik sırat-ı müstakim, Allah'a doğru istikametlenmiş. İkincisi fizik vücudun Allah'a kul oluşuna istikametlenmiş. Üçüncüsü nefsin Allah'a teslim oluşuna, tam temizlenmesine istikametlenmiş. Dördüncüsü de iradenin Allah'a teslim oluşuna istikametlenmiş. Dört tane teslimle, teslime dört faktör birden başlamış. Ruhumuz Allah'a ulaşma konusunda böylece teslim olmak üzere faaliyete başlamış, yola çıkmış. Fizik vücudumuz Allah'a kul olmak konusunda sırat-ı müstakim üzerinde. Nefsimiz Allah'a teslim olmak konusunda sırat-ı müstakim üzerinde. İrademiz de Allah'a teslim olmak konusunda sırat-ı müstakim üzerinde. Öyleyse ruhumuzla, veçimizle, nefsimizle, irademizle Allah'a teslim olmak üzere her biri kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde hidayete başlamış durumdalar. Hidayetin içindeler artık. Ve Allah'ın 10. nimeti, o kişiye Allah-u Teala o güne kadar her sevabına 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlar. Burası 14. basamak sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Vel Asr suresine bakalım. Ne diyordu Allah Teala? Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezine amenu. Ama amin olanlar hariç ilk 7 basamağı ifade ediyor bu. Ve amilus salihat diyor Allah Teala. Ve ne zaman o kişi nefsi ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapmaya başlarsa amelü salihat başlamıştır. Vel Asr suresi 14. basamağı ve amelü salihat
ifadesiyle anlatmış. Burası dört hidayetinde başladığı, dört tesliminde, dört ayrı sırat-ı müstakim üzerinde gerçekleştiği, gerçekleşmeye başladığı noktadır. 14. basamak. Sonra ne olur? Sonra kişi nefs tezkiyesi yapmaya devam eder. Nefsin kalbinde %1, %2 derken %7 nur birikimi gerçekleşir. Nefsimiz fizik vücudumuzun içinde bir rehinedir. Allah Teala diyor ki Müddessir 38-39-40'ta küllü nefsin bima kesemet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler iktisap ettikleri dereceler için, dereceler sebebiyle, ama yeminlerini yerine getirenler, onlar cennette olacaklardır diyor. Hepimizin nefslerinin Allah'a verdiği yemin var. Bu yemin nefsimizi Allah'a teslim etme yeminidir. Hepimizin ruhlarının Allah'a verdiği misak var. Bu misak ruhumuzu Allah'a teslim etme konusundadır. Hepimizin fizik vücudumuzu Allah'a teslim etme konusunda Allah'a verdiği ahd var. Öyleyse misakimize bakalım. Rad suresi 20 ve 21. ayetler. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَلْ buyuruyor Allah-u Teala. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Misaklerini bozmazlar. Neymiş misakları? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırılan misakları bu insanların. Peki ahdleri ne? Allah-u Teala diyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Ey Adem oğulları, Adem oğullarının fizik vücutlarından bahsediyor Allah-u Teala, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. Allah'a verdiğimiz ahd ise fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Ya yeminimiz? Yeminimiz nefsimizle alakalı. Allah'a ezelde nefslerimiz yemin vermiş. Allah'a teslim olacağına dair. İşte Maide suresi 105. ayet-i kerime Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfisekum la yedirrüküm men dalle izah tereytüm sümme mercüküm cemiyan. Ey amin olanlar, nefslerinizi tezkiye etmeniz üzerinize borçtur. Siz nefslerinizi tezkiye etmeye başlayarak hidayet üzere, hidayetin içinde olduğunuz andan itibaren, hidayete adım attığınız andan itibaren velayette olanlar size bir şey yapamazlar diyor. Böylece üç vücudumuzun Allah'a verdiği yemin, misak ve ahd söz konusu oluyor. Ve nefsimiz tezkiye olmaya başlıyor. İlk %7 nur birikiminde rehine birinci gök katının kapısını açmak imkanının sahibi oluyor. Ruhumuz birinci gök katına ulaşıyor. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime Ya Rab diyor ki Hazreti Yusuf ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Böylece nefsi emare boyunca nefsin kalbi %7 Allah'ın nurlarını alıyor. Nurlar yerleşiyor, fazıllar. Sonra daha öteye geçiyor. Bir %7 daha nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Ruh ikinci gök katına ulaşıyor. Nefsi levvame. وَلَا اُقْسُمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ Kıyame 2. O levmeden nefsini kınanan nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Burası
ruhu ikinci gök katına ulaştırıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhimeyi ifade ediyor. Kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresi 8. ayet-i kerime ve nefsim ve ma sevaha 7. ayet-i kerime ve nefsim ve ma sevaha 8. ayet-i kerime ve elhamaha fücuraha ve takvaha. Diyor ki Allah Teala o nefse ve onu seva edene, dizayn edene, o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Ve 9. ayet-i kerime kat eflaha men zekaha, andolsun ki nefsini tezkiye edenler felaha erer. Böylece kişinin ruhu 3. gök katında oluyor. Ona Allah ilhamda bulunmaya başlıyor. Ve 4. defa 107 nur birikimi nefs-i mutmainne. Ya eyyetühen nefsül mutmainneti diyor. Ey mutmain olan nefs diyor Allah Teala. Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesinde. Rad 28'de ise diyor ki Ela bi zikrullahi tatmainnül kulübü. Dikkat edin ki, bilin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Veya kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu 4. kademede kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğundan artık emindir. Sarsılmaz bir şekilde mutluluğu yaşar. Allah'ın verdikleri ona yeterlidir. Doyumsuzluk olayı bitmiştir. Ve 5. defa 107 nur birikimiyle o kişi Allah'tan razı olur. Ruh 5. gök katına ulaşır. 6. defa 107 nur birikimiyle Allah da ondan razı olur. Ruh 6. gök katına ulaşır. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi radiyeten mardiye, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın rızaları söz konusu. Allah, evvela biz Allah'tan razı oluyoruz. 5. gök katında ruhumuz. Sonra Allah da bizden razı oluyor. 6. gök katında ruhumuz. Ve 7. defa 107 nur birikimi nefsi tezkiye. Kişinin nefsi tezkiye oluyor. Ruhu Allah'a ulaşıyor. Diyor ki Allah Teala فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye etmeyi dilerse, tezkiye ederse o kişi kendi nefsi için tezkiye olmuştur. Neden? Çünkü nefsi Allah'a ezelde yemin vermiştir tezkiye olacağına dair. Ve ruhu Allah'a döner diyor. Ve bir başka ayette de konuyu anlatmış olalım. Şura 13. Allah dilediğini kendisine seçer. Seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte ruhun Allah'a ulaşması 21. basamak. Velasr suresine dönüyoruz. Ne diyordu Allah Teala Velasr suresinde? Vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadır. Bütün insanlar. İllellezîne âmenû. Ama âmin olanlar hariç. Onlar cehenneme gitmeyeceklerdir. Onlar hariç. İlk 7 basamak. Ve âminus sâlihâti. İkinci 7 basamak. 14. basamak. Ve tevâsav mil hakkı. Hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler diyor. İşte ruhumuz Allah'a ulaştı. 21. basamak. Ve ruhumuz Allah'ın zatında yok olur. Allah Teala buna Allah'a sarılmak da diyor.
Allah Teala buna sığınağa sığınmakta diyor. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Allah Teala bu hususu anlatıyor Ali İmran 14'te. Vallahi indehu hüsnül meab. Allah'ın zatının Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor. Sığınağa sığınıyor kişi, ruhu Allah'a sarılıyor. Yani Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Kim mürşidine ulaşıp da anlattığımız gibi 14. basamakta 10 tane ihsanla tabi olursa ikinci kat cennetin sahibi olur. Her ikisinde dünya saadeti, başkalarına hiçbir farklılık göstermez. Bunlar halen mutsuz insanlardır. Ne zaman ki kişi ruhunu Allah'a ulaştırır 21. basamakta, o zaman nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşmıştır. Yani bu kişi dünya saadetinin yarısına artık sahip olmuştur. İşte burası o kişinin bir mutluluğunu ifade eder. Dünya saadetinin de yarısı onundur. Cennet saadeti ise 3. kata ulaşmıştır. 1. safhada Allah'a ulaşmayı dilemek var. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. 2. katta mürşide ulaşmak var. Bütün sahabe mürşitlerine ulaşıp teslim oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 3. safhada ruhlarını Allah'a ulaştırmaları var. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdı. İşte Zümer suresi 17 ve 18. ayet-i kerimeler. Allah Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar ki diyor Allah Teala şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Sonra diyor ki 18. ayet-i kerimede onlar sözü dinlerler. Ahsen olanına tabi olurlar sözün. Onların hepsi hidayete erdi. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Bu 3. safhaya hepsi ulaşmışlar. Öyleyse kimler ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bakıyoruz Rad 20, 21, 22. Allah Teala buyuruyor. Ellezine yufuna bi ahdillahi ve la yankuduna el misak ve ellezine yasununa ma emarallahu bihi en yusale ve yuhafuna su'ali saf ve yahşevne rabbuhum ve ellezine sabir ibtigaye ve çerabuhum. Diyor ki Allah Teala onlar Allah ile olan Allah'ın ahdini yerine getirirler. Misaklerini bozmazlar ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demin de gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Kim bu insanlar? Onlar cehennemden korkarlar. Kötü hesaptan cehenneme girmekten korkarlar. Allah'a karşı huşu duyarlar ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kim Allah'ın zatını dilemişse, Allah'a ulaşmayı dilemişse, onlar ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemişler. Bütün sahabe 3. safayı da gerçekleştirmişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. 2. safayı gerçekleştirmişler mi, tabi olmuşlar mı? İşte Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Akabe'de orada sana tabi oldukları zaman, sana biat ettikleri zaman, sana biat Allah'a biat demektir. Akabe'de sana biat ettikleri zaman ağacın altında, onların ellerinin üstünde Allah'ın eli vardı. Bütün sahabe biatlarını tamamlamışlar, tabiyetlerini. 2. 7 basamağı yaşamışlar. 1. kat cenneti ve 2. kat cenneti kazanmışlar. Sonra ruhlarını da Allah'a ulaştırmışlar gördüğümüz gibi.
demin ve üçüncü kat cennetinde sahibi olmuşlar. Sonraki işlemlere bakıyoruz. Allah'ın zatında ruhumuz kayboluyor. Evvap oluyoruz. Ve böylece fena fillah makamının sahibi oluyoruz. Allah'ın zatında yok olmak. 21. basamaktan sonrası 22, 23, 24, 25, 26, 27. ve 28. basamaklar 7 basamak velayet makamlarıdır. Birinci velayet makamı, evliyalık makamı fena fillah mertebesidir. Ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah'ın içinde yok olmak demek fena fillah. Nefsin kalbindeki nur %51'e ulaşmıştı. Burada 61'e kadar nur artar. Nefsin kalbindeki nurlar %61 olduğu zaman bu makamı ifade edecek olan ayet var mı? Allah-u Teala diyor ki Allah, Şura 13, Allah dilediğini kendisine seçer kullarından ve kim Allah'a yönelirse onları da kendisine ulaştırır. Allah'ın zatında o kişinin ruhu yok olur. Fena makamının sahibi olur. Sonra o kişiye Allah Teala %61'e ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki nurlar zikri artıyor. Nurlar da artıyor. Nurlar %61'e ulaştığı zaman Allah Teala o kişiye bir taht ihsan ediyor. Beka makamı. Beka makamı Enam suresinde Allah Teala 49. ayet-i kerimede onlara Allah'ın katında Allah'ın indinde teslim yurdu vardır diyor. Bu teslim yurdu bir altın taht. Allah Teala kime verirse o indi ilahidedir. Kişi beka makamının sahibi olmuştur. Nefsinin kalbindeki nurlar da 61'den 71'e kadar burada beka makamında ulaşır. Beka makamında çoğalır. Ve kişi ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra Allah nefsinin kalbinde %61'ini oluşturduğunda yeni bir ruhunu oluşturur kişinin ve ona bir taht ihsan eder. İşte böylece bir sonuca ulaşılır. Kişi Allah'ın zatında baki olmuştur. Allah Teala'nın taht ihsan etmesi söz konusu. Bu velayetin ikinci makamı, beka makamı. Sonra Allah-u Teala o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar artan zikir sebebiyle %71'i aşacağı bir yere ulaştırıyor o zaman kişiyi. Bu nokta kişinin günün yarısından daha fazla zikre başladığı noktadır. Zahit olduğu noktadır. Zühd makamının sahibi olduğu noktadır. Velayetin üçüncü makamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala Yusuf Suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar

ayet olduğunu ispat eder. Bu günün yarısından daha fazla zikirle mümkündür. Velayetin üçüncü makamı zühd makamıdır. Velayetin dördüncü makamı muhsinler makamı. Ne zaman bir kişi zühde ulaştıktan sonra bir tatmin hissine ulaşırsa ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili fizik vücuduyla işlemeyen bir noktaya ulaşırsa, işte o zaman o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktada dördüncü safha söz konusudur. Fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi. Ve tabii ilk aklımıza gelen sahabe, acaba fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Evvela teslimden bahseden ayet-i kerimeye bakalım. Nisa 125. فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ. O kişiler ki veçlerini, fizik vücutlarını, o kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu dinde daha ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. İşte burası veçin Allah'a teslim edildiği yer. Kişi dördüncü kat cennetin sahibi olur. Dünya saadetinin ise %91'ine burada sahip olur. Artık kişinin nefsinin kalbindeki afetler %91'e kadar azalacaktır. Ama kişi nefsin kalbindeki geri kalan afetlere, %9 afete filan hiç bakmayacaktır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecektir. Yasak ettiği fiilleri asla işlemeyecektir. Bu fizik vücudun teslimi noktasıdır. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi. İşte Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Habibim o ümmetlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. İşte böyle bir ortam söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Fizik vücudun teslimi dördüncü safa, cennetin dördüncü katı, dünya saadetinin %91'i, %90'dan fazlası artık o kişiye Allah-u Teala tarafından teslim edilmiştir. Cenneti kıyametten sonra yaşayacaktır ama dünya saadetinin mutluluğu onu bütün çevrelerinde saracaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi bir gün daimi zikre ulaşır. Daimi zikrin sahibi olur. Daimi zikrin sahibi olan kişi hikmetin sahibi olur. Kim daimi zikrin sahibi ise o kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Daimi zikrin sahibi olmak ona şartlar sağlamıştır. Kim daimi zikrin sahibi ise ikinci olay tahakkuk eder. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Daimi zikir sebebiyle nefsin kalbine Allah'ın nurları %100 girmiştir. Ve zulmani kapı daimi zikir sebebiyle kapalıdır. Allah'ın rahmeti fazlı ve rahmeti salavatı zulmani kapıyı kilitli tutan, mühürlü tutan mührün üzerine

o kişi yaşadığı sürece kesintisiz olarak geleceği için zilmani kapının artık açılması mümkün değildir. Kişinin kalbinin de yeniden kararması mümkün değildir. Hal böyle olduğu için o kişinin kalbi devamlı nurlu kalacaktır. Hiçbir zaman kararmayacaktır. Bu sebeple nefsin afetleri bütünüyle temizlenmiştir. Demek ki kim ulul elbab makamına ulaşırsa, daimi zikre ulaşırsa, o kişi daimi zikrin sahibidir. Bir, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler temizlenmiştir. İki, üçüncüsü o kişinin kalp gözü mutlaka açılmıştır. Dördüncüsü kalp kulağı da mutlaka açılmıştır. Bu dört tane temel şart, üç tane de sonuç şartı oluşturur. Bir, o kişi ehli tezekkür olmuştur. İki, ehli hayır olmuştur. Üç, ehli hüküm olmuştur. Ne demek ehli hayır olmak, hayır ehli olmak, hayır sahibi olmak? Allah Teala öyle söylüyor. Kime hikmet verdiysek ona büyük hayır verilmiştir diyor. Ehli hayır demek devamlı derecat kazanan biri demek. Neden bu kişi devamlı derecat kazanıyor? Daimi zikrin sahibi. Daimi zikrin sahibi olduğu için Allah'ın bir emrini, daimi zikir emrini yerine getiriyor. Her saniye mutlaka derecat kazanıyor. Neden ehli tezekkür? Allah-u Teala ile her konuyu konuşması söz konusu. Çünkü kalp gözü ve kalp kulağı açık. Allah'a sualler soruyor. Cevabını da Allah-u Teala'dan kalbinde alıyor. Ve bu kişi ehli hüküm. Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine baksa onun 28 basamaktan hangisine ait olduğunu derhal görüyor. Bu basamakta ulul elbab basamağıdır burası. Bütün sahabe bu basamağa da ulaşmışlardı. Allah-u Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin ulul elbab olduğunu, daimi zikrin sahibi olduğunu söylüyor. Diyor ki daimi zikrin sahipleri ulul elbab için Allah-u Teala o ulul elbab kullarım var ya diyor. Onlar ayaktayken de, otururken de, yan üst yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Enam, Ali İmran 190-191. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar. Ulul elbab olmuşlar. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ulul elbab makamında sadece zemin kat gösterilir. Ana dergahın, devrin imamının dergahının sırları gösterilir. Ve bu muhteva içerisinde ana dergahın dizaynı söz konusudur. Oradaki kişi ruhları görür, derslerin nasıl verildiğini görür, nasıl ruhların altın kapıdan yukarıya doğru çıktığını görür. Sonra Allah Teala bir gün ona birinci gök katını gösterir, secdeyi. İkinci gök katını gösterir, su varılmayı daha sonra. Daha sonra üçüncü katı gösterir, iki katlı mescidi. Daha sonra mehenk menfezini oradan dördüncü kattaki mescidin aksanın aslına ulaşmayı gösterir, aslını gösterir. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslını gösterir. Altıncı katta Sıbkatullah olma işlemini gösterir. Sonra yedinci katı gösterir. Yedinci katın yedi alemini gösterir. En son yedinci alem olan indi ilahinin en üst noktasını gösterir. Bu sitetinin müntehadır. Bunu gösterdiği zaman bu noktada kişi nefsini Allah'a teslim etmiştir ve
İhlas makamı tamamlanmıştır. Birinci gökkatının görülmeye başladığı andan itibaren, yedinci gökkatının son alemi olan Sitretül Müntaha'nın da gösterildiği noktaya kadar kişi ihlas makamındadır ve nefsini burada Allah'a teslim etmiştir. Sonra ne olur? Bu kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh'a davet edilen kişi ihlas makamından salah makamına geçmiştir. Tövbe-i Nasuh salah makamının yani 28. basamağın birinci kademesini içerir. Bu kişi Ulul Elbab makamında bir mertebe, İhlas makamında 7 mertebe, nefsinin kalbi müzeyyen olan bir insandır. Zemin kat ve 7 tane kat ona gösterilmiştir. 8 mertebe kalbi müzeyyen olmuştur. Artık düşmanını sadece düşmanlıktan çıkarmış değildir. Onu sevmeye başlamıştır. Düşmanı da olsa, onu öldürecek de olsa ona karşı kin, nefret duyamaz. Sadece sevgi duyar. Ve salah makamının birinci kademesi tövbe-i nasuh'tur. Kişi Allah'ın söylediği tövbe-i nasuh'un kelimelerini tek tek tekrar ederek tövbe-i nasuh'unu gerçekleştirir. Burası salah makamının birinci kademesidir. İkinci kademede Allah o kişinin günahlarını örter. Hangi günahlarını? Mürşidine tabi olduktan sonra işlediği günahları örter. Üçüncü kademede Allah-u Teala o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Dördüncü kademede de o kişiyi salah nuruyla mükafatlandırır. Ve böylece kişi bu dördüncü mertebede irşada ulaşır. İrşada ulaşmak altıncı safhadır. Ve bütün sahabe irşada da ulaşmıştır. Hücurat Suresi 7. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizleri dinleseydi, sizlerin sözlerine uysaydı, o zaman bundan çok zarar görürdünüz. Hatta benim lanetime bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size, Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kalbinize yazdığı iman kelimesiyle size kerih gösterdi ve kalbinizi kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Burası altıncı safha. Beşinci safhada o kişi nefsini Allah'a teslim etmiştir. Nefsin teslimi konusunda, ihlasa ulaşmak konusunda Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهِ مُحْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ هُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılmış dinde muhlisler olmakla emrolundular. Ve kimin nefsi halis olursa işte o insanlar dinlerini
ihlas sahibi kılmışlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhunuzun ve içinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslim edilmesi dedik. Nefsinizin Allah'a tesliminden sonra altıncı kat cennet için bir safhadan daha geçiyorsunuz. İrşada ulaşıyorsunuz. İrşada ulaştığınız zaman Allah-u Teala sizin iradenizin Allah'a teslim olması için bütün şartları hazırlamıştır. Siz de dayanılmaz bir arzu duyuyorsunuz iradenizi Allah'a teslim etmek için. Talebiniz üzerine Allah-u Teala iradenizin teslimini kabul ediyor. Ve iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim ediyorsunuz. Ve salah makamının beşinci kademesi iradenin teslimi. Bu bir hakkın takvayı ifade eder ki bütün insanlara Allah-u Teala bütün bu makamları farz kıldığı gibi bunu da farz kılmıştır. Diyor ki Allah-u Teala Ya eyyühellezine aminittikullâhe hakka tukatihi. Ve ma temuttune illa ve entüm müslimun. Ve ma temuttune illa ve entüm müslimun. Diyor ki Allah-u Teala ey takva sahipleri öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Hakkul yakin takvası olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. İşte bu ifade bir hakkın takvanın ifadesi ve Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin bu hedefe ulaştıklarını, bir hakkın takvanın da sahibi olduklarını görüyoruz. Bir hakkın takva, iradenin de teslimi kişiyi nereye ulaştırır? İrşad makamına ulaştırır. Allah-u Teala kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşad görevi verir. Burası ihlas makamının beşinci kademesidir. Ve bütün sahabe hem demin dediğimiz, söylediğimiz standartlarda bir hakkın takvanın sahibi oldukları için irşat makamının sahibiydiler. Hem de bunu Allah-u Teala ayrıca ifade ediyor Tövbe 100'de. Diyor ki o hayırlarda yarışanlar var ya eskide eski hayırlarda yarışanların eskileri sabikun el evvelin evvelki sabikun onların bir kısmı ensardandı. Bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Anlıyoruz ki ister ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Hepsi irşat makamının sahipliğine Allah-u Teala tarafından getirilmiş ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala mührü basmış. Ensara ve muhacirine tabi olunduğuna dair. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası yedinci safha, iradenin de teslimi. 14. basamaktan 21. basamağa kadar ruhun sırat-ı müstakimi devam ediyor. 14. basamaktan 25. basamağa kadar fizik vücudun sırat-ı müstakimi devam ediyor. 21. basamakta ruh, 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim ediyor, oluyor.
14. basamaktan 27. basamağa kadar nefsin sırat-ı müstakimi devam ediyor. 27. basamakta nefs Allah'a teslim ediyor, oluyor. 14. basamaktan 28. basamağın 5. kademesine kadar iradenin teslimi devam ediyor. Ve orada 5. kademede irade de Allah'a teslim oluyor. Ve kişi Allah-u Teala tarafından irşadla vazifeleniyor. Bu varılan noktanın ötesinde sadece iki kademe kalmıştır. Bir üst kademede bütün kavimlerdeki Resuller vardır. Daha üst 7. kademede ise son kademedir bütün insanlık için. Orada da devrin imamı vazifelidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu anlattığım şey tasavvuftur. İslam'ın yaşanmasıdır. Bütün sahabe, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere, hepsi İslam'ı bütün boyutlarıyla yaşadılar. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini. Hepsi Hanif'ti. Hepsi ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hem de salahın bu mertebesine, irade teslimi mertebesine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين آمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın dostları. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Bir defa daha bakın şu parlak gökyüzüne, o beyaz bulutlara, etrafınızdaki çiçeklere, ağaçlara bir defa daha bakın alıcı gözüyle. O Allah-u Teala'nın en güzel mimarisini göreceksiniz. Her şeyi en muhteşem dizaynla Allah-u Teala'nın ne kadar orantılı bir şekilde, tenasüple, bir renk cümbüşüyle yarattığına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. İşte arkamdaki renklere dikkatle bakın. Yeşilin, sarının, turuncunun armonisine dikkatle bakın. Bir güzelliği seziyor musunuz? İşte o güzelliği yaratan O'dur. Allah. Bütün güzellikler O'nun eseri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle en büyük mutlulukları paylaşmak için buradayız. Hamdolsun ki bizler Allah'ın gerçek yolunda olanlarız. Bütün dünyaya hidayetin yayılacağı merkezdeyiz. Allah ile tam bir iletişim içerisinde, huzur içerisinde, mutluluk içerisinde Allah'ın bize gösterdiği hedeflere doğru, dünya sulhuna doğru yürüyoruz. Ne yazık ki bir süre sonra savaşlar oluşacak. Zaten şu anda da var. Dünya her an bir noktasında mutlaka bir savaşta. Gene olacak. Ama sevgili kardeşlerim, sonra böyle olmayacak sonuç. Sonra birleşeceğiz. Dinler birleşecek. Anlayacaklar ki ikinci bir din hiç olmamış. Sadece Kur'an'daki ismiyle Hazreti İbrahim'in Hanif dini var. Ne olmuş? Hazreti Adem aynı dini yaşamış. Hazreti Nuh aynı dini yaşamış. Hazreti İbrahim aynı dini yaşamış. Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o da aynı dini yaşamış. Bir nur olan, bir hidayet olan, insanları şirkten, küfürden, dalaletten, hüsrandan, tağutun kul olmaktan kurtaran kainatın yegane dini. Sevgili kardeşlerim, çok zaman yok. Uzun olmayan bir zaman devresinde inşallah bütün dünyaya bu kaynaktan, bu merkezden bu bilgiler ulaşacak. Şu anda Türkiye'den gelen haberler bizi çok mutlu ediyor. Çünkü şunu kardeşlerimiz iletiyorlar bize. Artık çok sayıda camide söylediklerimiz tekrar edilmeye başlandı. Kur'an'ı açıp da söylediklerimizin realite olduğunu, Allah'ın hakikatleri olduğunu anlayan çok sayıda din adamımız var hamdolsun. Ve Diyanet İşleri Teşkilatı'nın adım adım
Allah'ın yolunda teçhizatlandığını görüyoruz. Üniversitelerimizde de aynı şeyin mevcut olduğunu düşünüyoruz ama henüz bize bir şey ulaşmadı. Yalnız birçok profesörün artık farklı düşüncelerin sahibi olmaya başladığını biliyoruz. Hayır, insanlardan duymadık. Allah Teala buyuruyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda alnımız açık, yüzümüz pak, göğsümüzü gere gere hidayetin temsilcisi olduğumuzu söylüyoruz. Hidayet bir güneştir, bütün dünyayı aydınlatacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün dünyaya sulh ve sükunun ulaşacağı günlere doğru yaklaşacağız. İnananlar arasındaki bu anlamsız savaşın bitirilmesi söz konusu. Hala insanlar farklı dinlere mensup olduklarını zannediyorlar. Hala birbirlerine düşmanlar, hala birbirlerine kötülük ediyorlar. Oysa ki sevgili kardeşlerim, dinler yoktur. Sadece bir mutluluk dini var, tek bir din. İşte Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki: Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın emrimizde, sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Müşriklere kendilerine söylediğin şey ağır geldi. Ne söylemiş? Allah'a ulaşmayı dileyin ve şirkten kurtulun demiş. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor: Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır, mutlaka ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, öyle bir huzur içinde sizinle baş başayım ki şu anda, öylesine güzel ki her şey çok mu güzel, yoksa buradan mı öyle görünüyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala içimize hep sürur veriyor, huzur veriyor. O kitaplar insanların asırlar boyunca yazdığı kitaplar. O kitapları Allah Teala emaniye diyor. Onlar kitabı bilmezler diyor. Onlar elleriyle kitap yazarlar ve sadece emaniyeye tabi olurlar diyor. İşte insanlığı bu girdabın içerisine atan, Hristiyanlığı Müslümanlığa karşı, Yahudiliği Müslümanlığa karşı, Müslümanlığı Hristiyanlara ve Yahudilere karşı kılan bir düşmanlık tohumu iblis insanların arasına saçmak istiyor. Ve bunu başarıyla bugüne kadar uyguladı. Şu anda dünyada bir takım yerlerde harpler cereyan ediyor. Devlet terörü bile var. Ama sevgili kardeşlerim, bu mutsuzlukların ömrü çok uzun değil. Yakın bir gelecekte ayrı ayrı dinlerin artık birbirlerine düşman olmadıkları bir noktaya ulaşacağız. Bir dünya sulhu söz konusu olacak. Hidayet güneşinin aydınlığında. Rabbime sonsuz hamd ve şükrederiz.
bu yüce vazifeyi bize tevdi ettiği için, bizi bunu yapabilecek hüviyette yetiştirdiği için, bize Kur'an'ı öğrettiği için, diğer kitapları incelemek imkanı verdiği için, hepsinin de Kur'an hakikatlerini bütünüyle içerdiğini tespit ettiğimiz için. Sevgili kardeşlerim, ne diyoruz? İslam, sahabenin yaşadığı hayattır. Ama daha evvel her peygamber zamanında da yaşanmıştır. Neden ibaret İslam? İslam, 7 safhadan ibaret. 7 tane safha, 4 tane de teslim. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı diliyoruz. İkinci safhada mürşidimize ulaşıp tabi oluyoruz. Birincisi 7. basamak, ikincisi 14. basamak. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıyor ve teslim oluyor. Birinci teslim. 3. safha, birinci teslim. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyerek. 27. basamakta nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşıyoruz. İrşad olmak adına gerekli bütün ilmi alıyoruz. İrşadın tamamına ulaşıyoruz. İrşad oluyoruz. Sonra da irşad etmekle vazifeleniyoruz. 27. basamağın, 28. basamağın 5. kademesinde irademizi Allah'a teslim ederek 4. teslim. Ne oldu? 7 tane safha, 4 tane teslim. Peki Tevrat'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Aynı şeyi görüyoruz sevgili kardeşlerim. 7 tane safha ve 4 tane teslim. İncil'e baktığımızda ne görüyoruz? Aynı şeyi görüyoruz. 7 tane safha ve 4 teslim. Sadece 7 safha yaşanmış, sadece 4 teslim yaşanmış ve Arapça adıyla bu dinin adına Allah-u Teala İslam deniyor, İslam diyor. Kur'an'da Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Yaşanan sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Yahudiler de yaşamış, Hristiyanlar da yaşamış, İslam da yaşamış. Sonra mı? Sonra hepsi iblis tarafından yavaş yavaş çark ettirilerek hedeflerinden uzaklaşmış. Herkes asli dinini unutmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah Teala bize bu mutluluğu nasip etti. Bu öğreti kesinlikle bilin ki sevgili kardeşlerim, bize ait bir değer taşımıyor. Bu öğreti Allah'ın öğretisidir. Biz sadece onun öğrettiklerini size aktaran naçiz bir aracıyız. O kadar. İlim Allah'ın ilmidir. Ve hangi konuyla karşılarsak sorarız. Onun bize sadece öğrettiklerini söyleyebiliriz. Onun ötesinde söylemeye yetkimiz yoktur. Bu sebeple anlattıklarımız birbirini tamamen teyit eden bir bütün oluşturmuştur. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, doğrular birer birer su yüzüne çıktıkça, yanlışların ağzı yırtıldıkça, onlar karalanmış birer müsvedde kağıdı gibi bükülüp, sıkılıp bir kenara çöp kutusuna atıldıkça, hidayet güneşi her gün biraz daha parlayacaktır. İkinci bir alternatif hiç olmadı. Öyleyse Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bu günleri bize gösterdiği için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin bir defa daha söyleyelim. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor?
Ne diyorsunuz? Şu dünyaya bir bakın, alıcı gözüyle bakın. Denizin yeşil mavisine, göklerin açık mavisine, o beyaz bulutlara bir defa daha bakın sevgili kardeşlerim. Güzellikleri yakalamaya çalışın. Her çiçeğe ayrı ayrı bakın. Her çiçeğin ayrı bir mimarisi olduğunu göreceksiniz. Ayrı ayrı renklerde sadece sizin güzele ulaşmanızı sağlamak için Allah Teala binlerce çeşit çiçek yaratmış. Her biri ayrı bir renkte, ayrı bir hüviyette dizayn edilmiş. Hepsi sizler için. O çiçeklerin güzelliğini göresiniz de mutlu olasınız diye. Denizdeki, göllerdeki, nehirlerdeki, derelerdeki bütün balıklar sizin için yaratılmış sevgili kardeşlerim. Sizin hayatınızı idame ettirmeniz için. Hepsi insan için. Yerler, gökler, bulutlar, güneş, her şey sizin için sevgili kardeşlerim. Daha ne olsun ki? Allah Teala buyuruyor Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allah diyor, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi sizin için yarattı diyor. Ey insanlar! Bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığı her şeyi sadece sizin için yarattı ve sizin kullanımınıza sundu diyor. Sizin emrinize amade kıldı diyor. Şimdi birçok kişi diyecek ki iyi ama şu dünyada, şu dünyamız bu kainatta bir toz zerresi. Biz oralara gidip göremedikten sonra bizim için yaratılmış olur mu? Olur, olur. Sizin için yaratılmış olur. Her gece gidiyorsunuz oraya sevgili kardeşlerim. Ama farkında değilsiniz. Siz o rüyaların hepsini hayal zannediyorsunuz. Gece uyurken hayal görüyorsunuz. Oysa ki her an bir şendesiniz. Her an bir yerdesiniz. Uzaydan bir yerlere mütemadiyen gidiyorsunuz. İnsanlar görüyorsunuz, size benzeyen insanlar. Bazen insanlarını anlamıyorsunuz. Bazen anlıyorsunuz. Şartların fizik olmadığı devrelerden geçiyorsunuz, duvarların içinden geçiyorsunuz. Bazen de fizik şartlardasınız. Yani berzah alemindesiniz, sizden evvel ölenlerin yaşamakta olduğu alemde. Bir de bakıyorsunuz ki rahmetli olduğunu zannettiğiniz anneniz, babanız, ablanız orada, onları hasbihal yapıyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Ölmediler ki sevgili kardeşlerim. Şu insanlar öyle boş şeylere üzülürler ki, birisi ölmüştür, ah artık o yok, onu kaybettik. Ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Biz de diyoruz ki sen de ağlama. Onlar ölmediler. Onlar yaşamaya devam ediyorlar. Kıyamete kadar da yaşayacaklar. İnanıyor musun, inanmıyor musun? İnanmıyorsan gene kolay. O zaman bir boy abdesti al, hacet namazı kıl ve Allah'a de ki ben onunla konuşmak istiyorum. Kiminle konuşmak istiyorsunuz ölülerden? Birkaç defa bunu denerseniz bir tanesinde Allah Teala'nın sizi mutlaka ona ulaştırdığını göreceksiniz. O zaman kucaklayın onu. O ölü zannettiğinizi kucaklayın, konuşun onunla. Dünya üzerinde yaşayıp da onun da unuttuğu, sizin de unuttuğunuz bir şeyleri hatırlamaya çalışın. Veya ona bir şeyler hatırlatın. Bakınız size o konu hakkında neler söyleyecek. Emin olacaksınız ki o
ölmemiş, yaşıyor. Hepsi yaşıyorlar sevgili kardeşlerim. Aslında olay bu kadar güzel. Hayır, ölmemişler. Sadece onları bünyesinde taşıyan bir mekan olan, bu dünyada hissetmelerini sağlayan fizik vücutları, yani şu vücut, o toprağa karışmış ama kıyamet günü o da yeniden canlanacak ve de kendisine sorulacak, ne kadar kaldın şu yer altında diye, yarım saat, belki de biraz fazla cevabını verecek. Hepimiz öyle söyleyeceğiz sevgili kardeşlerim. Aslında 5 yaşında ölen bir çocukla 130 yaşında ölen bir başka birisi arasında bir fark yok. Çünkü ikisi de kıyamet günü kendilerine sorulduğu zaman aynı şeyi söyleyecekler. Yarım saat ya da belki biraz fazla. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yoksa inanmayanlar da var mı? Eğer varsa deneyin. Sevgili kardeşlerim, denediğiniz zaman söylediklerimizin A'dan Z'ye doğru olduğunu göreceksiniz. Bunu yüzlerce defa yaşamış birisi konuşuyor. Onlar sizi bekliyorlar. Ne zaman talepte bulunacaksınız da onlarla konuşacaksınız diye. Sadece iki aleme gidebilirsiniz nefsinizde. Birisi bu alem. Bu alemdeyseniz çok enteresan bir şeyle karşılaşacaksınız. Bu alemde hiçbir şeye dokunamazsınız. Çünkü hepsi sizin için, nefsiniz için sadece bir görüntüdür. Çünkü nefsiniz bu aleme ait olan bir varlık değildir. Berzah aleminin varlığıdır. Bu alemde duvarların içinden geçtiğinizi, camların içinden geçtiğinizi, kapalı camlardan bahsediyorum. Ve hiçbir şeyin sizi engelleyemediğini, sadece bir görüntü olduğunu göreceksiniz. Ama bu görüntüde insanlar var, insanlar yürüyorlar, cisim hepsi. Ben şimdi sizinle nasıl konuşuyorsam onlar da birbirleriyle konuşuyorlar. Onların konuşmasını da duyuyorsunuz. Siz de onlarla konuşuyorsunuz ama onlar duymuyorlar. Siz onları görüyorsunuz, onlar sizi görmüyorlar. Sevgili kardeşlerim, size o kadar güzel şeylerden bahsediyorum ki, bunu yaşıyorsunuz zaten. Ama hatırlayamıyorsunuz. İşte Allah-u Teala'nın yoluna girdiğiniz zaman bir farklılık oluşacak, hatırlayacaksınız. Onun için bazı kardeşlerimizi görüyorum, çok üzülüyorlar bir yakınları öldü diye. Biz de diyoruz ki üzülmeyin. Onlar sadece kurtuldular. Belki ağır ve acılı bir hastalıktan sonra öldüler. O acıyı, ızdırabı yaşayarak öldüler. Ama o noktada ölüm acısızdır. Ölümde acı yaşanmaz. O noktada acılar bitti onun için. Ve kıyamete kadar geçen devrede yaşayacağı aleme geçti. Buradan farklı bir alem değil. Aynı şeyler, evler, otobüsler, trenler, uçaklar, her şey aynı sevgili kardeşlerim. Bu dünyanın bir devamıyla karşı karşıya olacaksınız. Ve insanlar sizden evvel yaşadıkları gibi sizden sonra da yaşayacaklar. Kıyamete kadar bu dünyada da hayat devam edecek. Ama eskiler demişler ki ölenle ölünmez. Onların yaşadığı cihetle bunu söylemişler. Ölenle ölünmez çünkü onlar yaşıyorlar. Şu hayat dediğiniz ne ki sevgili kardeşlerim? Yani şu dünya hayatında yaşayacağınız şey, 100 sene yaşayın, 150 sene yaşayın. Bir göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir şey. Her dakika hayatımızdan eksiliyor. Yaşlandıkça Allah'ın en kıymetli hazinesinin zaman olduğunu göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu zamana dikkatle bakın, hızla yürüyor. Ve de şu dünya hayatında neyi sağlarsanız kendinize, asıl olan odur.
cennetin katlarının sizin tarafınızdan kazanılması sadece Allah-u Teala'nın emirlerini dinlemenize bağlı. Birinci faktör ve temel faktör o. Allah'a ulaşmayı dinlemek. Dilerseniz şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmaya namzet oldunuz demektir. Yürüyün yolunuzda. Ufuklarınız her yürüdüğünüz noktada açılacaktır. Sonsuz bir dizayn içerisinde daha güzele, daha güzele, daha güzele yürüyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Hayatınızı Allah ile birlikte kılın. Ona ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren bu gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın size ne kadar büyük ölçüde yardımcı olacağını göreceksiniz sizin mutluluğunuz için. Her geçen gün süratle daha mutlu olacaksınız. Yani şu ruhunuzun sizden ayrılmasından Allah'a ulaşıncaya kadar geçecek olan 5-6 aylık bir zaman devresinde çok mutlu bir insan olacaksınız. Neden biliyor musunuz? Çünkü Allah Teala sizi huzursuz kılan iblisin size sataşmasına müsaade etmez. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah'ın hem kontrolüne hem de muhafazası altına alınmıştır. Top sökmez onları Allah Teala'dan. Şeytan sadece avuçlarını yalar. Ve o kişiyi yoldan çıkarmak için her şeyi yapmaya çalışır ama o kişi üzerinde en ufak bir tesiri oluşamaz. O kişi belki de camları açarak etrafa mutluyum diye bağırmak gelen içinden birisidir. Allah'ın muhafazası altına girmiştir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren bu zırh gelir sizi kuşatır. Şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti sona erer. Şu yaşayan insanlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Hepsi de şeytandan ilham alanların bile var olduğunu zanneder. Halbuki bilmezler ki kendileri devamlı şeytandan ilham alıyorlar. Devamlı şeytan onları işletiyor. Sevgili kardeşlerim, bakınız ne diyor Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Yani nedir münker? Allah'ın söylediklerini inkar etmekle emrolunur. Fuhuş da nefsinin afetlerine, heva ve hevesine uymak demektir. Peki bundan kurtuluş yok mu? Olmaz mı? Allah Teala hemen arkasından diyor ki, kim nefsini tezkiye ederse, o kişi kurtuluşa ulaşır. Eğer şöyle devam ediyor aslında ayet-i kerime, eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz hidayete eremezsiniz, nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın söylediğine bakın sevgili kardeşlerim. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi ise o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Peki kim tabidir? Kim tabi değildir? Kim insan ve cin şeytanların tağutun dostudur? Kim Allah'ın dostudur? Allah Teala açıkça söylüyor. Bir insanın tağutun dostu olmaktan ne zaman kurtulacağını açıkça söylüyor. Zümer suresi 17. ayet-i kerime buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِ diyor ki sevgili kardeşlerim,
sahabe için Allah Teala, onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar ve kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse kim onlar? Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar, Allah'a kul olmuşlar. Neden? Allah'a ulaşmayı dinlemişler, Allah'a yönelmişler. Bu kadar. Münkerle ve fuhuşla emrolunmaktan kurtulmak bu kadar basit bir şey. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece şuradan bir dilek, kalpten bir dilek. Dilinizde ikrar, kalbinizde olanı tasdik. Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Kalbinizde olan bir şeyi, bir talebi Allah'a ulaştırmakla vazifelisiniz. Öyleyse ya Allah'a ulaşmayı dilemeyeceksiniz, ömrünüz boyunca kendi düşünceleriniz zannettiğiniz bir ses sizi hep münkerli ve fuhuşla emredecek. O istikamette yaşamanızı sağlamaya çalışacak. Siz de onu hep kendi düşüncenizi zannedeceksiniz. Şu dünyada, şu anda Allah-u Teala'nın yoluna girmediği sürece şeytanın kontrolünde olmayan hiç kimse yok. İç dünyanızdan devamlı iki ses duyacaksınız sevgili kardeşlerim. Birisi Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamanızı ister ve Allah'ın yasak ettiği fiili de mutlaka istemenizi ister. İşte o şeytanın sesidir. Ona karşı çıkansa iç dünyanızdaki sizin sesinizdir ve ruhunuzun sesidir ve Allah'ın size hissettikleridir, hissettirdikleridir. Ama sevgili kardeşlerim, iblis yakınızı asla bırakmayacaktır. Öyleyse tağuta kul olmaktan insan ve cin şeytanlar demek tağut. Ne zaman kurtulursunuz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Dilemeden evvel o içinizdeki ses sizi hep yanlışlara doğru götürür. Bir gün o sesi tanıyacaksınız. Ha diyeceksiniz, iblis gene konuşuyor. Ondan sonra da siz onunla alay etmeye başlayacaksınız. Demek ki bana böyle söylüyorsun ha, namaz kılmamamı söylüyorsun. Öyle mi söyledin? Ben şimdi iki defa namaz kılacağım. Sen bana bunu söylediğin için iki defa namaz kılacağım. Hem şimdi vakit farzını kılacağım, vakit sünnetini kılacağım, hem de bir de borç kılacağım. Sana inat. İblis Allah'ın yasak ettiği bir fiili mi işlemenizi istiyor? Bana artık sen tesir edemezsin diyeceksiniz ona. Eskiden olsa kendi düşüncem zannederdim ben bunu ve belki de Allah'ın yasak ettiği fiili de işlerdim. Ama artık seni tanıyorum diyeceksiniz. Ey İblisu, yani iblis, yani şeytan. Sevgili kardeşlerim, şeytan aslında çok ciddi ve yanlışsız bir kılavuzdur. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Ne zaman o Allah'ın söylediklerinden, emirlerinden sizi saptırmaya çalışan bir ses duyarsanız içinizde, aksini yapacaksınız. Mutlaka aksi doğrudur. Bu sebeple şeytan çok ciddi bir kılavuzdur. Söylediklerinin aksini yapmak kaydıyla mutlak olarak sizi doğruya ulaştırır. Öyleyse onu doğru istikametinde kullanabilirsiniz. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi ister. İşte o şeytandır. Mutlaka Allah'ın yasak ettiğini işlemeyeceksiniz. Allah'ın emrettiği bir şeyi işlememenizi ister. Yerine getirmemenizi ister. Bu sefer de mutlaka onu yerine getireceksiniz. Her seferinde çatlar. Siz de onu her seferinde çatlatabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, dostunuzu, düşmanınızı tanıyın. Dostunuz Allah'tır, sizi yüceltir. Düşmanınızsa şeytandır, sizi cehennemin en dibine çeker.
bu dünyada da mutsuz olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse şu dünya hayatında mutlu olamaz. Hadi gelin beraberce şöyle bir göz atalım bakalım. Bu mutluluk ne mene bir şeymiş. Mutluluk nedir? Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk kavganın bittiği yerdeki hayatınızdır. İç aleminizdeki kavganın, dış aleminizdeki kavganın, Allah ile olan ilişkilerinizdeki kavganın bittiği yerdir. Orası mutluluk sahilidir. İşte içinizdeki iki ses, birisi Allah'ın emrini yerine getirin diyor, diğeri de getirmeyin diyor. Seçim sizin. Eğer yerine getirirseniz, bunun o doyumsuz mutluluğunu yaşayacaksınız. Yerine getirmezseniz, huzursuz olacaksınız. O sizi hem kandırır, hem de devamlı huzursuz kılar. Sizinle alay eder. Sevgili kardeşlerim, şimdi dinleyin söylediğimi ve tatbik sahasına koyun. Herhangi bir konuda bir karara varacaksınız. Alternatifleri karşılaştırıyorsunuz düşünce aleminizde. Şöyle yaparsam, şöyle mahsurlar var. Ama buna mukabilde şu avantajlar var. Onu değil de ikinci alternatifi değerlendireyim o zaman. İkinci alternatifi değerlendirdiğiniz zaman da şöyle şöyle faydaları, şöyle şöyle mahsurları olduğunu göreceksiniz. Ya da iki alternatifinde hem pozitif tarafları var, hem negatif tarafları var. Şeytanlarınızdaki ilişkinin onun tarafından nasıl

amelde bir tatbika geçeceksiniz. Ne sizin düşündüklerinizi, ne de sizi oradan bu tarafa çekerken onun söylediklerini aratmayacak, onların çok daha ötesinde delillerle gelir size. Birinci alternatife dönmenizi temin etmek için. Muradı ne? Birinci alternatife müracaat ettiniz, onu gerçekleştirecekken öyle şeyler söyledi ki sizi ikna etti, ikinci alternatife yöneldiniz. Şimdi birinci alternatifi değerlendirirken de, birinci defa değerlendirirken de, karar verdikten sonra değerlendirirken de hesaba katmadığınız başka konuları da devreye sokarak, sizin akılda demeyeceğiniz konuları da devreye sokarak sizi mutlaka birinci alternatife tekrar yönlendirmeye çalışır. Olsa o birinci alternatife tekrar dönseniz, tekrar sizi ikinciye ulaştırmak için gene o ana kadar söylemediği, aklınıza gelmeyecek olan binbir türlü şeytani aklıyla bulabildiği delilleri sıralar. Böylece sizi elinde oyuncak etmek isteyecektir. Kararsız bir mahluk haline getirmek isteyecektir. Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, karar verinceye kadar düşün diyor, onlarla temas kur, onlarla müşavere et, sonra da bana sor diyor ve onu gerçekleştir. Şimdi sevgili kardeşlerim, herkes Allah-u Teala'ya sormak imkanının sahibi değildir. Ama bunu birkaç defa denediğiniz zaman şeytanı hemen kulağından tutup çıkarabilirsiniz ortaya. Daha birinci alternatifi siz gerçekleştirmek üzere harekete geçerken o ikincinin delillerini sıralamaya başlayınca hiç dinlemeyeceksiniz onu. O ilk alternatifi, birinci araştırmanızda karar verdiğiniz alternatifi mutlaka gerçekleştirmelisiniz. O zaman onu çatlatırsınız. Şeytan çatlatmak diye bir söz var. İşte o zaman şeytan hırsından çatlar. Onu hayatınız boyunca hep çatlatabilirsiniz. Bizim için tabii bu bir mesele değil. Çünkü bir taraftan o söyler, öbür taraftan Allah söyler. Allah'ın söylediğini de değil, yaptırdığını yaparız. Şeytan bu bakımdan bir gazoz ağacıdır. Gazoz ağacının ne olduğunu biliyorsunuz. Hani kahvelerde tavla oynanır. Taraflardan biri ustadır. Öteki de daha yeni öğreniyordur. Usta mütemadiyen yener o öğreneni. Ve gazozları hep o ısmarlar, yenilen. Yenen için o yenilen kişi bir gazoz ağacıdır. İblis de sizin gazoz ağacınız olacak. Allah'ın ilmini öğrendikçe sizin karşınızda tutunamayacak, her seferinde meyus, mükedder, huzursuz ve sıkıntılı bir iblisi yaşatacaksınız. Zavallı iblis sizinle çatışmada bulunmaktan kaçınmak mecburiyetinde kalacaktır neticede. Yeter ki siz Allah'ın söylediklerini yapın. Zaten sevgili kardeşlerim belli değil mi? Kur'an-ı Kerim bir Allah'ın emirlerini söylüyor, bir de yasaklarını. O ne zaman emirlerin dışında bir şey de size emretmeye kalkarsa, tersi olan bir istikamette bir harekete geçerse, bilin ki bu iblis. Ve hayatınıza ne kadar çok girdiğini, iblisin hayatınıza ne kadar çok tesir ettiğini o zaman anlayacaksınız. Onu tanıdığınız gün. Ya da Allah'ın emrettiklerini yapmamanızı istemekten öte, yasak ettiklerini de yapmanızı ister. Gene bileceksiniz çünkü Kur'an-ı Kerim'de onlar yasak edilmiş. O zaman dostunuz, düşmanınız belli değil mi sevgili kardeşlerim? Dostunuz Allah'tır. Allah size hep doğru yolu gösterir. Her onun dediğini yapınca mutluluğu bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha hep yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Şimdi bunun üzerine ben size desem ki her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne dersiniz? Sözlerimiz burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün mutluluklar sizin olsun.

dünya mutluluğu sizin olsun, cennet mutluluğu sizin olsun. İki cihanda hep saadet içinde yaşayın. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Hep sizlerle beraber olmak istiyor gönlümüz sevgili kardeşlerim. Ama gelin görün ki zaman geçiyor. İşte gene geçti. Gene bir beraberlik burada. Bir kalp kalbe gönül gönül olan beraberlik. Bir büyük mutluluk burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha huzurlarınızdayız. Konumuz İslam'dan koparılan Kur'an hakikatleri. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez deniyor. Bunlar dinde yerleşmiş olan yanlışlıklar. Allah Teala Araf suresinin 175. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, Habibim onlara o kişinin hikayesini anlat ki biz ona ayetler indirmiştik de sonra o şeytana tabi olmuştu. Yani bırakınız Allah-u Teala'nın bir velisini, şeytana tabi olacağı elbette Allah-u Teala tarafından o kişinin evvelden biliniyordu. Ona dahi Allah-u Teala bir şey indirdiği zaman adına ayet diyor. Ayetler kitabı oluşturur. Sureleri oluşturur. Sureler de kitabı oluşturur. Öyleyse Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez sözü sadece insanların zannıdır. Bu sebeple Risalet Nurları'nın ayet ayet indirilmesi, kaydettirilmesi Allah Teala'nın Kur'an hakikatleriyle ayetin sadece peygamberlere değil, peygamber olmayanlara da indirileceğinin ifadesi. Bu vesileyle bir defa daha altını çizerek söyleyelim ki biz peygamber değiliz. Hiçbir zaman bu konuda bir iddiamız da olmadı. Kendimizi hiçbir zaman peygamber ilan etmedik. Biz Allah'tan korkarız. Allah bizim sahibimizdir. Ne söyletirse onu söyleriz. Resul başka şeydir. Nebi yani peygamber başka şeydir. Peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sona ermiştir. Ve peygamberlere Allah Teala şeriat kitabı indirir. Peygamber olmayan resullerine de kitap indirir. Ama bunlar şeriat kitabı olamazlar. Bize de Allah Teala Risalet Nurları'nı yazdırdı. Risalet Nurları bir şeriat kitabı değildir. Kimseye o kitapla emrolunmamıştır. Emirler sadece bizedir. Bu sebeple nebi olmadığımız bir defa daha kesinleşiyor. Zaten Allah Teala Risalet Nurları'nın içinde iki defa sen peygamber değilsin ifadesini kullanıyor. Buna rağmen bir takım üçkağıtçılar bizim peygamberlik iddiasında bulunduğumuz gibi bir yalanı, bir iftirayı bize reva gördüler. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Biz peygamber değiliz. Hiçbir zaman böyle bir iddianın sahibi olmadık. Bunlar sadece insanların hakkımızdaki iftiralarıdır. İkinci Kur'an'dan kopan Kur'an hakikatlerinden ikincisi, Resullerin hepsi peygamberdir. Hem de kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Akaidin ikinci temel yanlışı bu. Kim Resulse o mutlaka peygamberdir diyorlar. Resuller, bütün Resuller nebidir. Hayır. Bütün Resuller nebi değildir. Bütün nebiler yani peygamberler
aynı zamanda mutlaka Resul'dürler. Ama bütün Resuller Nebi değillerdir. Allah Teala Müminin Suresinin 110. ayet-i kerimesinde diyor ki bütün biz bütün kavimlere Resul gönderdik. Ve bütün kavimlere Resul göndeririz. Bütün kavimlere. Ve hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler buyuruyor. Bakara 87'de gene Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala biz bütün kavimlere resul göndeririz diyor. O kavimlerdekini, o kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayet erdiler, bir kısmına ise dalalet hak oldu diyor. Bütün kavimlerine mutlak olarak her devirde Allah-u Teala Resul gönderdiğini söylüyor. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde biz Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor. Allah-u Teala buyuruyor ki biz her kavme sadece onların lisanıyla onlara hitap etsinler diye mutlaka Resul göndeririz diyor. Onların lisanıyla onlara hitap etsin diye onların arasından Resul göndeririz diyor. İşte Allah-u Teala'nın gösterdiği Kur'an-ı Kerim ayetleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın son nebi olduğunu söylüyor. Araf suresinin Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesi. Muhammed içinizden hiçbirinin hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir. Nebiler onunla hitam bulmuştur. Sona ermiştir, mühürlenmiştir diyor Allah Teala. Nebilerin sonuncusudur diyor. O son peygamberdir. Peygamberlik müessesesi onunla bitmiştir. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Kainatı sonsuza kadar o şeriat idare edecektir. Ama görülüyor ki Allah-u Teala bütün kavimlere Resul gönderiyor. Bu kavimlere gönderilen Resullerden eğer nübüvvet söz konusu ise sadece bir tanesi Nebi Resul'dür. Geri kalanların hepsi Veli Resul'dür. İşte peygamberler arasında fetret devirleri vardır. 1400 seneden beri fetret devirleri yaşanıyor. Kıyamete kadar da yaşanacaktır. Bir peygamber 1400 seneden beri yoktur. Bugün de yoktur. Yarın da olmayacaktır. Hiç olmayacaktır. Ama Resuller bütün kavimlerde şu anda da yaşamaya devam ediyor. Öyleyse Resullerin hepsi peygamber değildir. Peygamberler mutlaka Resuldür ama Resuller Veli Resullerdir. Sadece peygamberler Nebi Resuldür. Ama şu anda da dünyadaki bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Öyleyse Resullerin hepsi peygamber değildir. Hele kendilerine kitap verilen, şeriat kitabı verilen peygamberler hiç değildir. Allah-u Teala biz diyor, nebilerimize şeriat kitabı indiririz ki
o kitaptaki şeriatla hükmetsinler. Peygamberler kendilerine indirilen şeriat kitabıyla hükmetmek üzere gönderilirler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, ondan evvel Hazreti İsa, ondan evvel Hazreti Musa, ondan evvel Hazreti İbrahim hep kendilerine şeriat kitabı gönderilen nebilerdir. Üçüncü hakikat, yanlış bir zan olarak şöyle girmiştir öğretinin içine: nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Tam aksine nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Öyleyse nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler değil, tam aksine kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Dördüncü konu, mürşit denen Allah'a ulaştırmakla vazifeli kimse yoktur. Allah Teala diyor ki: Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde kim hidayete ermeyi dilerse mürşidini arar. Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar için bir veli mürşit bulunmaz buyuruyor. Mesela Cin 14'te kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Daha başlangıcından başlayalım. Cinler arasında söylenen söz, bizim aramızda kalpleri kastun olanlar da var, Allah'a teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar buyuruyor. Allah Teala Kehf suresinde mağaraya sığınan Ashab-ı Kehf için bize katından bir mürşit ihsan eyle diyorlar Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala yine Kehf suresinde diyor ki: kim Allah'a teslim olmayı dilemezse onlar için bir veli mürşit bulunmaz. Felen tecide lehu veliyen mürşida. Öyleyse Allah Teala mürşitlerin varlığını kesin olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Ve Allah Teala mürşitlerin en büyüğünün devrin imamı olan Resul olduğunu söylüyor. İnsanları hidayete erdirmekle vazifeli kıldığını söylüyor. Ve ceanna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukunun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık, emrimizle hidayete erdirsinler diye. İnsanları, insanların ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye sabrın sahibi oldukları için ve Allah'ın ayetlerine bir hakkın kademesinde, hakkatukatihi takva kademesinde yakin hasıl ettikleri için, hakkul yakin kademesinde yakin hasıl ettikleri için. Öyleyse Allah'la kul arasına Allah sokuyor insanları, insanları hidayete erdirsinler diye. Öyleyse
görüyoruz ki mürşitler var. Beşinci konumuz, Allah'la kul arasına kimse giremez sözü bütünüyle yanlış bir ifadedir. Tam aksine Allah Teala'nın insanlarla kendisi arasına bir vazifeli soktuğunu ve hidayete erdirmekle vazifeli kıldığını söylüyor. Kim mürşidine ulaşıp da tabi olursa, devrin imamı, bu konuda vazifeli olan devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine ulaşıyor ve kişiye Allah'a milaki olma gününün geldiğini söylüyor Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Allah'ın insanla kendisi arasında koyduğu vazifeli, o kişiye gelip ruhunun Allah'a geri dönmesi emrini veriyor. Yevmit talakın geldi diyor senin. Allah'a geri dön. Bu vücudu artık ben kontrolüm altında tutacağım. Allah'la kul arasına demek ki insanlar giriyor. Bütün mürşitler kul ile Allah arasında vazifelilerdir.

Altıncı yanlış. Altıncı zan. Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez. Vahiy Hatem-ül Enbiya olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra kesilmiştir. Allah peygamberlerden başkasına vahyeder. Allah Teala Allah'ın arıya vahyettiğini söylüyor. Ya ilim yollarına çıksın da insanlar için şifa olan balı oluştursun diye diyor. Allah Teala göklere, yere vahyettiğini söylüyor. Emaneti teslim alsınlar diye göklere, yere, dağlara Allah Teala vahyettiğini söylüyor. Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini söylüyor. Hazreti Musa'nın annesine vahyettiğini söylüyor. Hazreti İsa'nın annesi Hazreti Meryem'e vahyettiğini söylüyor Allah Teala. Ve nihayet diyor ki Allah'ın bir insanla konuşması olmamıştır illa vahyle. Allah kiminle karşılıklı bir mükalemeye girerse, konuşmaya girerse bunu vahiy yoluyla gerçekleştirir. Kur'an-ı Kerim bu kadar çok delil taşımasına rağmen onlar hala bu cehalet içerisinde iddialarda bulunmaktadırlar. Allah diyorlar, peygamberlerden başkasına vahyetmez. Bunlar sadece cehalet sevgili kardeşlerim. Ve bu cehalet dinimize öyle bir girmiş ki hakikatleri yok etmiş. Kur'an hakikatleri hep unutulmuş. İnsanların zırvaları, uydurdukları şeyler dinimizin temel hükümleri arasında yer almış. Yedi, yedinci konu ruh vücuttan çıkarsa kişi ölür. Bu sebeple ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Evet, böyle söylüyorlar. Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı yani bedenimizden çıkarmayı üzerimize defaatle farz kılmış. Bunun farz olduğu evvela bir emir olduğu Rahat Suresinin 21. ayet-i kerimesinde kesinleşiyor. Diyor ki Allah Teala vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi yani ruhu Allah'a ulaştırırlar. Neymiş? Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını emretmiş. Kur'an'da hangi konu bir emir olarak geçmişse o bir farzdır. Demek ki ruhumuzun Allah'a ulaşması üzerimize farz. İşte Müzzemmil suresi 8. ayet-i kerime Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ruhun Allah'a ulaşması bir defa daha farz. Sonra ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetikumul azabe. Zümer 54. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Yani ruhunuzu ulaştırın, teslim edin. Fizik vücudunuzu teslim edin, nefsinizi teslim edin, iradenizi Allah'a teslim edin. Teslim olmak Allah Teala'ya farz. Allah Teala şöyle buyuruyor: Ya eyyühellezine
Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Fecr 27, 28, 29, 30. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Ruhun Allah'a ulaşması kesinlikle üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Ise açık bir şekilde Allah Teala ruhun Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Buna rağmen bu yanlış hala devam ediyor. Ruh vücuttan ayrılırsa kişi ölür deniyor ve Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde bizim sevgili profesörlerimiz bunları yazıyorlar. Hepsi de bu konuda bir büyük yanılgının içindeler. Sekizinci yanlış, sekizinci zan, dünyada rahat yoktur. Dünyada rahat da vardır, dünyada mutluluk da vardır sevgili kardeşlerim. Ve Allah-u Teala sizden sadece dolmanızı ister. Nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısını temizlemeyi ve sizi mutluluğun yarısını yaşama konusunda size garantiyi Allah-u Teala veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşabilmesi ise nefsinin kalbinin %51 oranında afetlerden temizlenmesiyle mümkündür. Bu temizlenme %51 oranında o kişinin mutluluğa ulaşması demektir. Ve herkesi buraya ulaştıracağını Allah Teala garanti ediyor. Herkesi bu hedefe ulaştıracağını Allah Teala garanti ediyor. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Şura 13. Allah kullarından Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah Teala'nın nefs tezkiyesi, mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısını ifade eder. Nefs tasfiyesi ise, nefsimizin kalbinde afetlerin tamamen yok olması ise, dünya mutluluğunun bütününü ifade eder. Öyleyse, dünyada rahat yoktur, mutluluk yoktur lafı sadece bir hayaldir, bir uydurmadır, bir yalandır. Kişi nefsinin kalbindeki afetleri azalttıkça mutluluğu artar. Çünkü nefsiyle ruhu arasındaki kavga bittiği gibi onunla etrafındaki insanlar arasındaki kavga da biter. O kişinin Allah ile olan ilişkilerinde de bütün ibadetlerini mutlaka yerine getirdiği için, yasak ettiği fiilleri asla işlemediği için mutluluğu sonsuz bir mutluluk olarak devreye girer. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dünyada rahat yoktur sözü bütünüyle bir yalandır. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman mutlak bir saadetin içinde yaşar. İç dünyasında sonsuz bir saadetin sahibidir. Nefsiyle ruh arasındaki kavga bittiği için dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Başka insanlarla kavgası bittiği için Allah ile olan ilişkilerde sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Bütün emirleri ve bütün nehileri gerçekleştirdiği için. Öyleyse dünyada rahat yoktur sözü sadece bir yalandır. Dinde zorlama vardır, bir başka yanlış. Allah-u Teala tam aksini söylüyor. Bakara suresi 256. ayet-i kerime La ikrahe fiddini diye başlıyor. Dinde zorlama yoktur. Öyleyse
başka bir şey söylemeye gerek yok. Onuncu yanlış, mürşide ulaşmak farz değildir. Mürşitsiz de cennete girilebilir. Aslında gerçekten mürşitsiz de cennete girilebilir. Mürşide ulaşmadan evvel de bir insanın cennete girmesi mümkündür. Ama Allah-u Teala o kişiye verdiği sözü tutarken, yani kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracaktır bu sözünü tutarken, mürşide ulaşmak da mutlak bir gereklilik olarak çıkıyor karşımıza. Evvela mürşide ulaşmak farz mıdır? Farzdır diyor Allah-u Teala Maide 35. Ya eyyüellezine amenettukullâhe vebtegû ileyhil vesînete. Ya ey amin olanlar, takva sahibi olun. Amin olmuşsa zaten takva sahibi. Birinci takvanın sahibi. İkinci defa takva sahibi olun diyor. Ne yapacağız? Allah'a ulaşmaya vesile olacak olan kişiyi Allah'tan isteyin diyor. Allah'a ulaşmaya vesile olacak mürşidi Allah'tan isteyin diyor. Mürşidi Allah Teala farz kılıyor. O mürşide, mürşidi istemekten murat, mürşide ulaşıp tabi olmak. Öyleyse mürşide ulaşmak farzdır. Allah Teala açık bir şekilde farz kılmış. Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde Alallahu kastü sebiyle, sebillerin tayini ve tespiti Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Mürşit farzdır. 11. konu Allah görülemez. Evet, Allah Teala bu gözlerle gerçekten görülemez. Bu gözler Allah'ı görmeye tahammül edemez. Ama Allah Teala başka bir göz veriyor kişiye. Kalp gözü. İşte o kalp gözle kim iradesini Allah'a teslim ederse o zaman Allah'ın zatını görür. Allah Teala bir kısım insanların Allah'ın katında Allah'ın zatına şehadet ettiklerini söylüyor. Ve onlar Allah'ın katında Allah'ı müşahede edenlerdir diyor. Allah'ın zatına şehadet edenlerdir diyor. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim, o ümmetlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz basiret üzere, yani kalp gözümüzün basar hassasıyla Allah'ı görerek, Allah'a basiret ederek, Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir, bu bizim yolumuzdur. Allah Teala buyuruyor, kalp gözleri kör olmaz diyor. Baş gözleri kör olmaz, kalp gözleri kör olur diyor. Kalbin de bir gözü var ve o göz Allah'ı görmeye yetkilidir. Allah görülür. Allah'a ulaşılamaz. 12. zan. Hele bir takım dinden, Allah'ın kitabından hiç habersiz insanlar din hakkında ahkam kesiyorlar. Diyorlar ki şu kainat var ya diyorlar, o Allah'tır. Onun dışında Allah falan aramayın. Göklerde sizin zannettiğiniz gibi bir Allah yoktur diyorlar. Allah Teala da diyor ki Allah 6 günde 6 alem yarattı. 3 asıl, 3 karşıt. Demek ki Allah varken kainat yokmuş. Allah kainatsa
Ayet burada da bitmiyor. Sonra arşa istiva etti diyor. Arşın üzerine gelip yerleşti diyor. Allah Teala için. Bu kainat Allah'sa herkes Allah'ın bir parçası demektir. Bütün dünyadaki pislikler de Allah Teala'nın bir parçası oluyor. Sevgili kardeşlerim, böyle bir saçmalığı nasıl söyleyebiliyor insanlar? O Allah ki kendi zatına davet ediyor ve diyor biz Kur'an'ı indirdik diyor, İncil'i indirdik diyor, Tevrat'ı indirdik diyor. Göklerden yere indiriyor. Allah Teala diyor ki buradaki bir gün sizin dünyanızda 1000 yıla eşittir diyor. Allah'ın katındaki bir gün. Öyleyse Allah'ın hem görülmesi söz konusu Kur'an-ı Kerim ayetleri muhtevası içinde, hem de Allah'ın Allah'a ulaşılamazlığı bir tarafa bırakın, Allah ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılıyor. Demin söylemiştik ama tekrar söyleyelim. Allah'a ruhumuzu hayattayken ulaştırmak üzerimize farz kılınmış. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel lehi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a ulaş. Fecr 28'de irci ila rabbiki diyor Allah Teala, Rabbine geri dön diyor, geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Öyleyse Allah'a ulaşılamaz değil, ulaşılır. Ayrıca Allah Teala da ulaşmamızı üzerimize farz kılmış defaatle. Bunun bir farz olduğu Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde emir şeklinde tecelli ettiği için kesinleşiyor. Diyor ki vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını emretmiş. Yani farz olduğu bir defa daha kesinleşiyor. 13. konumuza geliyoruz. Cehennemde bir süre cezalandırıldıktan sonra inananlar muhakkak cennete girer diyor. Diyorlar. Ama Allah Teala cehenneme girenin bir daha cehennemden asla çıkmayacağını söylüyor. 29 tane ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Bu konunun cevabı olarak bunların hepsini söylüyorum. 1. ayet-i kerime Araf 36. Velâike ashabün nârı füm fiyâ hâlidûn diyor Allah Teala. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Artık ne söylediğini söylemeyeceğim ama ayetleri sıralıyorum. 2. ayet Ahzab 65. 3. ayet Âl-i İmrân 116. 4.sü Bakara 39. 5.sü Bakara 81. 6.sü Bakara 217. 7.sü Bakara 257. 8 Bakara 275. 9 Beyine 6. 10. ayet-i kerime Cin 23. 11. 11. ayet-i kerime Enbiya 99. 12. ayet-i kerime Haşr 17. 13. ayet-i kerime Mücadele 17. 14. 14. ayet-i kerime Muhammed 15. 15. ayet-i kerime Müminin 103. 16. 16. ayet-i kerime Mümin 76. 17. ayet-i kerime Nahl 29. 18. ayet-i kerime Nebe 21. Nebe 22, Nebe 23. 19. ayet-i kerime Nisa 14. 20. ayet-i kerime Nisa 93. 21. ayet-i kerime Nisa 169. 22. ayet-i kerime Rad 5. 23. ayet-i kerime Tegabin 10. 24. ayet-i kerime Tevbe 17. 25. ayet-i kerime Tevbe 63. 26. ayet-i kerime Tevbe 68. 27. ayet-i kerime Yunus 27.
28. ayet-i kerime Zümer 72, 29. ayet-i kerime Zuhruf 74. Tam 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bir insanın cehenneme girdikten sonra cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını ve ebediyen cehennemde kalacağını ifade ediyor. 14. konumuz, şekil şartlarına tamamen riayet etmeyenlerin namazı kabul olunmaz. Bir hurafedir, ortalıkta dolaşıyor. Bilmem hangi harfi boğazınızdan çıkarırken normal çıkaramıyorsanız sizin namazınız kabul olunmazmış. Şekil şartlarından herhangi birine riayet etmediniz. Ellerinizi kulaklarınızın altına değil de üst tarafına koydunuz. Gitti. Namazınız yandı. Şekil şartlarından herhangi birisine riayet etmediniz. Okumanızda bir Arap gibi okuyamadınız. Boğazınızdan seslerin mutlaka doğru çıkması lazım. Çıkmazsa namazınız kabul olmaz. Buna benzer bir sürü hurafe dinimizin içerisine girmiş. Aslında Allah Teala sizin kalbinize bakar. Şekil şartlarında bilerek olmadıktan sonra, kasıtlı olmadıktan sonra eksiklik olsa da Allah Teala namazınızı, bütün ibadetlerinizi kabule her zaman hazırdır. Allah bizlerin dostudur. Ve kasıt olmadığı sürece Allah bütün ibadetleri kabul edicidir. 15. konu, bu demin söylediğimiz harflerin mahreçleri burada geçiyor azıl. Tecvide veya harflerin mahreçlerinden çıkması gereken telaffuzuna uymayan kıraatler kabul olunmaz. Bu da doğru değil sevgili kardeşlerim. Herkes Arapça bilgisine ve telaffuza yeterli miktarda sahip değildir. Bunlardan biri de biziz. Ve Allah Teala bizim kalbimize bakıyor. Kelimeleri elimizden geldiğince uygun şekilde telaffuz etmeye çalışıyoruz. Ama bir Arap kadar muntazam ve uygun ve mahreçlerinden seslerin çıkması bizlerde pek mümkün olmaz. Böyle olmadığı için Allah Teala'nın namazlarımızı veya diğer ibadetlerimizi kabul etmemesi diye bir şey hiçbir zaman söz konusu değildir. Şekil şartları Allah ile olan ilişkilerinizde hüküm ferma değildir. Siz hüsnü niyetle Allah rızası için ibadetlerinizi yaparsanız Allah Teala onları mutlaka kabul eder. Her ibadet kiramen kâtibin melekleri tarafından amel defterinize kaydediliyor. Kazandığınız derecede farklılıklar olabilir ama bu önemli bir fark hiçbir zaman oluşturmaz. On altıncı ayet-i kerime, irci-i emri bir ölüm emridir. Allah Teala Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde diyor ki irci-i ila rabbiki, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştır. Ruhun Allah'a geri dönmesi kişinin ölümüyle mutlak olarak gerçekleşir. Ölüm melekleri gelirler, kişinin mitokondrilerini çalışmaz hale getirirler. Yani elektrik enerjisi üretemez vücut ve beyinden başlayan oksijen gitmediği için beyne ölüm bütün vücuda yayılır ve ruh da nefs de ölen bir vücutta manyetik alanlar sona erdiği için barınamazlar. İkisi de vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Ruh sağ tarafımızda omuzlarımızdan bir metre filan çevresinde yukarıda yer alır. Nefs de sol tarafımızda yer alır.
ve ölüm melekleri ruhumuzu beraberlerine alarak Allah'a ulaştırırlar. Ama böyle bir şey ölümden sonra ruhumuzun Allah'a ulaşmasıdır. Yani ruhu vücudunda olan bir kişi için geçerli olan olay budur. Eğer ruhunuz zaten Allah'a ulaşmışsa o zaman farklı bir olay cereyan eder. Allah'ın katından geri giden ruhunuz Azrail Aleyhisselam ve onun meleklerine teslim olur. Beraberce yedi gök katını aşarlar. Sesedin müntahadan sonra da ruhunuz Allah'a tekrar geri döner. Her halükarda ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusudur. Allah Teala sadece irci-i emriyle değil, diğer emirlerde de ruhu Allah'a davet eder. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzerinize defaatle farz kılınmıştır. Öyleyse bu farzlardan biri de irci-i emridir. Biliyorsunuz ki intihar eden kişi Kur'an-ı Kerim'de mutlaka cehenneme gideceği belirtilmiştir. İntihar eden kişi mutlaka cehenneme gidecektir, ebediyen kalmak üzere. Öyleyse intihar etmek cehenneme gitmenin temelini teşkil eder. Hiç Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de herkese hitaben irci'i ila rabbiki der mi, Rabbine geri dön, intihar et de ruhun bana geri dönsün der mi sevgili kardeşlerim? Aynı Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e intihar edenin gideceği yer cehennemdir yazsın. Ondan sonra da intihar emri versin. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Allah abesle iştigal etmez. Onun için irci-i emri hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşması emridir. Zaten demin söylediğimiz gibi birçok defa Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimeyle ruhumuzun Allah'a hayattayken geri dönmesini üzerimize farz kılmış. Dolayısıyla irci-i ila rabbike de bunlardan biri ve üzerimize farz. 17. konu, Allah'ın rahmet ve fazlının nefsin kalbine yerleşmesiyle oluşacak tarzda nefs tezkiyesi yoktur diyorlar. Oysa ki nefs tezkiyesi Kur'an'ın temelidir ve Allah Teala üzerimize farz kılıyor nefsimizi temizlemeyi. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, mürşidine ulaşıyor tabiyetiyle beraber kalbine Allah imanı yazıyor. Niçin? Nefs tezkiyesi yapsın diye. Kişi zikir yapınca Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle selavat kişinin göğsüne ulaşıyor, göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbe giren nurlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında yapışıp ters manyetik alanlara sahip oldukları için yapışıp orada kalıyorlar. Bunların ilk %7 birikimiyle nefsi emarede oluyoruz. Ruhumuz birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa, üçüncü defa, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimiyle levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerine ulaşıyor. Nefsimiz %51 nur birikimi tahakkuk ediyor ve %2 rahmet, %7 defa 7 yani %49 fazıl birikimiyle ruhumuz Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. Öyleyse nefs tezkiyesi de farzdır. Daha ötesi nefs tasfiyesi de farzdır. Daimi zikirle nefsimiz %100 nurlarla dolar ve nefsimiz
tasfiye edilmiş olur. O kişi kalp göz ve kalp kulağı mutlaka açılan birisi olur. On sekizinci konumuz, hidayet de doğru yoldur, sırat-ı müstakim de doğru yoldur ifadesi. Hidayet bir yol değildir. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ama bazı kişiler diyorlar ki hüdallah Allah'ın ulaştırmasıdır manasına gelir. Tamam. O manaya geliyorsa o zaman gene problem yok. Şura 13'te birleştirdiğimiz zaman aynı neticeye ulaşıyoruz. Çünkü Şura 13'te Allah Teala diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer ve seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın Allah'a yönelenleri, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırdığı kesin. Allah'a yönelen kişinin Allah'a ulaşmayı dileyen kişi olduğu kesin. Çünkü Allah'ın ulaştırdığı yer kendi zatı. Öyleyse nasıl yorumlanırsa yorumlansın, ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. İşte hidayet Allah'a insan ruhunun ulaşmasıdır. İşte Bakara 120 inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda hidayettir. Allah'a ulaşmayı Allah'ın ulaştırmasıdır derseniz gene aynı neticeye ulaşıyoruz. Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ulaşacağı yer Allah'ın zatı oluyor. Allah'ın seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırıyor. Öyleyse hidayet Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Öyleyse hidayet bir yol değildir. İnsan ruhunun dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırılması halidir. Sırat-ı müstakim nedir? Sırat yol demek, müstakim istikamet üzere olan yol demek. Kime istikamet üzere suali geliyor akla? Allah Teala'nın kendisine ulaştırması istikametinde. Sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş yol diyor. Sırat-ı ileyye müstakim, sırat-ı müstakim Allah'a istikametlenmiş yol demek. Yani Allah'a ulaştıracak olan yol demek. Halbuki doğru yol dediğiniz zaman doğru yol denen mefhumun ne olduğu belli değil. Ne doğru yoldur? Bir açıklama getirilmiyor. Şeytanın bir tuzağıyla karşı karşıyayız. Diyor ki sırat-ı müstakim doğru yoldur. Bu doğru yol bir defa doğru değil, istikamet üzere olan yol demek sırat-ı müstakim. Doğru yolun neden doğru olduğu konusunda hiçbir işaret yok. Ve de aslında söylediğimiz standartlarda görünüyor ki sırat-ı müstakim Allah'ın zatına istikametlenmiş yoldur. İnsan ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşacağı yoldur. Öyleyse hidayet yol değildir, Allah'a ulaşmaktır. Sırat-ı müstakim ise Allah'a ruhu ulaştıran yolun adıdır. Birisi yol, birisi ulaşmak. 19. konumuz, La ilahe illallah diyen cennete girer. Hiçbir zaman böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. La ilahe illallah diyen cennete girmez. La ilahe illallah demek insanı cennete ulaştırmaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişiyi Allah Teala mutlaka cennetine ulaştırır. Ben cennete girmek istiyorum diyen kişi cennete giremez. La ilahe illallah diyen kişinin cennete girmesi mümkün
değildir. Buna ait olan bir ayet-i kerime hiç kimse gösteremez Kur'an-ı Kerim'de. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Ve birçok ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bu istikamette sıralanmış durumda. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir. Kim de Allah'a ulaşmayı dilerse gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Allah'ın cennetine sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler girer. Dilemeyenlerin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Allah Teala cehennemden bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, onun gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. İşte

ise bu kadar net ve açık bir hüviyet oluşuyor. Allah'laşmayı dileyen kişi takva sahibidir. Takva sahiplerinin gideceği yer cennettir. Allah'laşmayı dileyen kişi hidayet üzeredir. Hidayet üzere olanların gideceği yer mutlaka cennettir. Sevgili kardeşlerim, böylece Kur'an-ı Kerim'deki hakikatlere tamamen ters olan 19 ayrı cepheden yanlışlıkları sizlere sunmayı bize nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as salavat.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Ey Yüce Allah'ım, bizlere inan buyurduğum zaman parçasında senin zikrini yapmak için, bir zikir sohbeti yapmak için buradayız inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. El Fatiha ve as-salavat. Allahumme salli ala Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşam aile konusunda inşallah birlikte olacağız. Aile İslam'ın temelidir. İslam aile mefhumuyla İç içedir. Anne baba ve çocuklar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de annenize ve babanıza dedirtmeyeceksiniz diyor. Onların sizden razı olmamasına Allah Teala'nın müsaadesi yok. Öyleyse dinini bilen, Allah'ı tanıyan bir insanın yapması lazım gelen şey, Allah ile olan ilişkilerinde bütün güzellikleri yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah için

Allah için yaşayın, Allah için olun. Böyle bir şey içinde. Allah-u Teala'nın emri evlenmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca gençleri evlendirmek için özel gayretler sarf etmiştir. Aile, dinin temelinde olan bir müessesedir. Geleceğimiz çocuklarımızla kaim olacaktır. Çocukların ise varoluş yeri ailedir. Bu sebeple Allah-u Teala aile müessesesini Kur'an-ı Kerim'de geniş çaplı olarak dikkate almıştır. Hukuk açısından da yaşam tarzı itibariyle de evlilik Kur'an'da önemli bir yer işgal eder. Aile, Kur'an'ın temelindeki gerçektir. Aslında bütün kadınlar bir erkekle evlenmek için, bütün erkekler de bir kadınla evlenmek için yaratılmıştır. Konunun gerçeği budur. Ve geleceğin teminatı olan çocuklar, ancak Allah'ın emrettiği aile standartlarında, İslam aile standartlarında oluşur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ailede babanın yeri nedir? Baba ailenin reisidir. Kanunlar, anne ile baba birbirine eşittir der. Ama Allah'ın kanunu anne ile baba birbirine eşittir der mi? Hayır demez. Ailenin hakimi erkektir der. Biz erkekleri kadınlardan farklı yarattık der. Ve bu sebeple ailenin reisinin erkek olması söz konusudur. Ezelden beri kadınlar ailenin iç işlerini, erkekler de dış işlerini yapmak üzere görev almışlardır. Zamanımızda hanımlar da dışarıda çalışmak gibi bir ödevi üstlenmişlerdir. Böyle bir husus hanımları elbette erkeğin yanında daha güçlü bir duruma getirmiştir. Ama erkek ailenin reisi olmak mecburiyetindedir ve bu mecburiyetini her zaman hatırlamalıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ailede duruma baktığımız zaman İslam hukukunun, İslam geleneklerinin bütün boyutlarıyla uygulandığı Osmanlı'da, Osmanlı'nın gelişme devresinde de, duraklama devresinde de, gerileme devresinde de aile çok özel bir önem atfetmektedir. Önemi haiz bulunmaktadır. Aileye atfedilen nazarlar, ailenin Kur'an'da önemli bir mefhum olarak yer aldığını görürler. İslam hukukunun büyük kısmı aileye aittir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'ın temelinde aile vardır. Osmanlı'nın aile yapısına, sosyal hayata baktığımız zaman şunları görüyoruz. Bütün Osmanlı mahalleleri o mahallenin imamının muhtarlığına verilmiştir. Her caminin bulunduğu yer bir mahalledir.
O mahallede şimdiki muhtarların yaptığı görevi o caminin imamı üstlenmektedir. Halk arasında derin bir beraberlik hüküm sürmektedir. Herkes evin bütün erkekleri namazları en yakın camide kılarlar genellikle. Cami bu sebeple herkesin bir araya geldiği, birbirine dostluklar hediye ettiği, her gün insanların selamlaştığı, birbirlerini sevdiklerini hissettiren bir dizayn içinde yaşayan insanlar aileyi oluşturmuşlardır, mahalleyi oluşturmuşlardır. Her caminin çok yakınında bir taştan yapılmış bir nevi kasa hep bulunmaktadır. Yardım için para koymak isteyenler o caminin yakınında bulunan taşın içine koyarlar. İhtiyaç duyanlar da camiden çıkarken oradan nasiplerini alarak giderler. Böylece en güzel şekilde yardımlaşma müessesesi ailelerin oluşturduğu bir dizaynda vardır. Mahallenin çocukları bütün mahallenin kontrolü altındadır. Çocukların yanlış şeyler yapmasına sadece anne baba engel olmaz. Mahallenin bütün büyükleri bütün çocuklardan mesuldür. Pederşahi aile sistemi Osmanlı'nın temel yapısını teşkil eder. Oğullar aynı konakta evlenirler. Ayrı ayrı odaları paylaşırlar. Hanımlar ait oldukları eve gelin giderler. Bir kısmının baba evinde kalması da söz konusudur. Sofraya beraber oturulur. Sofra adabına riayet edilir. Evin en yaşlısı, evin en yaşlı erkeği, evin hakimidir. Her açıdan aile adı verilen müessese tam bir uyum içinde çalışır. Ailenin bütün fertleri birbirine yardım eder hüviyette olmalıdır. Çocuklarda küçük olan çocuklar ablalarına ve abilerine itaatle mükelleftirler. Elbette bu itaat anne ve babalarına karşı daha üst boyutta gerçekleşecektir. Büyükler için kardeşlerini korumak ve onlara emredebilme yetkisiyle mücehhez olmak söz konusudur. Küçük olan kardeş, büyük olan abisini ve ablasını dinlemekle mükelleftir. Anne babayı dinlemekse ondan daha üstün bir mutlakiyet taşır, önem taşır. Evin en büyüğü ise evin bütün fertleri üzerinde hüküm fermadır. İşte Osmanlı'nın Kur'an emirleri gereğince vücuda getirdiği aile düzeni. Sevgili kardeşlerim, evin hanımlarına hükmedense en
ailenin en yaşlı erkeğinin eşidir. Nasıl bir sarayda hanım sultan yani padişahın hanımı saraya hakimse, hakim olması mutlak olarak gerekirse, evin aile düzeninde de büyük anne hüviyetinde olan, anne hüviyetinde olan evin hanımı ailenin hakimi olan en yaşlı erkeğin hanımı evin hanımlar cephesinde ve çocuklar cephesinde hakimidir. Ev işlerini düzenlemek onun işidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zaman içerisinde terbiyemiz adım adım bozulmuş ve bu zamana ulaştığımız zaman içinde bulunduğumuz devrede artık insanlar bu hiyerarşik kaidelerini kime nasıl saygı göstermeli lazım geldiğini tamamen unutmuş durumdalar. Çocuklar anne babaya karşı gelebilmekte, evin en yaşlı erkeği pek öyle ciddiye alınmamaktadır. Zaten toplum gerçek anlamda büyük bir erozyona uğramış. Ahlak ve adab açısından büyük kayıplar ortaya çıkmıştır. Batılı yazarlardan Osmanlı'ya gelip de Osmanlı'nın içinde bulunanlar şöyle söylüyorlar: eğer Yahudilerden mal alıyorsanız üçte birini verin. Müslüman olmayan diğer tebaadan alıyorsanız yarısını verin onların söylediği ücretin. Ama Müslümanlardan alıyorsanız o zaman Türklerden alıyorsanız %100'ünü verin. İstenen ücretin %100'ünü verin. Bu Batılıların, Osmanlı'da yıllarca kalan Batılıların Osmanlı'ya olan hayranlıklarını dile getiren bir müessesedir. Bir yabancı gezgin, bir yabancı tüccar İstanbul'da mal alıyor Osmanlı üreticiden. Osmanlı kumaşları kök boyaları sebebiyle çok dünyaya nam salmış kumaşlardı. Daha bu buharlı makineler, büyük miktarda üretim yapan makineler devreye girmeden evvel Osmanlı kumaşları da dünyada nam salmıştı. Kök boyalarla ömür boyu boyası solmayan bir kumaş üretimi o Osmanlı'ya hastı. Hala kök boyaların sırrı çözülememiştir. İşte bir Osmanlı tüccarı mal satıyor, top top kumaşları alıyor yabancı ülkeden gelen tacir. Bir topa gelince ansızın bakıyor ki topta bir bozukluk var. Hatalı dokuma olmuş. Derhal topu ayırıyor satan Osmanlı tüccarı.
Diğeri diyor, neden ayırdın onu? Bu diyor, hatalı. E diyor, hatalıysa onu bana gene ver. Ama ucuz fiyatlı ver. Osmanlı diyor ki, hayır, bu kumaş hatalı olduğu benim tarafından tespit edildiği cihetle size satılamaz. Hiç kimseye satılamaz. Diğeri hayret ediyor. Neden diyor vermiyorsun bana bu kumaşı? Çünkü diyor sana verirsem sen de bu kumaşı başkasına satacaksın ülkene döndüğünde. O zaman bir Osmanlı'nın hatası olan bir kumaşı, ayıplı bir malı başkasına satabildiği gibi bir şayanın çıkması söz konusu olacak. Böyle bir şeye Osmanlı müsaade etmez diyor. Bu kumaş size asla verilmez. İyi ama nereden bilecek diyor senin görebildiğin o hatayı? Onun görmesi önemli değil diyor. Allah görüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın indinde her şey en güzel standartlarda dizayn edilmiştir. Aile yapısında bütün ailenin birbirine yardımcı olması asıldır. Çocuklar büyüklerine saygı göstermeye mecburdurlar. Bu ailenin temel yasasıdır. En küçük çocuk kendisinden büyük olanlara, annesine ve babasına, o yaşta, o noktadan itibaren daha büyükler kendisinden daha büyük olanlara saygı göstermek mecburiyetindedirler. Osmanlı'da yaş bir kıdem müessesesidir. Ailede herkes birbirine hanım veya efendi diye hitap eder. Babalara efendi baba derler. Eğer soydan bey ise aile, bey baba denir babalara. Beyler hanımlarına mutlaka ismini söyleyerek Ayşe Hanım, Fatma Hanım diye mutlaka hitap ederler. Hanımlar da eşlerine ya efendi diye ya da durumuna göre soydan gelen bir beylik meclisi varsa bey diye hitap ederler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, terbiyenin ne olduğunu Osmanlı'dan öğrenmek mecburiyetindeyiz. Hala Osmanlı konaklarındaki hayatı anlatan filmler hamdolsun ki çevriliyor. Ve onlara dikkatle bakın. Osmanlı adabına hayranlık duyacaksınız. Sevgili kardeşlerim, eğer bir ailede boynuz kulağı geçmişse, yani yetkili olmayan insanlar kendilerini yetkiliymiş gibi kabul ederek evin içinde bir takım tasarruflara girişmişlerse, o zaman aile düzeninde kırılmalar olur. Her ailede evin hanımı bütün insanların üzerinde bir yetkinin sahibidir. Bu yetkiyi rahatlıkla kullanmalıdır. Ayrıca kullanmak mecburiyetindedir. Nerede aynı evin personelinden ondan daha ötede bir yetkinin sahibi gibi davranmak isteyenler olursa onlar devre dışı bırakılırlardı.
Sevgili kardeşlerim, Osmanlı düzeni gerçekten hayranlık uyandıracak bir düzendi. Bugün de aynı şeyler tatbik edilebilir mi? Elbette tatbik edilebilir, uygulanabilir ve tatbik edilmelidir. Osmanlı'nın ahlaki müesseseleri Kur'an'daki esaslara tam riayeti ihata eder. Orada yaş bir kıdem müessesesidir ve de kıdem esastır. Bu esasın kıdem olmasına karşılık mevki kıdemden daha önce gelir Osmanlı'da. Kim hangi mevkiyi işgal ediyorsa o mevkiin gereklerini yerine getirmek mecburiyetindedir ve insanların sahip olduğu mevkiye diğerlerinin mutlaka saygı göstermesi asıldır. Osmanlı'da saygısızlık müessesesi hiçbir zaman oluşamazdı. Hele saray terbiyesi çok ayrı bir olaydı. Küçük yaştan saraylara alınan küçük kızlar sarayda yetiştirilirdi. Ve tam bir hanımefendi hüviyetine ulaştırıldıktan sonra gene Enderun'dan mezun olan, yani saray mektebi demek Enderun, üst seviye devlet memurlarıyla evlendirilirlerdi. Her biri saray adabını evine taşırdı. Sevgili kardeşlerim, bu günleri, bu güzellikleri idrak eden bir insanın günümüzdeki aile düzenine acıyarak bakması kadar normal bir şey olamaz. Bozulan ve yuvasından çıkmış ahlaki değerler, saygı müessesesinin dumura uğraması, insanların aile yuvasında birbiriyle devamlı kavga etmelerini, neticede de ayrılmalarını intihac ediyor, neticelendiriyor. Allah-u Teala ailenin kendi dizaynı içinde hiyerarşi müessesesini mutlak olarak koymuştur. Bu hiyerarşi bozulması mümkün olmayan bir bütünlük gösterir Osmanlı'da. Sevgili kardeşlerim, aradan geçen yıllar bizden, Osmanlı'dan çok şeyler koparmış. İnsanlar öyle bir dizaynı yaşar olmuşlar ki saygı müessesesi kalmamış. İnsanlar kendilerine göre bir yer tayin etmişler kendilerine ve aile içinde o sahip olmadıkları yerin sahibi gibi davranabilmektiler. Böyle bir dizayn aile yapısını geniş açılı bir şekilde
zarar dide eder. Hiyerarşinin bozulması, Allah-u Teala'nın tayin ettiği Osmanlı geleneklerinin yok edilmesini oluşturur. İşte zamanımızda artık aile yuvası diye bir şey, Osmanlı gibi bir aile yuvası yok gibi bir şeydir. Biz Allah-u Teala'nın bize öğrettiği dizayn içerisinde hep Osmanlı'yı örnek almışızdır. Osmanlı bizim kökenimizdir. Andolsun ki Osmanlı'nın var olduğu noktadan beri Osmanlı olan bir aileden geliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onlardan bu kadar sitayişle bahsetmemiz de normal görülmelidir. Ve içimizde Osmanlı'ya karşı özlem hiç bitmemiştir. Osmanlı yeniden canlanacaktır. Biz o devrin içinde yaşayacağız. Bizler sevgili kardeşlerim. Osmanlı ahlakını yeniden vücuda getirecek olan ve dünyanın bu istikamette yaşayan insanlarla örnek insanlar olarak dikkatini çekecek olan bir toplum oluşturacağız. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, hidayet çağındayız. Hidayet çağınınsa mimarı Allah'tır. Emirlerini bize gönderir. Biz de onun standartları içinde ve onun tasarrufuyla her şeyi gerçekleştirmeye çalışırız. Bizim irademiz söz konusu değildir. Allah-u Teala'nın ilahi iradesi bizi tasarrufu altına almıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı örnek alalım. Osmanlı'yı örnek alabilirsek, aile yuvalarında kavga, hırgür olmaz. Herkes sulh ve sükun içinde kendisine düşen vazifeleri gerçekleştirir sevgili kardeşlerim. Bu vazifeler herkes için geçerlidir, asıldır ve olması lazım gelen hüviyete ulaşmalıdır. Osmanlı'nın yeniden örf ve adatıyla devreye girmesi, sulh ve sükun içinde örnek bir toplumun yeniden vücut bulması anlamına gelir. İşte toplumumuz Allah-u Teala'nın bize bu emirleri vermesinden bu tarafa adım adım güzele doğru yürümektedir. Hedef Osmanlı'nın bütün insanları mutlaka mutlu ve huzurlu kılan o sulh ve sükun sistemini bütün ailelerimizde uygulamalıyız. Üzülmeye, kavgaya, anlaşmazlığa mahal vermemeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, madalyonun diğer tarafından baktığımız zaman da idareciliği hazmedemeyen insanların ben Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınan bu ailedeki en yaşlı hanımım diyen bir hanım
eğer nefsine tabi ise, o zaman kendisine verilen yetkiyi zulüm hüviyetinde kullanmaya başlar. Bu da Osmanlı'nın törelerine tamamen aykırıdır. Osmanlı'nın bütün aile etrafı, efradı tasavvuftan olduğu için herkesin yetkilerini ve emir ve kumanda zinciri içerisindeki vazifelerini en iyi idrak edip ait oldukları standartlar içinde birbirine karşı saygılı ve sevgili davranmaları söz konusuydu. Gerek amir hükmündeki hanımın görevini lazım geldiği şekilde yerine getirememesi söz konusu olduğu zaman, gerekse emrindekilerin ona asi olmaları halinde, iki halde de uyumsuzluk söz konusu olur. Ama emirler tekrar edilip, emir altındakiler buna rağmen bunu uygulamıyorlarsa veya kısa bir zamanda yozlaşıp tekrar eski hüviyetlerine geri dönüyorlarsa, o zaman o evde huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. Osmanlı adabı ve Osmanlı gelenekleri huzursuzluğu ve sıkıntıyı bütün boyutlarıyla önleyen bir nizamı 6 asır sürdürdüler. Sevgili kardeşlerim, yaklaşık 600 yıllık bir zaman devresinde Osmanlı geleneklerin gerçek anlamda sahibi oldu. Her şeyi o devirdeki dünyada Allah'a en yakın insanlar olarak başka ülkelere örnek olacak bir hüviyette Osmanlı temsil etti. Yükselme devresinde de, duraklama devresinde de, düşme devresinde de Osmanlı ailesi bu güzelliği hep korudu. Dışarıda ahlakın bozulması, aile fertlerinin birbirine olan saygısını, sevgisini yitiremedi. Aile düzeni hep o güzel düzen olarak devam etti. Cumhuriyetten sonraki devre bir hürriyet devresi olarak zanna tabi bir müesseseyi devreye getirdi ve de o günlerden bu tarafa geçen zaman parçasında artık ailede dirlik, düzen ve mutluluk diye bir şey kalmadı. Bu bizim dejenerasyonumuzun temelini teşkil eder sevgili kardeşlerim. Bu yozlaşmayı mutlaka durdurmak mecburiyetindeyiz. En azından biz Mihir Vakfı'nın müntesipleri. Ailenin reisi erkektir. Kanunlar ne söylerse söylesin. Allah'ın hukuku bunu ifade eder. Zaten bu dizayn kurulduğu takdirde kavganın, gürültünün bütünüyle yok olması, sulh ve sükun ortamının gelmesi söz konusu olacağı için hukukun bütün boyutlarıyla uygulandığı bir adalet düzeni, bir tıkır tıkır işleyen çalışma düzeni bütün evlerde hakim olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aile konusundaki söyleşimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizin en güzel ailelerin
fertleri arasında kılmasını, bütün ailelerde dirlik ve düzenin Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yerleşmesini ve devam etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed, neyzu billahi mineşşeytanirracim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, mutluluk sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bütün insanlardan istediği yegane şey budur. Mutluluk. Huzur içinde bir beraberlik söz konusu. Allah Teala sosyal bir mahluk olarak, yani cemaat halinde yaşaması gereken bir mahluk olarak yarattığı insanın kainattaki en üstün varlık olduğunu söylüyor. Bütün yaratıklardan daha üst boyutta bir varlık olduğunuzu sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığım her şeyi emrimden sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yaratılan her şey, bütün kainat, insandan başka yaratılan her şey insan için yaratılmış ve insanın emrine musahhar kılınmış. İnsanın emrine amade kılınmış sevgili kardeşlerim. Hepiniz insansınız, insan olarak yaratıldınız. Öyleyse bu bağlamda hepiniz için geçerli olan şey, her şeyin uğruna yaratılmış olduğu bir mahluk olduğunuzun farkında olmanızdır. O zaman bileceksiniz ki Allah'a en yakın mahluk biz insanlarız. Yaratılanlar içinde Allah'a en yakın olanlar biz insanlarız. Meleklerden de, cinlerden de, bütün mahlukattan daha üstün bir yerimiz var Allah-u Teala'nın indinde. Ve Allah-u Teala sevgili kardeşlerim sizlerin sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Hiçbirinizden bunun dışında bir talebi yok. Sadece mutlu olmak istiyor. Mutlu olmanızı istiyor. Ne yazık ki insanlar hem mutluluğun ne olduğunu bilmiyorlar, hem de mutluluğu farklı alanlarda arıyorlar. İnsanoğlu diyor ki, ben mutlu olabilmek için paraya ihtiyacım var. Ne kadar çok servetim olursa o kadar çok mutlu olurum. Bu büyük bir yanlış sevgili kardeşlerim. En çok zengin olan en mutlu insan değildir. Hatta servetin belli bir miktardan ötesi insana sadece rahatsızlık getirir. Mutluluğu sağlayan şey servet değildir. Mutluluğu sağlayan şey tasavvufun yaşanmasıdır. Yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bütün insanları yarattığı en değerli mahlukatı olarak devreye alması söz konusu olduğuna göre en çok mutlu olmasını istediği mahlukatı insandır. Biz insanlarız. Allah-u Teala hamdolsun ki bizi kainatın en üstün mahlukları olarak, insan olarak yaratmış.
Öyleyse Allah'a hamd edecek, şükredecek çok şeyimiz var sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepimiz Allah içiniz. Allah için yaratıldık. Allah Teala en çok bizleri seviyor. Ve yaratılma sebebimiz dünyada verilen şu gezegende mutluluğu yaşamamız. Bunun için yaratıldık. Mutlu olmak için. Ve Allah Teala formülü Kur'an-ı Kerim'le veriyor. Mutlu olmak istiyorsanız üç ayrı cephede sulh ve sükûnu oluşturacaksınız sevgili kardeşlerim. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluğu oluşturmanız söz konusu. Dış dünyanızda yani başka insanlarla olan ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluğu yaşamak mecburiyetindesiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluğu yaşamak mecburiyetindesiniz. Mutluluk mu? Mutluluk bir huzurdur. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Uyuşma halidir. Neden insanlar mutsuz? Çünkü iç dünyaları her an devam eden bir kavgada. Nefs, bütün insanlar bir nefsle, bir ruhla ve bir fizik vücutla yaratılmışlardır. Allah Teala insana ruhundan üfürdüğünü söylüyor Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor Allah Teala. Ona, onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ruh üfürdüğü bir nefsiniz ve fizik vücudunuz var. Emaneti ruh emanettir. Yüklenenin sadece fizik vücut olmadığını, beraberinde nefsi de bulundurduğunu ayet-i kerime net olarak anlatıyor. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti yere, dağlara, göklere teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar, korktular diyor. Sonra insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi diyor Allah Teala. O emaneti yüklenen insan var ya diyor, o cahildir ve nankördür diyor Allah Teala. İşte emaneti yüklenen sadece fizik vücudumuz değil, onunla birlikte 19 grup afetinden ikisi cehalet ve nankörlük olan bir nefsimiz var. Demek ki emaneti yüklenen, ruh emanetini yüklenen fizik vücudumuzla beraber nefsimiz. Böylece bir üçlü oluşturuyoruz. Ve mutsuzluğumuzun temel faktörü ortaya çıkıyor. Nasıl bir şey bu? Nefsimiz baştan aşağı %100 afetlerle dolu. Ruhumuz da
hasletlerle dolu. Bir başka ifadeyle nefsimiz Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her şeyi mutlaka yapmak isteyen afetlerle dolu. Kapkaranlık bir kalbi var nefsimizin. Afetler karanlıklarla temsil olunurlar. Ruhumuza gelince onun da kalbi hasletlerle dolu. Bu hasletler Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla yapmak istemeyen bir özellikle donatılmış. Öyleyse iki zıt kardeş içimizde. Allah'ın emirlerini ruh mutlaka yerine getirmek ister, nefs de asla yerine getirmek istemez. Allah'ın yasaklarını ruh işlemek istemez, nefse işlemek ister. Öyleyse birinin kara dediğine diğeri ak diyor. Birinin yapmak istediğini ikincisi yapmak istemiyor. Karşı çıkıyor. Öyleyse içimizde devamlı kavga var. Her karar aşamasında nefsimizle ruhumuz arasında devamlı bir çatışma söz konusudur. Bu söz konusu kavga ne zamana kadar sürer? Eğer gerekli tedbirleri almazsanız, üzerinize düşeni yapmazsanız, ömür boyu devam eder sevgili kardeşlerim. Peki ne yapmamız lazım devam etmemesi için? Devam etmemesi için yapmamız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala insanı bir eşitlikle yaratmıştır. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Bu konunun karanlık kanadı toplamın %50'sini teşkil ediyor. Nefsimizin kalbi tamamen afetlerle dolu. Geceyi, karanlığı temsil ediyor. Ruhumuzun kalbi ise tamamen nurlarla dolu. O da aydınlığı, nuru temsil ediyor. Ve ikisinin de değerleri birbirine eşit. Nefsimizin kalbi de %100, ruhumuzun kalbi de %100 dolu. Öyleyse bir eşitlikle dünyaya getiriliyoruz. Eşit şartlar altında nefsimiz tamamen kötülüğü emreden, ruhumuz da tamamen iyiliği emreden bir standart içinde. Ve Allah-u Teala'nın istediği şey ise açık. Diyor ki biz insanı nefsi demek istiyor. İnsan kelimesi nefs içinde kullanılıyor. İnsan içinde kullanılıyor. Bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safillere dedik diyor. İnsanoğlunun en güzele ulaşabilecek olan bir ortamda, en güzele ulaşabilecek olan bir standartta yaratıldığını görüyoruz. Öyleyse bu nasıl bir olgu? Bu muhtevada insanoğlunun geceyle gündüzü %50 %50 bünyesinde barındıran bir bütün olduğunu görüyoruz. Her olayda bu sebeple iş dünyamızda devamlı kavga var. Allah'ın emrettiği bir şeyi ruhumuz gerçekleştirmek istiyor ama nefsimiz şiddetle itiraz halinde. İçimizde bu sebeple kavga oluşuyor. Tersi de geçerli. İçimizde gene kavga var. İşte bu kavganın sahipleri nefsimizde ruhumuz ve bir denge halinde yaratmış Allah-u Teala insanı. Ne kadar karanlık, o kadar aydınlık. Nefsimizin kalbi ne kadar karanlıksa, ruhumuzun kalbi de aynı oranda %100 hasletlerle dolu için
hasletlerle dolu olduğu için aydınlık, bir denge, bir uçak düşünün, bir kanadı karanlık, bir kanadı aydınlığı temsil etsin. İkisi de birbirine eşit olsun. Bu uçak böyle uçar, eşitlik halinde. Ve de her an bir kavga dünyasında yaşamaya başlar insanoğlu. Nefsinin afetleri bütünüyle devrededir. Bu ise nerede kavga varsa, kaos varsa orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Ve insanoğlu huzursuz bir ortamdadır. Bundan kurtulmanın yolu var mı? Elbette var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği zaman kavga biter. İşte sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde neden kavga biter ki? Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek o kişiyi mutluluğa ulaştırır. Neden? Çünkü Allah Teala bütün insanlardan sadece bu dileği bekler. Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemek. İşte böyle olan insanlara, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlara Allah Teala amen olanlar diyor. Ve onları sevdiğini söylüyor Allah Teala Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, bu zulmetten nura çıkma işlemine bakalım dikkatle. Ne demek istiyor Allah Teala? Kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse, o zaman çok güzel bir olayı gerçekleştirmiş olur kişi. Daha bu dilek o kişiden sadır olur olmaz. Allah'a ulaşmayı diler dilemez. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum demek mesela. Veya ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Sana ermişler, ruhlarını sana ulaştırmışlar. İşte ben de onlar gibi ermiş olmak istiyorum, ermiş evliya olmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Bu da bir dilek, diğeri de bir dilek. İkisi de aynı kapıya çıkar. İkisi de aynı dilektir. İşte Allah Teala bütün insanlardan böyle bir dilek bekliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer şimdiye kadar dilemediyseniz,

Ama o dalalette olan insanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, anlıyoruz ki dalalette olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, o dileyenleri Allah kendisine ulaştırır diyor. Demek ki dalaletten kurtulmanın yolu Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemeliyiz. Dilersek eğer küfürden de kurtuluruz, cehennemden de kurtuluruz. Her şey mümkün olur sevgili kardeşlerim. Ama temel hedef Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemek. Eğer dilemezsek Allah'ın ayetlerinden gafil olduğumuz ortaya çıkar. Bir de gideceğimiz yer cehennem oluyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahimin naru bima kanu yeksubun. Diyor ki bütün onlar ki diyor Allah Teala muhakkak surette bize mülaki olmayı yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor. Böyle bir niyetleri yoktur. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi veya dilememesi. İşte söz konusu olan bu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi için Allah Teala mutlaka onu en güzel hedefe ulaştıracak olan bir yardımın sahibi olur. Görülüyor ki kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsa o zaman yanlış bir noktada, yanlış bir dizaynın içerisinde. Gideceği yer cehennem. Öyleyse mutluluğun temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek var. Dilediğiniz anda mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Böyle bir dileğin mutlaka kalpten dilenmesi lazım. Eğer kalbinizden bir dileğin sahibi değilseniz, o zaman hedefe gidemezsiniz. Allah Teala üzerinizde hiçbir değişiklik yapmaz. Ama kalbinizden Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah'ın yardımı derhal gelir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah Teala ne yapar? Allah Teala derhal sizin üzerinizde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu esmaya tecelli ise Allah Teala'nın çok şeyler sağlar size.

sağlar, idrak etmenizi sağlar. Onu irşat makamı olarak görmenizde, onun söylediklerini idrak etmeniz hemen birbirinin arkasından gelir. Onu irşat makamı olarak kabul edersiniz. İşte bu noktada Allah-u Teala'nın yaptığı şey, şeytanın sizi mutsuz eden bütün davranışlarını sıfırlamaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi üzerinde şeytanın hakimiyeti sıfırlanmıştır. Ne olur? Şeytan size negatif etkilemeyi gerçekleştiremez. Nefsinizin kalbine şeytanın bir tesiri oluşmaması için Allah Teala şeytanın size ulaşamayacağı bir perde çeker onunla aranıza. Artık şeytan size hiçbir şey yapamaz. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. İşte üçüncü basamakta başlayan Allah'a ulaşma dileğiniz, 21. basamakta ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla noktalanır. 6-7 aylık bir güzel yaşam, bir mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamak. İç dünyanızda sülh ve sükunun oluşması, dış dünyanızda sülh ve sükunun oluşması, Allah ile olan ilişkilerinizde sülh ve sükunun oluşması. Yani Allah Teala'nın koruyucu kalkanı devreye girdiği andan itibaren mürşidinize ulaştığınız 14. basamağa kadar Allah Teala nefsinizin afetlerinin sizi şeytandan aldığı telkinlerle üzmesine müsaade etmez. Şeytanın tesiri sıfırlandığı için nefsiniz üzerinizde bir hüküm ifade etmeyecektir. Hüküm oluşturamaz, hakimiyet kuramaz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemezsiniz. Allah'ın emrettiği şeyleri yaparsınız. Ve bu size büyük mutluluk verir. Bu noktada Allah-u Teala 14. basamağa mürşide ulaşıncaya kadar geçen devrede sizde değişik hususlar gerçekleştirir, kalbinize ulaşır, kalbinizi Allah'a çevirir, göğsünüzü yararak göğsünüzden kalbine nur yolu açar, zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen nurlar göğsünüzden kalbinize ulaşabilir. Mürşidinize ulaştığınız an yeni bir evreye gireceksiniz. Çünkü ruhunuz, nefsinizin afetlerine karşı çıkan ruhunuz vücudunuzdan ayrılmış olacak. Ayrılmış olacak ama Allah-u Teala da sizi teslim almış olacak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah-u Teala sizi teslim alır, yani koruması altına alır. Bu noktadan itibaren mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Nefsinizin afetlerinin üzerinizde tesir sahası oluşturmasına Allah kesinlikle müsaade etmez. Müsaade etmezse ne olur? İç dünyanızda sülh ve sükunu yaşarsınız. Çünkü nefsinizin var olmasına rağmen afetleri üzerinizde artık bir hükmü olmayan afetlerdir. Hiçbir tesiri yoktur bu afetlerin size. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması olmasaydı, nefsinizin de afetleri olsaydı, nefsiniz de ruhunuz arasında devamlı kavga olacaktı.
Ama ruhunuzu sizden alan, kendine doğru yola çıkartan Allah-u Teala, nefsinizin afetlerine paralel bir seyir takip ettirir. Ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsinizin kalbine ilk %7 nur girdiğinde, fazıllar girdiğinde, ruhunuz, sizden ayrılmış olan ruhunuz, mürşidinize ulaştıktan sonra birinci gök katına yükselir. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci gök katı, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı, 7 tane %7 fazıl. Başlangıçta kalbinize giren %2 rahmetle beraber, nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı zaman, ruhunuz Allah'a ulaşır. Bu devre sizin için mutluluk devresidir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala kontrolü ele aldığı için, şeytanın size tesir etmesini %100 önlediği için, şeytan nefsinizin afetleri üzerinde bir tesir icra edemez ve Allah-u Teala size mutluluğu bu 6-7 aylık süre içinde büyük boyutta yaşatır. Allah kontrolü ele almıştır. Nefsinizin afetlerinin size zarar vermesine, sizi üzmesine müsaade etmez. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın koruyucu kalkanı kalkar. Bu noktada tıpkı başlangıçtaki gibi ruhunuz yoktur ama nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Yani ruhunuzun fonksiyonunu eda eder. Sadece geri kalan %49 afet sizi rahatsız edecektir. Ne zamana kadar rahatsız etmemiştir? Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar. Bu devrede neden mutlu oldunuz? İç dünyasınızda mutluydunuz. Çünkü nefsinizin afetleri var olmasına rağmen, şeytan onları azdıramadığı için, Allah-u Teala onların azmasına müsaade etmediği için, nefsinizin afetleri size bir zarar verebilecek durumda olmadılar. Mürşidinize ulaşıncaya kadar geçen devrede nefsinizin kalbinde sadece afetler olmasına rağmen Allah-u Teala'nın yardımı sebebiyle bu afetler size üzerinizde etkili olmak sonucunu sağlayamaz. Ve ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar siz mutlu bir insan olursunuz. Allah'ın şeytandan koruması altında, huzuru iç aleminizde mutlaka yaşarsınız. Bu devrede iç aleminizde kavga bitmiştir. Nefsinizin afetlerinin var olmasına rağmen onlar aktif değildir. Ruhunuz vücudunuzdan mürşidinize ulaştığınız zaman ayrılır. Ama nefsinizin afetleri Allah-u Teala tarafından sizi üzme konusundaki imkana sahip kılınmadığı için, o imkan onların elinden alındığı için nefsin afetleri size bir zarar veremezler, sizi huzursuz ve mutsuz kılamazlar. Allah'ın koruması altında iç dünyanızda Allah'ın bütün emirlerini alan, yaşayan bir insanın huzurunu ve mutluluğunu yaşarsınız. İç dünyanızda kavga yoktur. Nefsinizin afetleri vardır ama kavga yoktur. Ruhunuz vücudunuzu terk etmiştir ve nefsinizin afetleri
bir nevi uykuya yatmıştır. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar. Allah Teala tarafından nefsinizin afetleri kontrol altına alınmıştır. Sizi mutsuz edecek davranışlara ulaşmaları mümkün değildir. Ve mutluluğu yaşarsınız sevgili kardeşlerim. İç dünyanızda sulh ve sükun oluşmuştur. Ne zamana kadar? Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Peki dış dünyanızda durum nasıldır? İç dünyanızdaki ve sulh ve sükunu sağlayan Allah Teala başka insanlarla ilişkilerinizde onlara yardımcı olmanızı sağlar. Onları anlayışla dinlemenizi sağlar. Onlarla iyi ilişkiler kurmanızı sağlar. Allah'ın yardımıyla bunları başarırsınız. Böylece dış aleminizde de kavga sona erer. Bu 6-7 aylık süreç içerisinde dış dünyanızda da kavga bitmiştir. Sonra Allah ile olan ilişkilere geliyor sıra. Allah ile olan ilişkilerde sizi rahatsız eden bir konu gerçekleşmeyecektir normal standartlarda. Çünkü bu süreç içerisinde siz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyette olacaksınız. Bunları yapsaydınız ruhunuz nefsinize huzursuzluk verecekti. Allah da size huzursuzluk verecekti. Huzursuzluğu yaşayacaktı. Allah da size sıkıntı verecekti. Huzursuz olacaktınız. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda bir mutsuzluğun oluşmasına Allah Teala müsaade etmiyor. Nefsinizin afetlerinin var olmasına rağmen nefsinizin afetleri aktif değil, sizi huzursuz edemiyor. Dış dünyanızda başka insanlarla en güzel ilişkileri yaşıyorsunuz. Nefsinizin afetleri aktif olmadığı için başka insanlara hep güzel davranışlarda bulunuyorsunuz. Ve onlar da sizin, onlarla yaptığınız bu güzel davranış biçimleri ve hayat tarzı konusunda huzurlu bir daire oluşturuyorlar etrafınızda. Gelelim Allah ile olan ilişkilerinize. Allah ile olan ilişkileriniz en güzel devresini yaşıyor. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilemiş birisiniz. Allah Teala ilişkiler açısından sizi ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar huzurlu kılacak olan huzur verici bir hüviyet taşıyor. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Burası 22. basamak. İşte o ana kadar siz mutlu bir insandınız. İç dünyanızda daimi zikrin sahibiymiş gibi nefsinizin afetlerinin bütün aktivitesi kayboluyor. Daimi zikrin sahibi olsaydınız afetlerin aktivitesi değil, afetlerin kendisi yok olacaktı. Tamamen yok olacaklardı. Hepsi var ama aktif olamıyorlar, sizi huzursuz edemiyorlar. İş dünyanızda bu yüzden sulh ve sükun var. Kavga tamamen bitmiş. Böyle bir insanın dışarıya olan davranış biçimleri bütünüyle güzeli temsil ettiği için bu kişi dış aleminde de mutlu bir insandır. Bu kişi bu süreç içerisinde Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyettedir. Çünkü içinden gelen his budur. O his sebebiyle bu kişi
Allah Teala'nın bütün güzelliklerini yaşayan birisi oluyor. Allah ile olan ilişkilerde de bütün emirler gerçekleşiyor. Kişi bunları zevk alarak yapıyor. Ruhun Allah'a ulaşmasından sonra bu tarzda bir mutluluk tüm boyutlarıyla devam edemez. Tam bir mutluluk artık oluşmayacaktır. Çünkü Allah'ın koruyucu kalkanı bu noktada ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman kalkar. Yok olduğu için o şeytanla tekrar karşı karşıya kalırsınız. Mutluluğu yeri yeriye yaşayacak olan unsurların sahibisiniz. Neden? Çünkü ruhunuz sizden ayrılmıştır ama nefsinizin kalbi de %51 nurlarla dolmuştur ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar. Böylece ruhunuz olsaydı yapacağı karşı koyma, nefsin afetlerine karşı koyma olayını nefsiniz kendi içinde gerçekleştirmiştir. Afetlerin yarıdan fazlası yok olmuştur. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Bu sebeple iç dünyanızda yarı yarıya mutluluğu yaşayabilecek olan bir duruma gelirsiniz. Ve bundan sonra eğer zikrinizi arttırabilirseniz daha mutlu bir insan olursunuz. Nefsinizin kalbinde %81'i aşan nur birikimini gerçekleştirebilirseniz o başlangıçtaki halinizden daha mutlu bir insan olursunuz. Yani ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devredekinden daha mutlu bir insan olursunuz. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin %81'i yok olmuştur. Fizik vücudunuz geri kalan %19'un söyleyebileceği hiçbir şeyi kabul etmez. Ona bu imkanı vermez ve bütün güzellikleri yaşarsınız. Daimi zikre ulaşıp da nefsinizin kalbini %100 tasfiye ettiğiniz zaman, afetlerden tamamen kurtardığınız zaman mutluluğunuz sonsuz olur. Çünkü afetler yok olmuştur. Sadece güzellikleri yaşamak imkanının sahibisiniz. Nefsinizdeki bütün afetlerin yerini %98 fazilet, %2 rahmet nuru almıştır. Bu nurların hepsi %100'ü sizin yanlışlıklar yapmanızı önleyen, Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi sağlayan, yasak ettiği fiilleri işlemenize engel olan bir hüviyet taşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası daimi zikrin oluştuğu yer. Bir sonraki kademe oraya ulaştırır sizi ve nefsinizdeki bütün afetleri daimi zikirle yok edersiniz. O zaman iç dünyanızdaki kavgada, dış dünyanızdaki kavgada Allah ile olan ilişkilerinizdeki huzursuzlukta yerini bütün boyutlarda mutluluğa bırakır. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Onun için iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki bir kavga asla oluşmayacaktır. Dış dünyanızda her şey en güzel ulaşmıştır. Başka insanlarla kavganız tükenmiştir. Allah ile olan ilişkilerinizde de afetlerin tamamı yok olduğu için sonsuz bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Allah sizden memnun, siz de Allah'tan memnun oluyorsunuz. Allah sizden razı, siz de Allah'tan razı oluyorsunuz. Allah'ın rızasını kazanmış ve Allah'tan razı olan bir insan %100 rıza, %100 mutluluk
İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkinizde tam bir mutluluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte olay bu kadar basit, bu kadar güzel. Ve Allah-u Teala mutluluğun yarısı için üçüncü kat cenneti size temin ediyor. Garanti ediyor bunu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu üçüncü kat cennetine ulaştırmayı garanti ediyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetidir. Cennetin sahibidir. Üçüncü basamak. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibidir. 14. basamak. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında, ki Allah ulaştırır o kişinin ruhunu kendisine, üçüncü devrededir. 21. basamak. Nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yarısı yok olur. Ve de bu noktadan itibaren o kişi mutluluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin mutlu olması Allah'ın temel emridir. Öyleyse ne duruyorsunuz? Mutluluğa koşun sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki mutluluğun ne olduğunu dünyada yaşayasınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

irşat makamını görmenizi, onu tanımanızı sağlar. Söylediklerini işitebilmenizi,

0: Kağıt.
1: El Fatiha ve as salavat Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşam sizlere ruhla nefsin İlişkisini sunmak istiyoruz inşallah. Kod numarası 4.1.11.57. Biliyoruz ki bir insan üç vücuttan oluşur. Ruh, fizik vücut ve nefs. Fizik vücut bir mekandır. Nefsin de mekanıdır. Ruhun da mekanıdır. Ruh, muhtevasında kalbinde sadece hasletleri taşıyan, 19 tane haslet taşıyan, tekamülün son aşamasında bir varlıktır. Allah-u Teala nefsi, ruhu öyle bir statüde yaratmış ki, bütün güzellikler hasletler olarak ruhta toplanmış. Nefsinizde nefret mi var? Sevgi ruhunuzdadır. Nefsinizde isyan mı var? İtaat ruhunuzdadır. Nefsinizde cehalet mi var? İlim sahibi olmak, ilim ruhunuzun kalbindedir. Nefsinizde pintilik mi var? Cömertlik ruhunuzun hasletidir. Öyleyse bütün güzellikler ruhunuzda toplanmıştır. Ruhunuz yapı itibariyle Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşır. Öyleyse ruhunuz Allah hangi emri vermişse mutlaka onları yerine getirmeyi ister. Sadece hasletlerden oluşmuştur. Allah neyi yasak etmişse hasletlerin hepsi asla o yasağı işlemek istemez. Öyleyse ruhunuz özel bir yapının sahibidir. Ruhunuzun özelliği Allah'tan size bir emanet olarak verilmesidir. Allah'tan gelen bu varlık mutlaka Allah'a geri dönmek mecburiyetindedir. Ölümden evvel veya ölümden sonra. Ama mutlaka Allah'a dönecektir. Başka bir alternatif mevcut değildir. Allah'tan gelen ruh bir emanettir. Emaneti sahibine iade etmekle mükellefiz. Bir de ruhun bir ilişkisi olan bir varlıktan daha bahsetmek mecburiyetindeyiz. Bunun adı nefstir. Ruhumuz doğuşumuzdan sonra bize üfürülmüştür. Ruhumuz bir emanettir. Allah Teala diyor ki biz emaneti yerlere, dağlara ve göklere teklif ettik ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar ve insan emaneti yüklendi. O insan ki cahil ve nankördür. Affedersiniz, cahil ve zalimdir. Öyleyse ruh adı verilen bu nesneyi yüklenenin sadece fizik vücut olmadığını Allah-u Teala ortaya koymak için nefsin iki tane afetini koyuyor oraya. Cahil ve zalim. Öyleyse ruhumuzu emanet olarak verilen ruhumuzu emanet olarak alan nefsimiz ve fizik vücudumuzdur. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Üç ayrı teslim söz konusudur insan için vücutlar itibariyle. Önce ruh Allah'a teslim olur, sonra fizik vücut teslim olur, en sonra nefs teslim olur. Ve vücutların tesliminden sonra en son teslim olacak olan iradedir. Ama irade bir vücut değildir. Aklın kumandasında pozitif istikamette kullanılacak olan bir vasıtadır. Nefsin afetlerine karşı direnme gücüdür. Ve onları alt edebilecek kudretin sahibi olan iradedir. Nefste de bunun karşıtı olan inat afeti söz konusudur. İkisi de direnmeyi ifade eder. Öyleyse bu açıdan meselemize baktığımız zaman nefsimiz için Allah Teala diyor ki ve nefsin ve ma sevaha, o nefse ve onu seva edene, dizayn edene, şekillendirene fe elhamaha fücraha ve takvaha. Ve o kişiye Allah'ın takvasıyla şeytanın fücuru ilham edilir. Kat eflaha men zekkaha, and olsun ki kim nefsini tezkiye ederse o felaha erdi. Nefsini tezkiye eden felaha erdi. Öyleyse nefsimiz bir vücudumuzu oluşturuyor. Aranızda nefsini görmeyen hiç kimse yok. Hepiniz rüya görmüşsünüzdür. İşte o rüyayı gördüğünüz vücudunuz nefsinizdir. Bu vücudunuzdan her gece ayrılır ve gider. Dilediği yere kadar sonsuz hızla hareket etmek imkanının sahibidir. Vücudunuzdan ayrıldığı zaman ışık duvarını aşıp sıfır hızdan ışık hızına ulaşır. Işık duvarını aşıp onun ötesine geçer. Bu geçişte bu dünyaya ait olan şeyler genel olarak unutulur. Ve oraya gideceği aleme ait olan şeyler orada hatırına gelecektir. Ve orada kendisine ait olan bir hayatı yaşayacaktır. Dönerken o anılarla gelen nefsiniz ışık duvarını yeniden aşacaktır. Sonsuz hızdan ışık duvarına, ışık hızına indiği zaman ışık duvarından sonra da sıfır hıza ulaşacak. Vücudunuzun içine girecektir. Vücudunuz nefsiniz de ruhunuz da şiddetli bir çekim kuvvetiyle kendisine çekmek etkisinin sahibidir. Öyleyse nefsinizin kalbine bakıyoruz. Bütün negatif faktörler nefsinizin kalbinde. Öfke, kin, intikam, kıskançlık, düşmanlık, pintilik, cehalet, hepsi nefsinizin afetleri arasındadır. Öyleyse nefsinizin afetlerinin özelliği nedir? Nefsinizin afetlerinin özelliği Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkmak, asla onları yapmak istememek, Allah'ın yasak ettiği fiillerse her neyse o fiiller mutlaka onları gerçekleştirmek talebi. Nefsiniz böyle bir talebin sahibidir. Allah neyi yasak etmişse mutlaka ona el atmak ister, onu gerçekleştirmek ister, onu yapmak ister. Allah Teala neyi emretmişse onu da asla yapmak istemez. Öyleyse ruhunuzla nefsiniz yapı itibariyle birbirine tamamen ters düşen iki faktörü ifade eder. Şimdi bir takım insanlar Kur'an-ı Kerim'e hiç dikkate almayarak kendi kafalarından bir şeyler uydurmuşlar ve asırlar boyunca insanlara bunları kabul ettirmişler. Bir takım din alimlerinin yazdığı kitaplar. bu kitaplara Kur'an-ı Kerim emaniye kitaplar diyor. Onlar diyor kitabı Kur'an'ı bilmezler. İlla emaniye. Bakara suresi 78. ayet-i kerime. Ve şöyle emaniye iddia. Bir insan iki vücuttan oluşur. Birisi fizik vücuttur, bu vücuttur diyor. İkincisi, eğer kötü olursa nefstir, iyi olursa ruhtur. Sevgili kardeşlerim, ruh Allah'tan bize verilen bir emanettir. Biz ona ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde. Ve ona fuat verdik diyor. İdrak etme yetkisi verdik diyor. İnsana Allah Teala ruhumdan üfürdüm diyor. Ve bu ruhun Allah Teala'ya geri gönderilmesi lazım. Üzerimize farz. Farz mı? Bakalım. Hem Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz, hem de ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmak üzerimize farz. 1. Zümer 54. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable yetiyekümün azabe. Sümme la tunsarun. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Yoksa sonra yardım edilmezsin. Ne oldu? Allah'a ulaşmayı dile. Ondan sonra da dilemen yetmez. Allah'a ulaş, teslim ol. Ruhunu teslim et. Fizik vücudunu teslim et. Nefsini teslim et. Ve iradeni Allah'a teslim et. Allah'a teslim ol. Bunların hepsini birden içeriyor. Yani üçüncü basamaktan 28. basamağın 5. kademesine kadar her şey bu ayet-i kerimenin içinde. Rum 31 Münibine ileyhi ve ettekû ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikîn. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma diyor Allah Teala. İki oldu. Zariyat 50 fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et, Allah'a kaç ve Allah'a ulaş, sığın. Firar, kaçmak ve bir yere sığınmak anlamını taşıyor. 4. ayet-i kerime Fecr 27 İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Ruhun Rabbine geri dönüş söz konusu. Oradaki 3 ayet-i kerimeyi söylersek zaten netleşiyor. Ya yetüen nefsül mutmainnetü diyor Allah Teala. İrci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye. Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol. Allah'ın rızasını kazan, Allah'a geri dön ve kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte Allah'a geri dön emri, ruha verilmiş bir emir. Nefsin teskiye olmasını gerektiriyor. Mutmain olmak, mutmaineden sonra Allah'tan razı olmak, ondan sonra da Allah'ın rızasını kazanmak. Ruhumuzun Allah'a dönüşü için temel şartlar. Fecr 27-28 bunu ifade, 29-30 bunu ifade ediyor. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Allahü yedü darü selamü yehdi men yeşayü ilâ sıratı müstakim. Allah teslim yurduna, selam yurduna yani kendi zatına davet eder. Ve kimi dilerse, yani kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakime ulaştırmanın kendisine ulaştırmak anlamına geldiğini Nisa 175'ten anlıyoruz. Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Öyleyse teslim yurdu, selam yurdu, selam yurdu, teslim yurdu anlamına geliyor. Aynı kökten gelen iki kelime ve Allah'ın zatını ifade ediyor. Sonra bir sonraki ayet-i kerime Nisa 58. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder. Emanetlerin sahibi tek. Ehli diyor. Ama emanetleri emanet olarak almış çoğul. Emanetlerin hepsini onların o tek sahibi olan Allah'a iade etmemiz, tevdi etmemiz emrediliyor. Üzerimize farz kılınmış. Peki bu bir farz olduğu belli mi? Emir olarak verilmiş mi? Evet. Allah-u Teala'nın bunu emrettiği açık bir şekilde yer alıyor Rad Suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Rad 20'de Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ Ve 21. ayet-i kerimede وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلْ ediyor. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Ve böylece misaklerini bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar, buyuruyor Allah-u Teala. Ruhumuzun Allah'a ulaştırılması. Diyor ki Allah-u Teala, وَاَسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا Allah'ın ismi, Rabbinin ismiyle, Allah adıyla Allah, Allah, Allah diye zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a ruhun ulaşmasının sadece zikirle olacağı burada açık bir şekilde ifade edilmiş. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala kendine dönüşü farz kılıyor. Lokman 15'te Allah-u Teala diyor ki, وَتَّبِي سَب۪يلًا مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ Kim bana yönelmişse, ulaşmayı dilemişse, sen de onun yolunu onun yoluna tabi ol. Yani onun takip ettiği o sırat-ı müstakim. Sen de o yolu takip ederek Allah'a ulaş, diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'a ulaşmayı dilemesi de farz, birinci davet. Allah'a ulaşması da farz, ikinci davet. Üçüncüsü fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Dördüncüsü nefsimizin Allah'a teslimi. Beşincisi de irademizin Allah'a teslimi. Davetler. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ruhumuzu ölmeden evvel Allah-u Teala'ya mutlaka teslim etmek mecburiyetinde olduğumuzu görüyoruz. Nefsimizi de teslim etmek mecburiyetindeyiz. Ama aralarında teslimlerde çok büyük bir farklılık var. Nefsimizi Allah'a teslim etmemiz hiçbir zaman nefsimizin vücudumuzdan ayrılıp Allah'a ulaşması demek değildir. Nefsimiz gene aynı özelliklerle yaşamaya devam eder. Yalnız muhtevasındaki bütün afetler yok olmuştur. Peki sonraki safhada ne var? Sonraki safhada fizik vücudumuzun Allah'a teslimi var. Nefsimizin Allah'a teslimi var, irademizin Allah'a teslimi var. Öyleyse İslam merdiveni 28 basamaktan oluşur. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dilemek. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Beşinci, altıncı, yedinci basamaklarda gözlerimizi görür hale getirir, kulaklarımızı işitir hale getirir, kalbimizi idrak eder hale getirir ve bize 7 tane furkan verir. Ve böylece her furkanda bir miktar günahımızı sevap hanesine rakamlar yazarak tamamen örter günahlarımızı. 7 tane Furkan'la günahlarımız tamamen örtülür. Görmeyen gözler görmeye, işitmeyen kulaklar işitmeye, idrak etmeyen kalpler idrak etmeye başlar. Çünkü kalbimize Allah-u Teala ihbat koyar. Biz muhbit oluruz. Yani idrak edebilen bir hüviyete gireriz. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakalım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhumuz Allah'a geri dönüp ulaşmak mecburiyetinde. Nefsimiz neye mecbur? Teskiye olmaya mecbur. Allah Teala diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendi nefsi için tezkiye etmiştir ve ruhu Allah'a döner, ulaşır. Öyleyse ruhumuzun da nefsimizin de fizik vücudumuzun da ezelde Allah'a verdiği yeminler var. Yemin, misak ve ahd. Öyleyse daha sonra irademizin teslim olayıyla karşılaşacağız. Ama şu anda bizi alakadar eden ruhumuzla nefsimiz arasındaki ilişki. Öyleyse ruhumuzla nefsimiz arasındaki ilişkiye dikkatle baktığımız zaman şunu görürüz. Ruhumuz Allah'a ulaşmak mecburiyetindedir üzerine. On iki defa farz kılınmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek ve Allah'a ulaşmak. Öyleyse bu bir farz hükümdür. Peki nefsimiz neyle emrolunmuştur? Tezkiye olmakla. Nefsimiz tezkiye olacaktır. Yani afetlerinden temizlenecektir. Tasfiye olacaktır, hiç afet kalmayacaktır. Tezkiye, nefsimizin kalbinin yarı yarıya afetlerden kurtulmasıdır. Ruhumuzla alakalı olan kesim de buraya kadardır. Öyleyse baştan başlayarak nefsimizle ruhumuz arasındaki ilişkileri irdeleyerek sona gidelim. Nefsimizle ruhumuz arasındaki ilişkinin sonuna. Birinci basamak, olayları yaşarız. Herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendiririz. Herkes değerlendirir. Bu değerlendirme sırasında yaşantımızı Allah-u Teala devamlı kontrol altında tutar. Her sene bizi birkaç defa musibetlerle imtihan eder. Bu musibetlere karşı nasıl davranıyoruz? Ve de bundan daha önemlisi, Allah-u Teala'nın bizi dikkatle izlemesi. Acaba biz kendimiz Allah'ın yoluna ulaşmayıp da, Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışıyor muyuz? Eğer böyle bir olay varsa o kişiyi Allah-u Teala seçmez. Seçilmeyenler bunlardır. Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olanlar. İşte Nisa 167 İnnellezîne keferû ve saddu an sebilillahi kattalü dalalen ba'idâ. Onlar ki muhakkak sureti kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan men ederler insanları. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İşte bu insanları Allah Teala seçmez. Bakara suresi, Allah indirdiği kitaplarla, beyinelerle, ispat vasıtalarıyla ispat etmesine rağmen onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti ketmederler, gizlerler. Allah da onları lanet eder. Lanet edenlerin de hepsini lanet eder. Öyleyse bir takım insanlar var ki Bunlar seçilmiyorlar. Bu seçilmeyenler işte bunlar Allah'ın lanet ettiği insanlar. Başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Geri kalanların hepsi seçilir. Çok sayıda insan seçilir. Ama bu seçilenlerin %10'undan daha azı Allah'a ulaşmayı diler. E kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamaktadır. İkinci basamakta seçilir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse üçüncü basamağa hiçbir zaman ulaşamaz. Üçüncü basamağa ulaştı. Allah'a ulaşmayı diledi. Allah anında onu işitir, bilir ve görür. Ve Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamağa. Ve bu tecelli o kişide 7 tane sonuç oluşturur. 7 tane Furkan. Bir, o kişinin görme hassasının üzerindeki gışaveti kaldırır. Perdeyi kaldırır Allah Teala. Gözlerinin üzerindeki hicabı mestureyi alır. İki, kulaklarındaki vakrayı alır. Üç, işitme hassasının mührünü açar. Dört, kalpteki mührü açar. Beş, kalbin içindeki ekinneti ve küfrü alır. Altı, ekinnetle beraber küfür de kalpten alınır. Yedi, o kişinin kalbine ihbat koyar. 7 tane Furkan oluşturur bunlar. Ve kişi 7. basamağa ulaşır. Ne oldu? Kişi bu her bir Furkan alışında günahlarının 1/7'i örtülür. Ve 7 Furkan birkaç dakika içinde bu kişiye teslim edilir. Görmeyen gözleri görmeye, işitmeyen kulakları işitmeye ve idrak etmeyen kalbi idrak etmeye başlar. Kişi 7. basamakta. Sonra Allah o kişinin ruhuna ulaşır, fizik vücudunun kalbine ulaşır. Kalbinin mührünü Allah'a çevirir. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve kişi zikretmeye başlar. Zikrettiği zaman Allah-u Teala'dan gelen rahmetle faz kişinin göğsüne gelir. O yarılmış olan göğüsten içeri girerek kalbine ulaşır. Kalbine ulaşır. Rahmetle faz isimli 2 tane nur. Allah'ın zikriyle bunlar gelir. Ne diyordu Allah-u Teala, tekrar edelim. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Bu ruha hitaptır, farzdır. Ama görülüyor ki ruhu Allah'a ulaştırabilecek olan şey Allah'ı zikretmektir. Öyleyse Allah'ın zikri asıldır. Böyle bir dizaynda Allah'ın zikri neyi sağlar? Kişinin nefsinin kalbine rahmetle fazlın ulaşmasını sağlar. Kalbe henüz iman yazılmadığı için fazıl kalbin içine çekilemez. Çekim kuvveti yoktur kalpte ama rahmet nurları kalbe sızarlar. Kalbe girerler ve kalbe giren rahmet nurları %2 nispetinde orada yerleşirler. Bu nokta o kişinin huşuya ulaştığı noktadır. Nefsin kalbinde %2 rahmet partikülü, rahmet nuru oluşmuştur. Kişi huşuya ulaşmıştır. Huşuya ulaşınca Allah Teala o kişiye bir yetki veriyor. O kişinin hacet namazı kılması halinde mürşidi kendisine mutlaka Allah Teala tarafından gösterilir. Allah Teala irşat makamını Allah'tan istememizi emrediyor. Bunu hacet namazıyla istememizi emrediyor. Ve O emrin yerine getirilmesi için kişinin hacet namazını kılması lazım. Ama hacet namazını kılıp da onu görebilenler huşuya ulaşanlar. Huşuya da burada ulaşılır. Nefsin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleştiği zaman. Ve kişi hacet namazını kılar, mürşidini görür. Ona ulaşıp tabi olduğu takdirde Allah Teala'dan tam 7 tane nimet alır. Şu noktaya kadar 12 tane Allah Teala'dan yardım almıştı. Bunların her birinin adı ihsan. Bu 12 tane ihsanla irşat makamına ulaşan kişi kalbinde o mürşide karşı sevgiyle oraya ulaşır, mürşidine ulaşır. Bu sevgiyi onun kalbine koyan Allah'tır. Yeter mi? Yetmez. Allah Teala ona başka yetenekler de mutlaka kazandıracaktır. Kişiye namazı sevdirecektir. Bu kişiye orucu sevdirecektir. Bu kişiye namazı sevdirecektir. Ve bütün bunların ötesinde asıl önemli olan kişiye zikri sevdirecektir Allah-u Teala. Allah'ın sevgisiyle hareket eden bu kişi irşat makamına ulaşıp tabi oluncaya kadar bu ibadetlerini en güzel şekilde yapan birisidir. Ve dizaynı gerçekleştirdiği zaman ulaştığı noktada irşat makamı vardır. İrşat makamı onu beklemektedir. Tabiyet gerçekleşir. Ve Allah'ın

noktada bu ruh, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelince ilk iş kişinin kalbine imanın yazılmasıdır. Allah Teala Mücadele 22'de diyor ki o kişinin kalbine imanı yazarız. Allah'ın katından yazılır. Allah'ın katından bir ruh gönderilir üzerine, başının üzerine ve onların kalbine iman yazılır diyor Allah Teala. Öyleyse kişinin kalbine iman yazılması ikinci nimet. Birinci nimet devrin imanın ruhunun kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi. Ne yapar gelince? Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi söylüyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Yevmüt telakı ihtar etmek için. Yani devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geliyor ve diyor ki senin Allah'a milaki olma günün yevmüt telakın geldi. Vücudu terk et, Allah'a geri dön. Sana devrin imamı olarak bu Allah'ın emrinden bu emri tebliğ ediyorum. Sadece bu emirdir ki Allah'a mutlaka ulaşmak mecburiyetinde olan ruhu Allah'a doğru yola çıkarabilir. Böyle bir emir yoksa ruh vücudu her an terk etmesine rağmen hiçbir zaman uzun süre vücuttan ayrı kalamaz. Allah'a doğru da asla kendi başına yola çıkamaz. Yola çıkabilmesi için mutlaka böyle bir olgu söz konusu ve kişi tabiyetini gerçekleştirince ruhu vücudundan ayrılarak o kişinin dergahına ulaşır. Oradan da ana dergaha ulaşır. Böylece ruh seyri sülük isimli yolculuğunu yapmaya başlayacaktır. Bu yolculuğun başlayabilmesi için yani ruhun vücuttan ayrılıp ana dergaha ulaşabilmesi için devrin imamının dergahına ulaşabilmesi için mutlaka kişinin kalbinde %2 rahmet birikimi oluşması şarttır. %2 rahmet birikimi olmadan hiç kimse irşat makamına ulaşamaz ve ruhu da vücudunu terk edemez. Öyleyse nefsin kalbinde %2 nur birikimi olmadıkça ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması, Allah'a doğru yola çıkması söz konusu değil. Öyleyse nefsle ruh arasında kesin bir ilişki var. Nefs kendine düşenleri yapmadıkça ruh hiçbir zaman Allah'a ulaşamaz. İşte bu sebeple Allah Teala ruha nefse huzursuzluk vermek yetkisi vermiştir. Cezalandırmak yetkisi vermiştir. Ruh her yaptığı yanlışta nefse ceza uygular. Ona Allah Teala o kişiye azap ederken ruh da o kişiye sıkıntı verir. Onu cezalandırır. Nefsi. Allah fizik vücuda azap verirken ruh da nefsi cezalandırır. Neden bu yetki ruha verilmiştir? Çünkü ruhun Allah'a ulaşması nefsin mutlaka tezkiye olmasına bağlı. Tezkiye olmak için de mutlaka bir ceza sistemi oluşturmuş Allah Teala. Çünkü nefs sadece afetlerden oluştuğu için, nefsin kalbinde hiçbir zaman haslet olmadığı için, fazilet olmadığı için nefsin kalbi şeytanın bütün emirlerine yeşil ışık yakar. Şeytan neyi emreder? Allah'ın yasak ettiklerini. Şeytan neyi yasak eder? Allah'ın emrettiklerini. Öyleyse nefsle ruhun başlangıç durumlarında ruh Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliktedir. Nefse Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmeyen, yasak ettiği her fiili işlemek isteyen bir özelliktedir. Yani birinin evet dediği şeye diğeri mutlaka hayır diyor. Bu sebeple aralarında devamlı bir kavga, devamlı bir çekişme söz konusudur. Her an

ikisi de kendi dediğinin olmasını ister, akla müracaat eder. Akıl bunlardan sadece bir tanesini kabul edecektir. Ve bu iki varlık devamlı bir iç dünyada devamlı bir huzursuzluk kaynağını oluşturur. Devamlı kavga olan her yerde huzursuzluk vardır. Uyuşma yoktur, uyum hali yoktur, sıkıntı vardır. İşte nefsle ruh arasındaki kavganın devamlılığı bu sebeplidir. Ve nefsin kalbinde %2 rahmet birikimiyle kişi mürşidine ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde, ruha emir verdi. Ruh sırat-ı müstakime ulaştı, vücuttan ayrıldı. Ve kişinin, nefsinin kalbinin içine iman yazıldı. Ne oldu? Üç tane olay tahakkuk etti. Devrin imanın ruhu kişinin başının üzerine geldi. Bir, kalbine iman yazıldı. İki, ve kişinin ruhu aldığı emir üzerine vücuttan ayrıldı. Sırat-ı müstakime ulaştı. Üç. Dördüncüsü, nefs tezkiyesi başlar. Yani kişi mürşidine ulaştığı zaman kalbine iman yazıldığı için zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen artık sadece rahmetle faz değildir, rahmetle salavat da gelir. Ve kalbinde iman kelimesi var kişinin. Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat kişinin göğsündeki Allah'ın yardığı yarıktan geçerek kalbe ulaşır. Kalbin içinde artık iman kelimesi olduğu için fazlı kendisine doğru çeker ve kalbe giren fazıllar iman kelimesinin etrafında yapışıp birikmeye başlarlar. İman kelimesinin manyetik alanı bu nurların, fazılların manyetik alanıyla terstir. Bu sebeple karşı kutuplar birbirine çekeceği için kalbin duvarına yazılan iman kelimesi fazıl birikimine sebebiyet verir. Ve kalbimizde fazıllar bizleri fazilet sahibi yapacak olan birikim başlar. Kişinin zikri arttıkça bu faziletlerin kalbe girişi ve yerleşmesi de artacaktır. Burada başlayan bir olgu vardır, nefs tezkiyesi. Kişinin Allah-u Teala'nın aldığı dördüncü nimet, nefs tezkiyesine başlamaktır. Nefs tezkiyesine paralel olarak ruh vücudu terk edecektir ve Allah'a doğru yola çıkacaktır. Evvela ruh sırat-ı müstakime ulaşır. Ve nefs tezkiyesine paralel olarak fizik vücutta aklanmaya başlayacaktır. Allah'ın emirlerini yerine getirmek istikametinde %7 adım adım değişecektir. Ve Allah-u Teala'nın bir başka nimeti, o kişinin günahlarını sevaba çevirmektir. Ne yapmıştı? Günahları zaten örtmüştü. Örtmekle yetinmiyor. Bir de sevaba çeviriyor. Yeter mi? Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre yapıyor bunu. Yeter mi? Hayır, yetmez. Başka ne yapıyor? O kişiye o güne kadar her bir derecelik sevabına 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlıyor. Ruh, nefsin tezkiyesine paralel olarak Allah'a doğru yolculuğuna devam ettikçe adım adım bir rehine olan nefs gök katlarının kapılarını açmaya başlar. İlk %7 nur birikiminde birinci gök katına ulaşır. Ruh, ikinci defa %7 nur birikiminde ikinci gök katına ulaşır. Böyle bir yolculuk söz konusu olur. Öyleyse bu yolculuğun başlangıç noktasına baktığımız zaman burada 7 tane nimet görmekteyiz. Devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine girip yerleşmesi 1. Kalbin içine imanın yazılması 2.
ruhun aldığı emir üzerine vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşması. 3. Fizik vücudun Allah'a kul olmaya başlaması. 4. Beşincisi, kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi ve o kişiye 1'den 700'e kadar artan, yüzer yüzer yükselen bir dizaynda Allah Teala'nın nimetler vermesi, derecat vermesi. Öyleyse vücutlarımızla alakalı unsurlar, nefsin tezkiye edilmeye başlanması, ruhun Allah'a doğru yola çıkması, fizik vücudun aklanmaya başlaması, irademizin güçlenmeye başlaması. 4 tanesi vücutlarımızla alakalı, irademizle alakalı. 5.'si devrinin onun ruhunun başımıza gelmesi, başımızın önüne gelmesi. 5.'si kalbimize imanın yazılması. Ve 7.'si de o kişinin biri onalırken o kişinin sevaplarının, günahlarının sevaba çevrilmesi. Böyle bir dizaynda ne görüyoruz? 7 tane nimeti alan bu kişinin ruhu vücudundan ayrılmış. Allah'a ulaşabilmesi için rehine olan nefsin gök kapılarını açması lazım. Gök katlarındaki kapıları açması lazım. Böyle bir yetkiyle mücehhez. Ve bunu yapmak mecburiyetinde, ama eğer fizik vücut nefs tezkiyesine başlarsa. İşte fizik vücut nefsi infak etmeye başlıyor, zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbe rahmet, faz ve salavat nurları doluyor. Zülmani kapının üzerindeki mührü, Rabbani kapının üzerindeki mührü aşağı kadar indiren bu rahmet, faz ve rahmetle salavatın baskıları mührü orada tutuyor Zülmani kapıda. Ve şeytanın karanlıkları kilitlenen bu kapı dolayısıyla zikir boyunca kalbe giremiyor. Kalbe giren fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. Ve o işgal ettikleri yerden katiyen ayrılmıyorlar. Çünkü manyetik alan güçlü bir alan ve başka bir kuvvetin oraya gelip de onu açması mümkün değil. Bu sebeple nefs tezkiyesi başlıyor nefsin kalbinde. %2 rahmet zaten gelip yerleşmişti. Şimdi 7 defa %7 fazıl birikimi gerçekleşecek. %1-2 derken ilk %7 nur birikimi gerçekleşiyor. Burası nefsi emmaredir. Diyor ki Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte bu rahim esmasıyla tecelli eden nefste ancak nefs tezkiyesi oluşabilir. Burası nefsi emaredir. Nefsin birinci kademesi. Ve %7 nur birikimi tamamlandığı zaman, fazilet birikimi tamamlandığı zaman nefs vücuttaki rehine birinci gök katının kapısını uzaktan kumandayla açacaktır. Nefsin statüsüne bakalım, ne diyordu Allah Teala? Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. Fizik vücudun içinde rehine.
iktisap ettikleri dereceler sebebiyle. Kişi negatif dereceleri pozitif derecelerinden fazla olduğu bir noktada bu sebeple nefs esir rehine. Ve nefsin kalbinde %7 ilk fazıl birikiminde ruhun birinci kat kapısı açıldığı için ulaşabileceği yer birinci gökkatı. Burada sadece secde edilir. Sonra ne olur? Sonra kişi daha çok zikir yapar. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame. Fe elhamaha fücraha ve tekvaha. Nefsi levvame de Allah Teala diyor ki فَلَا اُقْسُمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ O levvame nefse, hayır öyle değil. O levvame nefse kasem ederim. Nefsi levvamede kişi ikinci defa %7 fazilet birikimine ulaşmıştır. Ruhu ikinci gök katına yükselir. Rehine ikinci gök katının kapısını açmıştır. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime. İlham almaya başlıyor kişi Allah-u Teala'dan. فَاَلْهَمَهَا وَفُجُرَهَا تَقْفَاهَا O kişiye Allah'ın takvasıyla şeytanın fücuru ilham edilir. Allah'tan da kişi ilham almaya başlıyor. Çünkü şeytanın fücuru her zaman ilham ediliyor şeytan tarafından. Ve dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne kişi doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunu kesin olarak farkına varıyor. Ve bu onu mutluluğa ulaştırıyor artık. Allah'ın verdikleriyle doymuş durumda kişi. Sonra burası nefs-i mutmainne. Ya eyyetühen nefs-i mutmainnetü buyuruyor Allah-u Teala. Ey mutmain olan nefs. Fecr 27. Ela bi zikrillahi tatmainnül kulüb. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur buyuruyor Allah-u Teala. Rad 28. Ve kişi 5. defa %7 nur birikimine ulaşıyor. Nefsi radiye, kişi Allah'tan razı, 5. gök katını açıyor rehine. Ve daha sonra 6. defa %7 nur birikimi nefsi mardiye, Allah da kulundan razı oluyor. 7. defa %7 nur birikimi. Ne olur o zaman? Kişi 6. gök katına ruhen ulaşmıştır, ulaştırmıştır ruhunu. Ruh 6. gök katındadır. 2. gök katında suvarılma havuzlarına gitmişti. 3. gök katında 2 katlı bir mescitte secde etmişti. 3. gök katında bunu yapan ruh 3. kattan 4. kata mehenk menfezinden çıkmıştı. 4. katta Beytül Haram'ın, Beytül Makdes'in aslında namaz kılmıştı. 5. katta da Beytül Haram'ın aslında namaz kılar. Ondan sonra 6. gök katına ulaşır. Nefse mardiyede Allah da ondan razı olmuştur. Burası Allah'ın boyasıyla boyanma noktasıdır. Buz kalıbı gibi çok açık yeşil beyaz nur saçan bir nurda ruhların hepsi o renge bürünürler, çatlarlar ve tekrar çatlamalı çatlakları geçirerek aşağı inerler. Bir gün bunlardan birisinin derileri çatlamaz. Çatlamayana savaş elbisesi giydirilir. Cebrail aleyhisselam tarafından kılıç verilir ve yukarıya doğru yükselir ruh. O 7. katın çıkışıdır. Bir altın kapıya girecektir. Ve altın kapıdan içeriye girecektir ruh. Ve bu noktadan sonra ruhun ilk alemi kader hücreleridir. Sonra ümmül kitap, sonra kudret denizi, sonra makam-ı mahmud, sonra divan-ı salihin, sonra zikir hücreleri, en sonunda da indi ilahi. İndi ilahideki sitede müntahaya ulaşan ruh, oradan Allah'ın katına yükselir.
ve nefsin kalbi Allah'ın katına yükseldikten sonra Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Nefsin kalbinde Allah'ın zatında yok olmadığına belki noktada %51 nur birikimi tamamlanmıştır. Ruh da Allah'a ulaşmıştır. Allah da o kişiye verdiği sözü tutmuştur. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Görülüyor ki nefsle ruh arasında çok kesin bir ilişki var. Nefs görevlerini yapmadıkça ruhun Allah'a ulaşması mümkün değildir. Bu sebeple Allah-u Teala ruha, nefse sıkıntı vermek yetkisini tevdi etmiştir. Ruh bunu sık sık kullanır. Hiçbir günahta fizik vücudun içinde bulunmaz. Mutlaka dışarı çıkar. Elindeki mizanla ölçer. Hangi ölçüde bir günah işlemiştir? Arkadan nefse o kadar azam eder. O sıkıntı verir, huzursuzluk verir. Ruh da Allah, ruh bunu yaparken Allah Teala da fizik vücuda azap eder. Öyleyse her yapılan suçun, günahın arkasından mutlaka bir azap müessesesi o kişiye gelecektir Allah Teala tarafından. Ruh da nefse huzursuzluk verecektir, sıkıntı verecektir. Ve neticede gördüğümüz gibi ruh Allah'a ulaşacaktır. 21. basamak Allah'ın zatında yok olacaktır. Allah'ın emri yerine getirilecektir. Ruh sahibine, emanet sahibine geri dönmüştür. Rehine emanet açısından görevini tamamlamıştır. Bundan sonra fizik vücudun teslimi gelir, nefsin teslimi gelir, irşada ulaşmak gelir ve nihayet iradenin teslimine ulaşır sonuç. İradede teslim olunca teslimler tamamlanır. Görülüyor ki nefsle ruh arasında sağlam bir ilişki söz konusudur. Bu ilişki bir illiyet rafızası şeklindedir. Biri diğerine kesin olarak bağımlıdır. Nefs tezkiye olmadıkça ruhun Allah'a ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere ruh ve nefs ilişkisini anlatmayı Allah-u Teala nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını şuramızdan bütün gönlümüzle dileriz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Bilelim ki Allah-u Teala biz bütün insanları Allah'a kul olsunlar diye yarattığını söylüyor. Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun diyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, sadece bize kul olsun diye yarattılar, yarattık. İşte Allah'ın yaratışı Allah'a kul olmak. Kul olmaksa mutluluğun ta kendisidir. Ruhumuzu Allah'a teslim olduğumuz zaman, teslim ettiğimiz zaman birinci kulluğu yaşarız. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. İkinci kulluk. Nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Üçüncü kulluk. İrademizi Allah'a teslim ederiz. Dördüncü kulluk. Arada geçen ara safhaları kattığımız zaman 7 tane safhanın var olduğunu görürüz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için yapılan bütün gayretler hep sonucuna varır. Hepimiz Allah için olmalıyız, Allah için yaşamalıyız. Allah için olmak, Allah için yaşamak, Allah'ın bir büyük nimeti sevgili kardeşlerim. Mutluluk denilen müessese, hepinizin mutlaka ulaşması gereken Allah'ın bir temel emridir. Bu emir mutlaka yerine getirilmelidir. İnsanın yaratılmasındaki Allah'ın gayesi Allah'a kul olmaksa, kul olmanın 4 tane teslimi gerçekleştirmek konusunda 7 tane safhası var. Her safha bizi daha mutlu bir hale getirmek için Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiştir. Allah-u Teala insan adı verilen kulunu kendisine kul oldukça daha çok, daha çok, daha çok mutlu etmek için yaratmış. Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah'ın hepinizden tek istediğidir. Kul olmakla bunu gerçekleştirebilirsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, tağuta kul olmaktan kurtulursunuz. İnsan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulursunuz. Allah'a kul olursunuz. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın söylediği şu: ve onlar ki, sahabeden bahsediyor, tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Peki nasıl yapmışlar bu işi?
Allah'a ulaşmayı dilediler, diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele, diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen sahabe, tağuta, insan ve cin şeytanlara, daha kısa ifadesiyle şeytana kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar ve Allah'a kul olmuşlar. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek. İşte Allah'a kul olmak standartlarının daha birincisinde Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar bütün insanların mutlaka tağutun kulu olduklarını görüyoruz. Tağutun emrinde olduklarını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, şeytan bu konuda büyük bir imtiyazın sahibi. Şimdi sizinle beraber iblisin itiraz gününe, Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı güne dönelim. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı çamurdan şekillendiriyor. Sonra ona ruhundan üfürüyor. Ve diyor ki meleklere, ben bu insanı yeryüzünde halife olsun diye yarattım. Benim yeryüzündeki vekilim olsun diye yarattım. Ona hayat verdim ve ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi hepiniz onun önünde secde edin. Ne yapmış Allah Teala? İnsana ruhundan üfürmüş. İşte insanın kendisinden başka yaratılan, kendisinin dışında yaratılan bütün mahluklardan daha üstün bir vasfı var. Allah'ın ruhu sadece insanda var. Bu sebeple Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığım her şeyi katımdan ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım, emrine amade kıldım diyor. Bütün göklerde, bütün yerlerde Allah'ın yarattığı her şey biz insanlar için yaratılmış. Allah Teala yerlerdeki insanlar diyor, göklerdeki insanlar diyor ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Yerler, gökler ve ikisinin arasındaki bütün hayat olan alemler hepsi insan adı verilen bir mahlukla mücehhez. Kur'an-ı Kerim'de tam 17 ayet-i kerime insanın varlığını ifade ediyor. Allah Teala yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve onların ikisinin arasındaki insanlar diye 17 ayet-i kerimede bunu ifade ediyor. Öyleyse bütün gökler, bütün arzlar ve onların ikisi arasındaki bütün gezegenler hepsi insan için yaratılmış. Yetmez, insanın emrine musahhar kılınmış,
insanın emrine verilmiş sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimiz mi? Orada mutluluk var, huzur var. Her açıdan bütün güzellikleri yaşayacağımız bir dünya söz konusu. Ve Allah-u Teala bütün insanları gördük ki Allah'a kul olmaları için yaratmış ve bütün insanlar başlangıçta ne yazık ki ayet-i kerimede gördüğümüz gibi şeytanın, tağutun, insan ve cin şeytanların kulu. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler tağuta kul olmaktan kurtulurlar. Ve bu kurtuluş mutluluğun başlangıç noktasıdır. Kim Allah'a yönelirse, asıl ifadesiyle ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, o mutlaka bu huzuru ve mutluluğu yaşar sevgili kardeşlerim. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan Allah'ın güzelliklerini yaşamaktır. Herkes mutluluğa kazanmıştır ve gördük ki kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği an şeytana kul olmaktan kurtuluyor, Allah'a kul oluyor ve Allah'a kul olduğu andan itibaren de mutluluğu yaşamaya başlıyor. Neden? Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka kendi kontrolü altına alır. Alırsa ne olur? Alırsa o kişi mutlu olur, mutluluğu yaşar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a kul olma işleminin başladığı yer, madem ki Allah'a ulaşmayı dilemektir, dilediği anda kişi tağuta kul olmaktan kurtuluyor, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtuluyor, Allah'a kul oluyor. Öyleyse bu nokta mutluluğun başlangıç noktasıdır. Neden mutluyuz? Allah'a kul olmayı dileyen herkes, dünya saadetine de, ahiret saadetine de mutlak olarak adım atmıştır. Bu kişi neden mutludur? Çünkü Allah-u Teala onu mutsuz kılacak olan temel faktörden, yani iblisten, o kişiyi muhteşem bir şekilde kurtarır. Onu koruması altına alır. Her şey bu dizayn içerisinde gerçekleşir. Biz insanları mutsuz kılan şey, şeytanın bizlere olan müdahaleleridir. Her an şeytanlar bütün insanlarla uğraşırlar. Allah Teala diyor ki onlar sizin onları göremeyeceğiniz bir yerden görürler diyor. Ve size tesir ederler. Neticesi çıkıyor ortaya. Bu tesir, şeytanların tesiri mutlaka negatif bir tesirdir. İşte onun için başa gidelim dedik. Adem Aleyhisselam'ı Allah Teala yaratıyor. Ona hayat veriyor. Arkasından da ruhundan üfürüyor. Bir hususu daha açıklayalım. Ruh insana hayat vermez. Hayatı veren de, alan da Allah'tır diyor Allah Teala. Biz hayat veririz ve hayatı diyor sadece biz sona erdiririz. Sadece biz hayat veririz ve hayatı sadece biz sona erdiririz diyor. Kendisinden başka herhangi bir kuvvet,
hayatı vücuda getirmekte veya geriye almakta yetkili kılınmamış. İşte insan adlı bu mahluk ezelde Allah-u Teala tarafından yaratılınca bütün melekler Allah-u Teala secde emri veriyor. Bütün melekler secde ediyorlar. Onların arasında bulunan iblis, cin tayfesinden şeytan secde etmiyor. Allah-u Teala'nın emrine itaat etmiyor. Allah-u Teala diyor ki, ey iblis, emrime rağmen seni bu Adem'e secde etmekten men eden nedir? İblisin cevabı şu, beni azdırmana yemin ederim ki sen beni dumansız ateşten yani enerjiden yarattın ama onu topraktan yarattın. Bu sebeple ben ondan üstünüm diyor iblis. Allah-u Teala da ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diyerek bu hedefe yönelik olarak insanı yarattığı cihetle insanı üstün kıldığı açık ve kesin bir hüviyet olarak çıkıyor karşımıza. Bu sebeple diyor ki şeytana huzurumdan kovuldun. Seni cehenneme atacağım. İblis şöyle cevap veriyor. Diyor ki, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar beaz et. Hayatımı kıyamet gününe kadar uzat. Ben madem ki Adem Aleyhisselam yüzünden huzurumdan kovuluyorum, cehenneme mahkum ediliyorum, öyleyse ondan intikamımı almak için bana müsaade et. Kıyamet gününe kadar beni yaşat. Ben bütün gücümle o insanları, bunun zürriyetini senden uzaklaştırayım. Onların sırat-ı müstakimlere üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara tesir edip sana kul olmalarını engelleyeceğim. Allah-u Teala diyor ki, atlılarınla, yayalarınla sen insanın üzerine saldır. Onlardan kimleri kandırabilirsen onlarla beraber dilediğiniz gibi yaşayın. Ama hepinizi mutlaka cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım. Seni ve sana tabi olanların hepsini. Böylece mutsuzlarla mutlular birbirinden ayrılıyor sevgili kardeşlerim. Şeytan hiçbir devirde mutlu olamaz. Onun mutluluk adı verilen bir müessesi yaşaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü sadece nefsiyle hareket eder, sadece insanı huzursuz etmek, mutsuz etmek hedefine göre kendini odaklamıştır. Mutsuzluk hedefine endekslemiştir kendini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytan sizin şu kainattaki en büyük düşmanınızdır. Ve de mutsuzluğunuzun arkasında da o vardır. Allah-u Teala
Diyor ki Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan onlara münkerle ve fuhuşla emreder. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Yani aynı zamanda şeytanın size münkerle ve fuhuşla emretmesine mani olamazsınız, diyor Allah-u Teala. Peki biz insanlar Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman nasıl oluyor da şeytanın üzerimizdeki hakimiyeti sona eriyor? Çünkü Allah-u Teala ilahi bir tatbikatta bulunuyor. Şeytanın bize tesir etmesini önlüyor sevgili kardeşlerim. Şeytanın bize tesir etmesini Allah-u Teala önlüyor. Aramıza bir perde, bir kalkan, bir zırh çekiyor. Şeytanın üzerimizde hiçbir tesirinin oluşmasına müsaade etmiyor. Bu mutluluk için yeterli bir sebep. Nefsimizde afetler var ama ve bu afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacak, yasak ettiklerini işleyecek hüviyette yaratılmış ama görevlerini o istikamette yapmaları için ya da Allah'ın emirlerine isyan, yasaklarına kapı açmaları için, yasaklarını gerçekleştirmeleri için şeytanın onlara o istikamette telkinde bulunması lazım. Şeytanın telkini önlendiği için nefsin afetleri kişi üzerinde hüküm ferma olamıyor. Şeytanın insanı azdırmasına Allah-u Teala müsaade etmiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mümindir, Allah'ın dostudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kafirdir, tağutun dostudur. İnsan ve cin şeytanların dostudur. İşte Allah-u Teala Bakara Suresinin 157. ayet-i kerimesinde 257. ayet-i kerimesinde onu söylüyor. Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum minen nuri ilezzulümati. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. İki çeşit mümin var, iki grup Allah'a inanan var. Bir, Allah'a inanıp Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kurtuluşları ne yazık ki mümkün değil cehennemden. İki, Allah'a inanıp Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bunların gidecekleri yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanların hedefe yürümeleri, ruhlarını Allah'a ulaştırabilmeleri bir dileğe vabeste. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Eğer dilerse hedefine ulaşır. Mutluluk bütün insanların müşterek hedefidir. Ama başka bir yolu yok. Bu yol Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Peki dilemeyenlerin durumu? Dilemeyenlerin durumunu da anlatıyor Allah Teala. Vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati.
Ellezine keferu ve onlar ki kafirlerdir. Veya da Türkçemizdeki gibi o kafirlere gelince. Onlar da tağutun yani insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Ve tağut onları nurdan zulmete götürür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o amin olmuştur. Allah onların ruhlarını mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ama kim de Allah'a ulaşmayı dilememişse o mutlaka tağutun dostudur. Veya Allah'a ulaşmayı dilemiş de vuslata ulaşmış ama vuslat olduktan sonra devam ettirememişse Allah ile olan dostluk kuvvetini zikirlerinde azalma düşme olmuşsa ve bu düşme normal haddin altına inmişse o kişi nefsinin kalbi %51 nurla dolmasına rağmen o nurların yavaş yavaş azaldığı bir yeni ortama girer. Tağut ona adım adım insan ve şeytanlar yeniden hakim olmaya başlar. Ve kişi kaybedenlerden olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O Allah hepimizin hep mutlu olmasını istiyor. Ama biz insanlar mutlu olmayı hak etmek mecburiyetindeyiz. İşte bu hak etmek Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Ve Allah Teala şeytanlarımızdaki bütün ilişkileri keser. Kestiği noktadan itibaren bizler 14. basamakta mürşidimize ulaşırız, tabi oluruz. Mutluluğumuz devam eder. 21. basamakta mürşidimize ulaştığımız zaman vücudumuzdan ayrılan ruhumuz 7 tane gök katı aşarak Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Bu noktaya kadar 7-8 aylık bir devre geçecektir. Bu devre çok daha kısa da olabilir. Bu süreç içerisinde o kişinin adım adım hedefine yürüdüğünü görüyoruz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanların ruhunu kendisine ulaştıracağına dair garanti veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki, Şura suresinin 13. ayet kerimesinde, Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir hedefi var. İnsanların ruhlarını kendisine ulaştırmak. Bunu Allah-u Teala garanti etmiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala mutlaka o kişilerin ruhlarını kendisine ulaştıracak. Öyleyse insanların ruhlarının Allah'a ulaşması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, hepinizin ruhu isteseniz de istemeseniz de sonunda mutlaka Allah'a geri döner. Allah emanetini mutlaka geriye alır. Marifet, o emaneti hayattayken bilerek, isteyerek
Allah'a ulaştırmak, kişinin kendi iradesiyle Allah'a geri döndürerek Allah'a ulaştırması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Ki Allah bizleri bir sonsuz güzelliğe ulaştırsın. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse, gördük ki Allah o kendine seçtiklerinden belki sadece %10'dan daha aşağı bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler ama o dileyenleri de Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. İşte bu ulaşmadan sonra kişi Allah'ın yolundan saparsa, tağut tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından saptırılıyor ve kalpleri %51 oranında nurla dolmuş olmasına rağmen vuslata ulaştıkları zaman ruhları Allah'a, bu insanların kalplerindeki nur adım adım yok olur ve kalpleri tekrar eski karanlığına döner. Kişi dalaletten hidayete ulaşmıştır, ruhu %51 nura kavuşmuştur ama sonra bu nur yok olmuştur sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Tağut, nura ulaşan kalbi nurdan tekrar zulmete geri döndürmüştür. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, hiçbir kuvvet o kişinin kalbinin %50'den daha fazla nurla dolmasına engel olamaz. O kişi mutluluğu %50'den daha fazla bir oranda, %51 oranında dünya mutluluğunu mutlaka yaşar. Çünkü nefsinin kalbindeki afetler %51 azalmış olur. %49 fazıl, %2 rahmet nuru kişinin kalbini doldurmuştur. Böylece nurların karanlıklara galebe çaldığı bir noktaya ulaşılmıştır. Orası mutluluğun %50'den daha fazla var olduğu bir dünya hayatı sergiler. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor sözü var. Demin söylediğimiz ayet-i kerimede Allah Teala o sözünden bahsettiği gibi Rad 27'de de bahsediyor. Diyor ki dalalette olanları Allah Teala bırakır diyor. Dilediği kişiyi Allah dalalette bırakır. Daha başka bir ifadeyle dalalette kalmayı dileyen kişiyi Allah dalalette bırakır. Ama diyor kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dalalette bıraktıklarından kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah Teala'nın dalalette olanları kendisine ulaştırması söz konusu. Kimler onlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte ulaştırınca kişi %51 mutluluğu mutlak olarak yaşar. Bu noktadan itibaren zikrini arttırarak yoluna devam ederse kişi, daha sonra fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Eğer yoluna devam ederse daimi zikre ulaşacaktır. Nefsini de Allah'a teslim edecektir. Yoluna devam ederse irşad olacaktır. Arkasından da iradesini Allah'a teslim edecektir.
ve mutlulukların, yaşanabilecek olan mutlulukların en üst boyutunda bir dünya hayatı geçirecektir. Cennetin de en üst katına gidecektir kişi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala o kadar güzel şeyler vaat etmiş ki, sadece sizin gayretinize bağımlı. İnsan bedavadan dünya saadetinin yarısını ve cennet saadetini, üçüncü kat cenneti elde edebilir mi? Elde edebilir. Allah-u Teala insanı o kadar çok seviyor ki, ona diyor ki sen bana ulaşmayı dileyeceksin, ondan sonrasını bana bırak.

Allah Teala onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır ve o kişinin Allah ile olan ilişkilerinde mutluluğunun yarısını ona teslim eder. Dünya mutluluğunun yarısı cennetin üçüncü katı. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cenneti, ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkaran mürşide tabi olan kişiyi ikinci kat cennete, 14. basamak ve Allah'a ruhunu ulaştıran kişiyi 21. basamak. Allah 3. kat cennetine ulaştırır. Ve bu Allah'ın bir garantisidir. Allah Teala kainatta en çok sevdiği, en çok değer verdiği mahluku, insanı böyle bir mutluluğa mutlaka ulaştırmaya kararlıdır. Kim daimi zikre ulaşırsa, o iç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir mutluluğa ulaşır. İç dünyasında kavga bitmiştir. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur daimi zikre ulaştığı zaman. Bu sebeple o kişi sonsuz bir mutluluğu yaşar iç dünyasında. Allah'ın bütün emirlerine riayet etmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir iç dünyası vardır kişinin. Dış dünyasında başka insanlarla o dosttur. Ona düşman olan insan çoktur ama o hiçbirisine düşman değildir. Ve Allah ile olan ilişkilerinde büyük mutluluğu yaşar. Çünkü Allah Teala onun en büyük dostu olmuştur. Kişi ruhunu da ve içinde nefsini de iradesinde Allah Teala'ya teslim etmişse o 7. kat cennetin sahibi olur. Adın cennetleri o kişi içindir. Dünyada da nefsiyle ruhu arasındaki kavga bittiği için, dünyada da başka insanlarla olan ilişkilerinde sonsuz bir mutluluğu yaşar. Ahirette de 7. kat cenneti Allah Teala ona nasip etmiştir. Ve bu kişi bunların yarısını, 3. kat cenneti ve dünya saadetinin yarısını bedavadan elde eder. Sadece bir dilekle, Ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum diyerek mutluluğu gerekli boyutta yaşamak hakkının sahibi olur. Allah-u Teala'nın lütfu keremi sonsuzdur. Bütün insanları onunla mutlu etmek ister. Ama insanlar Allah-u Teala kendilerinden sadece bir dilekle bunu dilemelerini istemesine, buna karşılık da onlara dünya saadetinin yarısından fazlasını ve üçüncü kat cenneti vaat etmesine rağmen insanların her devirde çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası asla Allah'a ulaşmayı dilemezler. Çoğu böyle bir konudan haberdar olmadığını bile zannedebilir. Oysa ki hepsine Allah'a ulaşmayı dileyin tebliği mutlaka yapılır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir mutluluğu birlikte yaşamayı Allah Teala bize nasip kıldı. Ömür boyu sonsuz mutluluklar içinde bir hayat geçirmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Bütün kavimlerde. Hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi Resullerini inkar ettiler.
2: Araf suresinin 133. ayet-i kerimesi. Bundan firavunların üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, lit afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Görüyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Her devirde aynı şeyler oluyor. Allah'ın Resulü aralarından çıkıyor ve Allah'ın emrini tebliğ ediyor. Bunun üzerine toplumun çok büyük bir kısmı mutlaka ona karşı çıkıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de sahte peygamber demişler. Bütün peygamberlere, bütün resimlere hep aynı şeyler söylenmiş. Ve hep inkar edilmişler. Hep reddedilmişler. Onun üzerine Allah-u Teala mutlaka cezalandırmış. Zamanımızda da aynı şeyler oluyormuş.
3: Ve Resul dedi ki, ya Rabbi, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti.
2: Her devirde Allah'ın Resulleri onlara Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Bana tabi olun ki mümin olasınız, velayetten kurtulasınız. Öyleyse Allah Hazreti Musa zamanında da onun bütün kavminin mutlu olmasını istiyordu. Hazreti Musa'ya verdiği görev de o insanları o mutluluğa ulaştırmaktı. Tabi olsalar da hepsi mutluluğa ulaşacaklardı. Ama tabi olmadılar.
4: Doğan Suresi'nin 12. ayetinde Rabbimiz bu azabı üzerimizden kaldır çünkü biz de müminiz. Nerede onlarda ibret almak? Onlara açıklayan bir Resulümüz geldi, ondan yüz çevirdiler. Gerçekten öyle. Allah'ın Resulü geliyor, Resul'den yüz çeviriyorlar. Ona öğretilmiş diyorlar, şeytandan vahiy alıyor diyorlar. Delidir diyorlar. Onun sözlerinden ibret almıyorlar.
5: Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah her şeye kadirdir. Dostlarını çok sever. Neden onun dostu olmak varken düşman olmayı seçersiniz? Ya benim canlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar seviyorum ki, bir bilseniz.
6: Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemek kurtuluştur. Hepiniz için kurtuluş kapıda bekliyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki, bir tek dileğinizle size dünya saadetinin yarısını vermeye hazır. Üçüncü kat cenneti de. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin.
7: Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda.
8: Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi? Gerisini Allah getirecek. Ona ait. Siz sadece dileyeceksiniz. İşte o Allah sizi çok seviyor ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor.

Mücadele Suresi Medine'de nazil olmuştur. 22 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayet edenin kadının sözünü işitmişti. Ve Allah, sizin konuşmalarınızı işitir. Muhakkak ki Allah, en iyi işitendir, en iyi görendir. İçinizden, sizden kadınlarına sırt çevirenler, arkalarını dönenler ki, onlar eşleri kendilerinin anneleri değildir. Onların anneleri sadece onları doğuranlardır. Ve muhakkak ki onlar gerçekten inkar edici, çirkin ve günaha sokan ağır bir söz söylüyorlar. Muhakkak ki Allah mutlaka affeden ve mağfiret edendir. Onlar ki kadınlarına sırt çevirip sonra söyledikleri şeyden geri dönerler. O takdirde temas etmeden önce bir köleyi azat etsin, serbest bıraksın. İşte size bu vaaz ediliyor, yapmanız gerekenler öğüt veriliyor. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Artık kim azat edecek köle veya cariye bulamazsa, o takdirde eşlerine temas etmeden önce 2 ay devamlı ard arda oruç tutsun. Fakat kimin oruca gücü yetmezse, o zaman 60 miskini, çalışmaktan aciz yaşlı kimseyi doyursun. İşte bu, Allah'a ve onun Resulüne iman ettiğiniz içindir. Ve bu, Allah'ın hudududur ve kafirler için elim azap vardır. Muhakkak ki Allah'a ve onun Resulüne, onların koyduğu hudutlara muhalefet edenler, onlardan öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltıldılar. Ve açıklanmış ayetler, açık deliller indirmiştik ve kafirler için alçaltıcı azap vardır. O gün Allah hepsini beyaz edecek, yeniden diriltecek. Sonra onlara yaptıkları şeyleri haber verecek. Allah onların unuttuklarını tek tek saydı, kaydetti. Allah her şeye şahittir. Allah'ın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini görmedin mi? 3 kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların 4.'sü o Allah olmasın. Ve 5 kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların 6.'sı o Allah olmasın. Ve bundan daha azı veya daha çoğu, nerede olurlarsa olsunlar, mutlaka o Allah onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü yaptıklarını onlara haber verecektir. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Gizli konuşmaktan nehyedilenleri, men edilenleri görmedin mi? Sonra nehyedildikleri şeye dönüyorlar. Aralarında günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konularında gizli gizli konuşuyorlar. Ve sana geldikleri zaman Allah'ın selamlamadığı bir şekilde seni selamladılar. Ve kendi aralarında, öyleyse o gerçekten peygamber ise Allah söylediklerimizden dolayı bize azap etmeli değil mi? Diyorlar. Onlara cehennem yeter. Ona yaslanacaklar, atılacaklar. İşte o varılacak yer ne kötü. Ey amenu olanlar! Allah'a inananlar, İman edenler, aranızda gizlice konuştuğunuz zaman artık günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konusunda gizli gizli konuşmayın. Bir ve takva konusunda aranızda müşavere edin, görüşün. Ve kendisine haşrolunacağınız, huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki necva, gizli fısıldaşma şeytandandır. Âmenu olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri mahzun etmek içindir. Ve Allah'ın izni olmadıkça onlara bir darlık, sıkıntı verecek değildir. Öyleyse müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ey âmenu olanlar! Meclislerde size oturmak için yer açın denildiği zaman o takdirde yer açın. Allah da size yer açar, genişlik verir. Ve
kalkın denildiği zaman hemen kalkın. Allah sizden amenü olanların ve ilim verilmiş olanların derecelerini yükseltir. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey amenü olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Resul'e gizli bir şey söylediğiniz zaman, gizli konuşmanızdan, görüşmenizden önce sadaka takdim ediniz, veriniz. Bu sizin için daha hayırlıdır ve daha temizdir. Fakat bir sadaka bulamazsanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Gizli görüşmenizden önce sadaka vermekten korktunuz mu? Öyleyse yapamadığınız zaman Allah sizin tövbenizi kabul etti. O takdirde namazı ikame edin, zekatı verin, Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ın kendilerine öfkelendiği, gadaplandığı kavme, Yahudilere dönenleri, onları dost edinen münafıkları görmedin mi? Onlar sizden değildir ve onlardan da, Yahudilerden de değildir. Bilerek yalan yere yemin ederler. Allah onlara, münafıklara şiddetli azap hazırladı. Muhakkak ki onların yapmış oldukları şey çok kötü. Yeminlerini siper edindiler. Böylece insanları Allah'ın yolundan men ettiler. Artık onlar için alçaltıcı, rüsva edici azap vardır. Onların malları ve evlatları Allah'tan bir şeye, azaba karşı onlara asla fayda vermez. İşte onlar ateş ehlidir, orada ebediyen kalacak olanlardır. O gün Allah hepsini beyaz edecek, yeniden diriltecek. O zaman size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler. Ve kendilerinin bir şey üzerinde olduklarını sanırlar. Gerçekten onlar yalancı değil mi? Şeytan onları kuşattı. Böylece Allah'ın zikrini onlara unutturdu. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. Şeytanın taraftarları gerçekten hüsranda olanlar onlar değil mi? Muhakkak ki Allah'a ve onun Resulüne karşı haddi aşanlar, işte onlar zillet içindedirler. Allah, ben ve elçilerim mutlaka galip gelecek diye yazdı. Muhakkak ki Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir. Allah'a ve ahiret gününe, ölmeden önce Allah'a ulaşmaya iman eden bir kavmi, Allah'a ve onun Resulüne karşı gelenlere muhabbet duyar bulamazsın. Ve onların babaları, oğulları, kardeşleri veya kendi aşiretleri olsa bile. İşte onlar ki Allah onların kalplerinin içine imanı yazdı. Ve onları kendinden bir ruh ile destekledi. Orada eğitilmiş olan devrin imamının ruhu onların başlarının üzerine yerleşir. Ve onları altından nehirler akan cennetlere dahil edecek. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı oldu. Ve onlar da ondan, Allah'tan razı oldular. İşte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Gerçekten Allah'ın taraftarları, onlar felaha erenler değil mi? Haşr Suresi Medine'de nazil olmuştur. 24 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti ve etmekte. Ve O azizdir, hakimdir. Kitap ehlinden inkar edenleri ilk defa sürgün için diyarlarından çıkaran O'dur. Siz onların diyarlarından çıkacağını zannetmediniz. Ve onlar da kalelerinin Allah'tan gelecek bir şeye mani olacağını sandılar. Oysa Allah onlara hesap etmedikleri bir taraftan geldi ve onların kalplerine korku verdi.
evlerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. Ey basiret sahipleri! Artık ibret alın. Ve eğer Allah onların üzerine topluca sürgün yazmamış olsaydı, onlara mutlaka dünyada azap ederdi. Ve onlar için ahirette de ateşin azabı vardır. İşte bu, onların Allah'a ve onun Resulüne muhalefet etmeleri sebebiyledir. Ve kim Allah'a muhalefet ederse, o takdirde muhakkak ki Allah, ikabı, cezası şiddetli olandır. Hurma ağaçlarından kestikleriniz veya kökleri üzerinde kaim kılarak, dikili olarak bıraktıklarınız da ancak Allah'ın izniyledir. Ve bu, fasıkların perişan olmaları içindir. Ve onlardan, onların mallarından Allah'ın Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet için o zaman onların üzerine at ve deve koşturmadınız, savaşmadınız. Ve lakin Allah, Resullerini dilediklerine musallat eder. Ve Allah her şeye kadirdir. Allah'ın o şehir halkının malından Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet, artık Allah'ın, Resulünün, peygamberinin, ona yakınlığı olanların, yetimlerin ve yoksulların ve yolcularındır. Bu, içinizden zengin olanların arasında elden ele dolaşan bir mal, servet olmaması içindir. Ve Resul, size ne verdiyse o zaman onu alın. Ve o, sizi neden nehyettiyse o takdirde ondan vazgeçin. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, ikabı, azabı şiddetli olandır. Fey, hicret eden fakirler içindir ki onlar, yurtlarından çıkarıldılar ve mallarından uzaklaştırıldılar. Onlar, Allah'tan fazıl ve rıza ararlar. Ve Allah'a ve onun Resulüne yardım ederler. İşte onlar, onlar sadıklardır. Ve onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş olup kalplerinde iman yerleşmiş olanlar, kendilerine hicret eden kimseleri severler. Ve onlara verilenlerden, dağıtılan ganimetlerden dolayı kendileri onlara muhtaç olsa bile gönüllerinde bir hacet, kaygı, haset bulunmaz. Ve onları kendi nefslerine tercih ederler, üstün tutarlar. Ve kim nefsini cimrilikten korursa, o takdirde işte onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Ve onlardan sonra gelenler, Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman ile geçmiş, göç etmiş olan kardeşlerimizi mağfiret et. Ve kalplerimizde ameni olanlara karşı kin bırakma. Rabbimiz, muhakkak ki sen raufsun, rahimsin derler. Nifak çıkaranları, münafıklık yapanları görmüyor musun? Kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine, eğer siz gerçekten yurdunuzdan çıkarılırsanız, biz de mutlaka sizinle beraber çıkarız. Sizin aranızdaki size karşı olan bir kimseye hiçbir zaman itaat etmeyiz. Ve eğer sizinle savaşırlarsa, mutlaka size yardım ederiz derler. Ve Allah, onların gerçekten yalancı olduklarına şehadet eder. Eğer gerçekten yurtlarından çıkarılsalar, onlarla beraber çıkmazlar. Ve eğer gerçekten savaşsalar, onlara yardım etmezler. Ve gerçekten onlara yardım etseler bile, mutlaka arkalarını dönerler, savaştan kaçarlar. Sonra onlar yardım olunmazlar. Siz gerçekten onların yüreklerinde korku bakımından daha şiddetlisiniz. Allah'tan çok sizden korkuyorlar. Bu onların Allah'ın azametini, kudretini fıkıh edemeyen bir kavim olmaları sebebiyledir. Onlar korunmuş şehir içinde veya duvarlar arkasında, surlar içinde olmadıkça sizinle toplu olarak savaşamazlar. Onların kendi aralarındaki çarpışmaları şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın, oysa onların kalpleri dağınıktır. Bu, onların akıl etmez bir kavim olmaları sebebiyledir. Onların durumu
kendilerinden yakın zaman önce yaptıkları işlerin sonucunu tatmış olanların durumu gibidir. Ve onlar için acı bir azap vardır. Münafıkların size vaatleri, şeytanın vaatlerinin durumu gibidir. İnsana, inkar et, kafir ol demişti. Fakat inkar ettiği zaman, muhakkak ki ben senden uzağım, elbette ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım dedi. Böylece ikisinin, münafıkların ve şeytanın akıbeti orada, ateşin içinde ebediyen kalmak oldu. Ve işte bu, zalimlerin cezasıdır. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve her nefs, yarın için ne takdim ettiğine baksın. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ı unutan kimseler gibi olmayın. Böylece Allah da onlara kendi nefslerini unutturdu. İşte onlar fasık olanlardır. Ateş ehli ile cennet ehli bir, eşit değildir. Cennet ehli, onlar kurtuluşa erenlerdir. Eğer biz bu Kur'an'ı dağa indirseydik, onu mutlaka Allah'ın korkusundan huşu ile boynunu bükmüş, parça parça olmuş görürdün. Ve insanlar için bu misalleri veriyoruz. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Gaybı görünmeyeni ve görüneni de O bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Melik'tir, hükümrandır, Kuddüs'tür, mukaddestir, selamdır, selamete erdirendir, mümindir, emniyet verendir, müheymindir, koruyup gözetendir, azizdir, yücedir, cabbardır, cebredendir, mütekebbirdir, pek büyük olandır. Allah, şirk koşulan şeylerden münezzehtir, uzaktır. O Allah ki, yaratandır, baridir, yokken var eden, musavvirdir, şekil verendir, güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nu tesbih eder. Ve O azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi Medine'de nazil olmuştur. 13 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Benim ve sizin düşmanlarınızı dostlar edinmeyin. Ve onlar haktan size geleni inkar etmiş oldukları halde onlara muhabbet besliyorsunuz. Dostluk ilka ediyorsunuz. Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Şayet siz benim yolumda, benim rızamı aramak için cihada çıktıysanız, buna rağmen niçin onlara sevgi gösterip sır veriyorsunuz? Ve ben sizin gizlediğinizi de, açıkladığınızı da bilirim. Ve sizden kim onu, bunu yaparsa, o takdirde doğru yoldan, Allah'a ulaştıran yoldan, sırat-ı mustakimden sapmış olur. Şayet sizi yakalasalar, onlar size düşman olurlar. Ve ellerini ve dillerini size kötülük ile uzatırlar. Ve sizin için keşke inkar etseniz diye temenni ettiler, istediler. Kıyamet günü akrabalarınız ve evlatlarınız asla size fayda sağlamaz. Onlarla sizin aranızı ayıracaktır. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Hazreti İbrahim ve onunla beraber olanlar sizin için güzel bir örnek olmuştur. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: muhakkak ki biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptığınız şeylerden uzağız, sizi inkar ediyoruz. Ve siz Allah'ın tek oluşuna inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda ebediyen düşmanlık ve öfke başladı. Hazreti İbrahim'in babasına, senin için mutlaka istiğfar edeceğim, mağfiret dileyeceğim. Ancak Allah'tan sana gelecek bir şeyi önlemeye malik değilim sözü demesi hariç. Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik ve sana yöneldik ve masir, varış, dönüş, ulaşma sanadır. Rabbimiz, bizi kafirlere fitne kılma ve bizi mağfiret et Rabbimiz. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Andolsun ki sizin için onlarda Allah'ı, Allah'ın zatına ulaşmayı ve ahiret gününü dilemiş olan kimselere güzel örnek vardır. Ve kim dönerse o takdirde muhakkak ki Allah, o ganidir, hamiddir, hamd edilendir. Allah'ın sizinle ve onlardan düşman olduğunuz kimseler arasında dostluk yaratması umulur. Ve Allah kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Allah din konusunda sizinle savaşmamış ve sizi yurdunuzdan çıkarmamış olan kimselere iyilik etmenizden ve onlara adaletle davranmanızdan sizi nehyetmez, yasaklamaz. Muhakkak ki Allah, adaletli olanları, adaletle davrananları sever. Fakat Allah, din hususunda sizinle savaşmış ve sizi yurdunuzdan çıkarmış olan ve sizin çıkarılmanıza arka çıkmış, yardım etmiş olan kimselere dönmenizden, onlarla dostluk kurmanızdan sizi nehyeder, yasaklar. Ve kim onlara dönerse, o takdirde işte onlar zalimlerdir.

Ey amenu olanlar! Hicret etmiş olan mümin kadınlar size geldikleri zaman onları imtihan edin. Hicret sebeplerini sorun. Allah onların imanını çok iyi biliyor. Artık onların mümin hanımlar olduğunu bilirseniz, mümin olduklarından emin olursanız, bundan sonra onları kafirlere geri döndürmeyiniz. Onlar mümin hanımlar, diğerlerine kafir erkeklere helal değildir. Diğerleri de kafir erkekler de onlar için, mümin hanımlar için helal değildir. Onlara kafir erkeklere infak etmiş oldukları şeyi mümin olarak size gelen kadınlara daha önce vermiş oldukları mehirlerini geri verin. Ve kendilerine mehirlerini verdiğiniz takdirde onlara nikah yapmanızda sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve kafir kadınları nikah ile tutmayın. Ve siz ne infak ettiyseniz, mehir olarak ne verdiyseniz geri isteyiniz. Ve onlar da infak ettiklerini istesinler. İşte bu Allah'ın hükmüdür. Aranızda hüküm vermektedir. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve eğer sizin zevcelerinizden dolayı bir şey, mehir, sizin elinizden çıkıp kafirlere geçtiyse, kafirler sizden kendilerine gelen kadınların mehirlerini bıraktıkları eşlerine geri ödemezlerse, sonra da kafirlerden size gelip iman eden kadınların bıraktıkları eşlerine mehirlerini geri ödeme sırası size gelince, o zaman eşleri kafir erkeklere gitmiş olanlara infak ettikleri kadar mehri siz elinize geçen ganimetten verin ve siz kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'a karşı takva sahibi olun. Ey Nebi Peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zinada bulunmamak, evlatlarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira uydurmamak, maruf bir iş konusunda sana asi olmamak üzere, sana tabi olmak için geldikleri zaman artık onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın kendilerine gadaplandığı, rahmetinden terk ettiği bir kavme dönmeyin, dostluk kurmayın. Kafirlerin kabirdekilerden ümitlerini kesmiş olduğu, tekrar diriltileceğine inanmadığı gibi onlar da ahiretten ümitlerini kesmişlerdir. Ahiret hayatına inanmazlar. Saf Suresi Medine'de nazil olmuştur. 14 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti ve etmekte. Ve O azizdir, hakimdir. Ey amenu olanlar! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız bir şeyi söylemeniz Allah'ın katında büyük suç oldu. Muhakkak ki Allah, kendi yolunda saf bağlayarak savaşanları sever. Onlar sanki birbirine birleştirilerek kuvvetlendirilmiş binalar gibidir. Ve Hazreti Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Muhakkak ki ben sizin için Allah'ın Resulüyüm. Böyle olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz? Artık onlar haktan dönünce Allah da onların kalplerini döndürdü. Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Ve Meryem oğlu İsa aleyhisselam şöyle demişti. Ey İsrail oğulları! Muhakkak ki ben elimdeki Tevrat'ta olan her şeyi tasdik eden ve benden sonra gelecek ismi Ahmet olan Resul ile müjdeleyen size gönderilmiş Allah'ın Resulüyüm.
Fakat onlara beyineler, mucizeler, deliller getirdiği zaman onlar, bu apaçık sihirdir dediler. İslam'a, teslime davet olunurken, Allah'a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kim vardır? Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. Onlar, ağızları ile Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah, kafirler kerih görseler bile nurunu tamamlayacak olandır. Resulünü hidayet ile ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine izhar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve müşrikler kerih görseler bile. Ey amenu olanlar! Sizi elim azaptan kurtaracak bir ticaret için size yol göstereyim mi? Allah'a ve O'nun Resulüne iman edersiniz ve Allah'ın yolunda canlarınızla ve mallarınızla cihad edersiniz. İşte bu sizin için hayırdır. Keşke bilseniz. Sizin günahlarınızı mağfiret eder ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar ve sizi adın cennetlerinde güzel meskenlere yerleştirir. İşte bu fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ve seveceğiniz başka bir şey, Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Ve müminleri müjdele. Ey amenu olanlar! Allah'ın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa aleyhisselamın havarilere, kim Allah'a ulaşmak için benim yardımcılarım olur dediği zaman havarilerin, biz Allah'ın yardımcılarıyız dediği gibi. Bunun üzerine İsrail oğullarından bir grup iman etti, bir grup inkar etti. O zaman iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik. Böylece onlar üstün geldiler. Cuma Suresi Medine'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih eder ki, O maliktir, mülkün sahibidir, kuddüstür, mukaddestir, azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ümmiler arasında kendilerinden bir Resul beyas eden, görevlendiren O'dur. Onlara O'nun Allah'ın ayetlerini okur, onları tezkiye eder, nefslerini temizler, onlara kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretir. Ve daha önce Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel elbette onlar sadece açık bir dalalet içindeydiler. Ve henüz kendilerine ilhak olmamış, katılmamış olan onlardan sonrakilere de. Ve O azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediği kişiye verir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Kendilerine Tevrat yüklenip de, Tevrat'ın farzları okunup da, sonra onu taşımayanların, onunla amel etmeyenlerin hali, ciltlerle kitap taşıyan merkebin hali gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötü. Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudiler! Eğer siz insanlardan ayrı olarak yalnız kendinizin Allah'ın dostu olduğunuzu zannettiyseniz, şayet siz doğru söyleyen kimseler iseniz, ölümü temenni edin. Ve ebediyen onu ölümü temenni edemezler. Elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları şeyler sebebiyle. Ve Allah, zalimleri en iyi bilendir. De ki, muhakkak ki O, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, işte O mutlaka size mülaki olacak, siz ölümle karşılaşacaksınız. Sonra, görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'a döndürüleceksiniz.
O zaman Allah yapmış olduklarınızı size haber verecek. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Cuma günü namaza nida olunduğu zaman, çağrıldığınız zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. İşte bu sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseniz. Artık namazı kaza ettiğiniz, kılıp bitirdiğiniz zaman yeryüzüne yayılın ve Allah'ın fazlından isteyin ve Allah'ı çok zikredin. Umulur ki böylece siz felaha, kurtuluşa erersiniz. Ve ticaret veya eğlenceyi görünce ona yönelip dağıldılar ve seni ayakta bırakıp gittiler. De ki, Allah'ın katında olan şeyler eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Ve Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi Medine'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Münafıklar sana geldikleri zaman biz şehadet ederiz. Muhakkak ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün dediler. Ve Allah muhakkak ki senin gerçekten kendisinin Resulü olduğunu biliyor. Ve Allah şehadet eder ki münafıklar gerçekten yalancıdırlar. Yeminlerini kendilerine siper ettiler. Böylece Allah'ın yolundan saptılar ve saptırdılar. Muhakkak ki onların yapmış oldukları kötü bir şey. Bu, onların önce amenu olmaları, Allah'a ulaşmayı dileyerek hidayete ermeleri ve ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra küfre düşmeleri sebebiyledir. Bu sebeple onların kalplerinin üzeri tab edildi, mühürlendi. Artık onlar fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onları gördüğün zaman onların cesameti, görünüşleri seni hayran bırakır. Ve eğer konuşurlarsa onların sözlerini dinlersin. Onlar sanki duvara dayalı kütükler gibidirler. Her sayhayı, gürültüyü kendi üzerlerine, aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandırlar. Artık onlardan hazer et, sakın. Allah onları helak etsin, kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar. Ve onlara, münafıklara, geliniz, Allah'ın Resulü sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman, başlarını alay ederek iki yana salladılar. Ve sen onların yüz çevirdiklerini, ayrıldıklarını gördün. Ve onlar kibirlenen kimselerdir. Onlar münafıklar için mağfiret dilesen de dilemesen de birdir. Allah onlara asla mağfiret etmez. Muhakkak ki Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Onlar münafıklar, Resulullah'ın yanında bulunanlara infak etmeyin, bir şey vermeyin ki onlar dağılıp gitsinler diyenlerdir. Ve semaların ve arzın, göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ve lakin münafıklar fıkıh idrak edemezler. Eğer biz şehre dönersek mutlaka daha aziz, güçlü olan, daha zelil, güçsüz, zayıf olanı oradan, şehirden çıkarır diyorlar. İzzet Allah'ın ve onun Resulünün ve müminlerindir. Ve lakin münafıklar bilmiyorlar. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Ve kim bunu yaparsa o takdirde işte onlar hüsranda olanlardır. Ve sizden birisine ölüm gelmesinden o zaman Rabbim keşke beni yakın bir zamana kadar ertelesen de böylece ben sadaka versem ve salihlerden olsam olmaz mı demesinden önce sizi rızıklandırdığımız şeylerden infak edin. Ve Allah hiçbir nefsi, hiçbir kimseyi eceli geldiği zaman asla tehir etmez
ertelemez. Ve Allah sizin yaptıklarınızdan haberdar olandır. Tegabun Suresi Medine'de nazil olmuştur. 18 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur ve hamd O'nadır. Ve O her şeye kadirdir, gücü yetendir. Sizi yaratan O'dur. Buna rağmen sizin bir kısmınız kafir ve bir kısmınız mümin. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Gökleri ve yeri hak ile yarattı. Ve size suret, şekil verdi. Sonra sizin suretlerinizi ahsen yaptı. Ve varış, ulaşma O'nadır. Ulaşılacak makam O'dur. O'nun zatıdır. Göklerde ve yerde olanları bilir. Ve gizlediklerinizi, açıkladıklarınızı bilir. Ve Allah, sadırlarda, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Daha önce inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? O zaman onlar işlerinin vebalini tattılar. Ve onlar için elim azap vardır. İşte bu, onlara Resulleri, beyineler, açık deliller getirdiği zaman, bir beşer mi bizi hidayete erdirecek demeleri sebebiyledir. Böylece inkar ettiler ve yüz çevirdiler. Ve Allah müstani olduğunu, kendisinin hiçbir şeye ve de onların imanlarına da ihtiyacı olmadığını gösterdi. Ve Allah ganidir, hamiddir. İnkar edenler asla beyaz edilmeyecekleri, tekrar diriltilmeyecekleri zannında bulundular. De ki, hayır, Rabbime andolsun, elbette beyaz edileceksiniz. Sonra yaptığınız amelleriniz mutlaka size haber verilecek. Ve bu Allah için kolaydır. Artık Allah'a, O'nun Resulüne ve indirdiğimiz nura iman edin. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Sizi toplanma günü için bir araya toplayacağı gün, işte o aldanma günüdür. Ve kim Allah'a iman eder ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, onun seyyiatini, günahlarını örter. Ve orada ebediyen kalmak üzere altından nehirler akan cennetlere koyar. İşte bu fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ayetlerimizi inkar edenler ve yalanlayanlar, işte onlar ateş ehlidirler, orada cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Ve o ne kötü varış yeri, ulaşılacak yer. Allah'ın izni olmadıkça bir musibet isabet etmez. Ve kim Allah'a iman ederse, amenu olursa, Allah onun kalbine ulaşır. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve Allah'a itaat edin. Ve Resul'e itaat edin. Eğer hala yüz çevirirseniz, bundan sonra Resulümüzün üzerinde olan sorumluluk sadece apaçık tebliğdir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Ve müminler artık Allah'a tevekkül etsinler. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Muhakkak ki sizin zevcelerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır. Artık onlardan sakının. Ve eğer onları affeder, kusurlarına bakmazsanız ve bağışlarsanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Oysa sizin mallarınız ve evlatlarınız fitnedir, imtihandır. Ve Allah ki, ecrun azim, en büyük mükafat onun indindedir, katındadır. Artık Allah'a karşı gücünüzün yettiği kadar en üst seviyede takva sahibi olun. Dinleyin ve itaat edin. Ve kendiniz için hayır olarak infak edin, verin. Ve kim nefsinin cimriliğinden kendini korursa, sakındırırsa, o takdirde işte onlar,
Onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz, onu size kat kat arttırarak öder ve sizi mağfiret eder. Ve Allah şekurdur, şükredilendir, şükrün karşılığını verendir, halimdir. Gaybı görünmeyeni ve şehadet edileni, görüleni bilendir. Azizdir, hakimdir. Talak Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey Nebi! Kadınları boşadığınız zaman o takdirde onların iddetlerini sayarak iddetlerinde boşayın. Ve Rabbiniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Onları evlerinden siz çıkartmayın. Size açıkça bir fahişelikle gelmedikçe onlar da evlerinden çıkmasınlar. Ve bunlar Allah'ın hudutlarıdır, sınırlarıdır. Ve kim Allah'ın hudutlarını aşarsa, o takdirde kendi nefsine zulmetmiş olur. Bilemezsin. Belki Allah bundan sonra bir iş, yeni bir durum husule getirir, başka bir kapı açar. Böylece onların, boşadığınız hanımlarınızın bekleme süreleri tamamlandığı, iddetleri sona erdiği zaman, artık onları marufla, örfe uygun olarak güzellikle ve iyilikle tutun, barındırın. Veya marufla onlardan ayrılın, onları iyilikle serbest bırakın. Ve sizden adalet sahibi iki kişi şahitlik etsin, şahit olsun. Şahitliği Allah için yapın. Allah'a ve ahir güne, Allah'a ulaşma gününe inanan kimseye işte bununla vaaz edilir, böyle yapması istenir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah ona bir çıkış yeri nasip kılar. Ve hesap etmediği, aklına gelmeyen bir yerden onu rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse, artık ona o, Allah kafidir. Muhakkak ki Allah, emrini, işini yerine getirendir. Allah, her şey için bir kader tayin etmiştir. Ve eğer hayızdan, adetten kesilmiş olan kadınlarınızdan şüphe ederseniz, o takdirde onların iddeti, müddeti 3 aydır ve henüz hayız, adet olmamış kadınların da iddeti 3 ay. Yüklü olan, hamile kadınların müddetleri ise, yüklerini bırakıncaya, doğum yapana kadardır. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah işinde ona kolaylık sağlar. İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa onun günahlarını örter ve onun ecrini azami artırır. Sizin ikamet ettiğiniz yerin bir kısmında gücünüz yettiği kadar onları oturtun. Ve onları sıkıntıya düşürmek için onlara zarar vermeyin ve eğer onlar yüklü, hamile iseler o takdirde yüklerini bırakıncaya, doğum oluncaya kadar onlara infak edin, nafakalarını verin. Ve eğer bundan sonra sizin için emzirirlerse, o zaman onların ücretlerini verin. Ve maruf ile aranızda görüşün. Ve eğer bir güçlüğünüz olursa, zorlanırsanız, o takdirde onu bir başkasına emzirteceksiniz. Geniş imkan sahibi olan, geniş imkanlarından infak etsin, nafaka versin. Ve kim üzerindeki rızkı az ise, o takdirde Allah'ın ona verdiğinden infak etsin. Allah kimseyi ona verdiğinden fazlası ile mükellef, sorumlu tutmaz. Allah zorluktan sonra kolaylık verecektir. Ve nice ülkeler Rablerinin ve onun Resullerinin emrine itaat etmediler, haddi aştılar. Bu sebeple onları şiddetli bir hesaba çektik ve onları çok korkunç azapla azaplandırdık. Böylece o ülke halkları işlerinin vebalini tattı ve onların işlerinin sonu hüsran oldu. Allah onlar için çok şiddetli azap hazırladı. Ey amenü olan ulul elbab! Öyleyse Allah'a karşı daha üst takva ile takva sahibi olun. Allah size zikri, Kur'an'ı indirmiştir. Resul, amenü olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, salih amel yani nefs tezkiyesi yapanları karanlıklardan nura çıkarmak için size Allah'ın ayetlerini açıklayarak okur. Ve kim Allah'a iman ederse ve salih, nefsi ıslah eden amel işlerse onu içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere dahil eder, koyar.
Allah'ın zatı onun Resul için en güzel rızık olmuştur. O Allah ki yedi kat gökleri ve yerden de onların misli kadarını yedi kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmen, ilmiyle ihate etmiş olduğunu, kuşattığını bilmeniz için emir, onların arasında gökler ve yerler arasında devamlı iner. Tahrim Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi!

verince Allah ona durumu izhar etti, peygamberine bildirdi. Nebi de bazısını açıkladı ve bazısını bildirmekten vazgeçti. Ona, zevcesine onu bunu bildiğini haber verdiği zaman zevcesi, "Bunu sana kim haber verdi?" dedi. Nebi, "Bana alim en iyi bilen ve habir her şeyden haberdar olan bildirdi," dedi. Siz ikiniz de Allah'a tövbe etseniz ki mutlaka etmelisiniz. Çünkü ikinizin de kalbi kaymıştı. Ve eğer ona Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı yardımlaşırsanız o takdirde muhakkak ki Allah onun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlasıdır. Cibril aleyhisselam ve müminlerin salih olanları ve bunlardan başka melekler de ona zahirdirler, yardımcıdırlar. Eğer o sizi boşarsa, onun Rabbinin onun için sizin yerinize sizden daha hayırlı olan Müslüman, Allah'a teslim olmuş kadınlar, mümin kadınlar, kanitin olan kadınlar, tövbe eden kadınlar, kul olan kadınlar, oruç tutan kadınlar, dul ve bakire olan kadınlardan zevceler, eşler ile değiştirmesi umulur. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Onun üzerinde çok güçlü ve çok sert, acımasız melekler vardır. Allah'ın onlara emrettiği şeyde Allah'a asi olmazlar ve emrolundukları şeyi yaparlar. Ey inkar edenler! O gün özür beyan etmeyin. Siz sadece yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı olarak cezalandırılacaksınız. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a nasuh tövbesi ile tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar. O gün Allah, nebileri ve onunla beraber olanları mahzun etmez. Onların nurları önlerinde ve sağlarında koşar. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret et. Günahlarımızı sevaba çevir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin derler. Ey Nebi! Kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Ve onlara galiz, sert davran. Onların mevası, barınacağı yer cehennemdir. Ve ne kötü varış yeri. Allah, kafirlere Hazreti Nuh'un ve Hazreti Lut'un hanımını örnek verdi. İkisi de salih kullarımızdan iki kulumuzun nikahı altındaydı. Fakat ikisi de ihanet etti. Bu yüzden ikisine de Allah'tan bir şeye azaba karşı onlardan eşlerinden bir fayda olmadı, onları kurtaramadılar. Ve onlara ikiniz de ateşe girenlerle beraber ateşe girin denildi. Ve Allah amenu olanlara Firavun'un eşini örnek verdi. Rabbim, senin katında cennette benim için bir ev inşa et ve beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar. Ve zalimler kavminden beni kurtar demişti. İmran'ın kızı Meryem ki, onun iffeti ahsendi. Bu sebeple onun içine ruhumuzdan üfledik. Ve o, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. Ve o, kanitin olanlardan oldu.''

Allah bizlerden sadece bir tek şey ister. Tek bir şey. Bizlerin, hepimizin mutlu olmamızı. Allah'ın bunun dışında hiçbir talebi yoktur. Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah Teala hepinizi, ama hepinizi sadece

0: mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı.
1: Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah hedef olarak mutluluğu göstermiştir. İster ki insan hedef eden bütün mahluklar mutlu olsunlar. Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğu oluşturacak temel faktör her zaman dünyanın her yerinde sevgidir. Mutluluğun temel kaynağı ise nefrettir.
2: Allah'ın istediği şey herkesin mutluluğudur. Bunun için insanları seviniz diyor Allah-u Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse görevimiz de görevimiz insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak.
1: Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri Allah'ın bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda zikir sohbetini yapmamız için bir araya getirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim tefsiri, bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'e meal verme değildir. Kur'an-ı Kerim tefsiri, Kur'an-ı Kerim'in sözlerinin ardındaki gizli hikmetleri açıklamaktır. Bir başka ifadeyle Kur'an-ı Kerim'in ruhunu açıklamaktır. Onun için bu Kur'an-ı Kerim tefsiri derslerini dikkatle takip edin ve başka tefsirlerle özellikle karşılaştırın. Çok farklılıklar bulacaksınız. O zaman anlayacaksınız neden bu asra Allah-u Teala hidayet asrı diyor. Bu Kur'an-ı Kerim tefsirinin önemini o zaman anlayacaksınız. Öyleyse inşallah başlıyoruz. Hud suresi 94. ayet-i kerime ile kod numaramız 2.2.12.11. Hud suresinin 94. ayet-i kerimesindeyiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve inşallah başlıyoruz. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lemma şa'e emruna necceyna şuayben vellezine aminu me'ahu bi rahmetin minna ve eha zetillezine zelemus sayhatu fe esbahu fi diyarihim casimi. Bismillahirrahmanirrahim. Kelimeler ve lemma ve olduğu zaman ca'ya geldi emruna emrimiz ve ceyna kurtardık Şuayben Şuayb aleyhisselamı ve ellezine aminu ve amini olan kimseleri. Meahu onunla beraber bir rahmetin rahmetle minna bizden ve ehazet ve helak etti aldı ellezine zalemu zulmeden kimseleri zalimleri. Es sayhatü sayha, korkunç bir ses. Ve esbahu ve böylece oldular. Fi diyarihim, kendi diyarlarında, yurtlarında casimin, dizüstü çökmüş olanlar. Ve emrimiz geldiği zaman cümleciklere geçiyoruz. Ve lemma ca'e emruna ve emrimiz geldiği zaman necceyna şuaben şuaybı kurtardık. Vellezine aminu me'ahu ve onunla beraber aminu olanları. Bir rahmetin minna, bizden bir rahmetle. Ve ehazetillezine zalemu, zalim kimseleri aldı. Es sayhatü, bir ses, bir sayha. Bir ses.

Ve esbahu fi diyarihim casimin. Böylece kendi diyarlarında diz üstü çöküp kaldılar. Ve cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Ve emrimiz geldiği zaman Şuayb Aleyhisselam'ı ve onunla beraber amini olanları bizden bir rahmetle kurtardık. Zalim kimseleri bir sayha, ses aldı. Böylece kendi diyarlarında dizüstü çöküp kaldılar.

Ve Hud suresi 95. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ke'en lem ya'nev fiha. E la bu den. Li Medyen'e kema ba'idet semu ke kelimelere geçiyoruz. Ke gibi enlem yanev yaşamadılar, var olmadılar. Fiha onun içinde orada ela öyle değil mi? Olmadı mı? Buden uzak oldu, uzaklaştırıldı. Li Medyen'e

Medyen kavmi için. Kema gibi maidet uzak oldu. Semud'u, Semud kavmi. Cümlecikler keenlem olmamış gibi. Yani fiha orada yaşanıyor. E'lâbuden, Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmadı mı? Ey Medyen'e, Medyen kavmi için, Medyen kavmi, kemâ ba'det, Allah'ın rahmetinden uzak olduğu gibi. Allah'ın rahmetinden geçmemiş ama neden uzak olduğunu burada belirtmek için parantez içinde onu yazmış oluyor. Semud'u, Semud kavmi. Orada hiç yaşanmamış gibiydi. Medyen kavmi de Semud kavminin uzak olduğu gibi, yani Allah'ın rahmetinden uzak olduğu gibi uzaklaştırılmadı mı? Nereden? Yani Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmadı mı? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Hud suresinin 98. ayet kerimesi, 95. ayet kerimesinde de, bir evvelki ayet kerimesinde de, birkaç ayetten beri devam eden Allah'ın kavimlere verdiği cezalar görünüyor. Hep önce Allah Teala nebilerini gönderiyor. Dikkat edin, o devirde gelenler hep nebiydi. Yani peygamber niyetindeydi. Ve kavimleri mutlaka isyan ediyorlar. Kavmin ileri gelenleri bütün peygamberlere mutlaka isyan ettiler. Ve onları hep kendilerinin sahip olduğu kavmin üzerindeki üstünlüklerinden, hakimiyetlerinden vazgeçirecekler. Kendisine tabi kılarak kavmi idare edenlerin hükümranlığı son bulacak zannediyorlar. Ve bu sebeple hep kavimler kışkırtıldı. Ve hep büyük çoğunluk her devirde peygambere isyan ettiler. Bu peygamberlerin hepsi tabiatıyla aynı zamanda Resul'dü. Allah'ın habercisiydiler, Allah'ın elçileriydiler. Biliyorsunuz Allah Teala bütün kavimlere resul gönderiyor. Göndermediği, resul göndermediği hiçbir kavim yok. Bir, hiçbir devre de yok resulsüz, herhangi bir kavim için resulsüz geçen hiçbir devre de yok. Mutlaka Allah Teala o kavimden birisine vahyediyor. Onu resul olarak seçiyor ve kavmine gönderiyor vazifeli, açıklama yapacaksın diyor. O da açıklamalarını yapıyor. Hep itiraz ediyorlar, hep reddediyorlar. İşte böylece Medyen kavmi de Semud kavmi gibi Allah-u Teala'nın cezasına muhatap olmuş. Hud suresi 96. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad erselna Musa bi ayatina ve sultanin mubin. Ve lekad ve andolsun ki erselna biz gönderdik Musa aleyhisselamı bi ayatina ayetlerimizle ve sultanin ve bir sultan mübinin apaçık beyan edilmiş.
Vellekat erselna ve andolsun ki gönderdik. Cümlecıklara geçiyoruz. Musa bi ayatina. Musa aleyhisselamı ayetlerimizle ve sultanın mübinin ve apaçık bir sultanla. Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle ve apaçık bir sultanla gönderdik. Burada Allah-u Teala sultan kelimesini Hazreti Musa'ya indirdiği Tevrat olarak vasıflandırıyor. Bir sultan, bir delil, bir mucize. Taraftan Hazreti Musa'nın Tur Dağı'ndan elinde tabletlerle, üzeri yazılmış olan tabletlerle inmesi bir sultandı, bir mucizeydi Allah'ın. Bir muhteşem isyanıydı, ihsanıydı ve Hazreti Musa'nın hayatında birçok mucize yer almıştır.

olaylar yaşandıkça Allah-u Teala varlığını çok kesin olarak hissettiriyor, cezalar veriyor İsrail kavmine. İsrail kavmi bir süre düzeliyor Hazreti Musa'nın etrafında, sonra yine isyanlar başlıyor. Apaçık bir sultanla gönderiliyor. Tevrat, bir açıdan Tevrat, aynı zamanda mucizeleri de işaret eden bir özelliği var kelimenin. Ve 97. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim, Firavne ve melaihi fettebe'u emre. Firavne ve ma emru Firavne bi şi ila Firavne, Firavuna ve melaihi ve onun ileri gelenleri. Ve ittebe'u. Fakat tabi oldular emre Firavne, Firavun'un emrine. Ve ma ve değildi emru Firavne Firavun'un emri bi reşidin. İrşad edici, rüşte erdirici değildi. Cümlecikler, bir ila Firavne ve melaihi, Firavun ve onun kavminin ileri gelenlerine, gelenlerine ne olmuş? 1'e belki 96. ayet-i kerimede Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'ı gönderdik diye birinci cümleyi söylüyor. Arkasından Firavun ve onun kavminin ileri gelenlerine dediğine göre o cümlenin bir devamı. Yani Musa Aleyhisselam'ı gönderdik. Fettebe'u emre Firavne, fakat onlar Firavun'un emrine tabi oldular. Ve ma emru Firavne bi reşidin. Bi reşidin. İrşad edici, Firavun'un emri irşad edici değildi. Rüşte erdirici değildi. Firavun ve onun kavminin ileri gelenlerine, gelenlerine diyor cümle burada kalmış. 96. ayet-i kerimeyle temasını tamamladığımız zaman parantez içinde bunu ilave etmemiz lazım. Musa Aleyhisselam'ı gönderdik. Ayet 96'da Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'ı gönderdiğini söylüyor. Fakat onlar Firavun'un emrine tabi oldular.

ve Firavun'un emri irşad edici değildi. Firavun'un emri ise irşad edici değildi. Burada reşidin diyor Allah Teala, irşad kelimesi, rüşt kelimesi, reşit kelimesi, mürşit kelimesi, raşit kelimesi, hepsi rüşt kökünden geliyor. Rüşte ulaşmak, doğruyu yapma kabiliyeti, Allah'ın emirlerini idrak ile Allah'ın istediği istikamette bir harekete yönlenme, kişinin doğru standartların içine girmesi. İşte iki hududu birbirinden ayıran olgu, kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi veya dilememesi. Sadece dileyenler rüşte erebilir. Her ne kadar medeni kanunda rüşt insanın aklı başında olarak, akil ve bali olarak bir noktaya ulaşmış olmasını ifade ederse de, davranış biçimlerinin doğru davranışlar olmasını, akılcı davranışlar olmasını, mantık açılarına uygun davranışlar olmasını, kanunlara uygun davranışlar olmasını ifade ederse de, aslında Allah'ın burada söylediği rüşt, doğru davranabilme kabiliyetinin Allah ile olan bağlantısını da içeriyor.

Firavun'un emri ise irşad edici değildi. İki tane kişi var, biri Firavun, biri Hazreti Musa. Hazreti Musa irşad etmek yetkisinin sahibi ama Firavun değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 98. ayet-i kerimeye geliyoruz.

Bismillahirrahmanirrahim. Yakdumu kavmehu yevmel kıyameti. Fe evrede humun nar ve bisel virdül mevrûd.

ve kelimeler yaptı mı takvimden geliyor. Takvim önde, tehir arkada. Yaktı mı öne geçecek, önderlik edecek, önde bulunacak. Kavmihu, onun kavmi, kendi kavmi. Yevmel kıyameti, kıyamet günü. Ve böylece evredehum onları girdirdi, götürür, götürecek. Ennare, ateş. Ve bise ve ne kötü elvirdü, yer. El mevrudu, vardıkları yer, girdikleri yer. Virt ve mevrut aynı kökten geliyor. Virt, yer, mevrutta vardıkları yer, girilen yer. Girilen yer ne kötü bir yer oluyor netice itibariyle. Birinci cümlecik, yaktu mu kavmehu yevmel kıyameti. Kıyamet günü kavminin önüne geçecek. Kavmine önderlik yapacak. Fe evredehumin nare, böylece onları ateşe götürecek. Ebisel, birdül, mevruduna girilen yer, ne kötü bir yerdir. Firavun, kıyamet günü kavminin önüne geçecek, böylece onları ateşe götürecek. Ve girilen yer, ne kötü bir yerdir. Yani cehennemdir, ateştir diyor Allah-u Teala. Bir evvelki ayetle bağıntısına mutlaka bakmamız lazım. Ne diyor Allah-u Teala bir evvelki ayette? Firavun, evvela irşad edici değildi Firavun'un sözleri. Firavun, irşad yetkisinin sahibi değildi.

Allah-u Teala Hazreti Musa'yı Firavun'a ve Firavun'un önde gelenlerine gönderiyor. Ve Firavun'un çevresindeki kişiler Firavun'un emrine uyuyorlar. Firavun'un emri ise irşada götürücü değildi. Burada onun sonuçlarını söylüyor. Firavun'un emrine uyanların hepsini Firavun kıyamet günü onlara önder olarak ateşe götürecek. Neden? Çünkü onun emriyle oluşmuş her şey. Firavun emri vermiş, insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmış. Ve Allah-u Teala burada demek ki her devirde ya Allah'ın yoluna ulaştırmaya vesile olanları önder olarak tayin ediyor veya Allah'ın tayinini insanlar ellerinin tersiyle itiyorlar ve başka birinin emrine bağlanıyorlar. O emir irşad edici olmuyor. O zaman insanlar nefs tezkiyesi, tasfiyesi yapamıyorlar. Birbirlerine karşı olan davranışları katı, sert ve insanlar hep mutsuzluk içinde yaşıyorlar. Yetişen gençler Allah'ın terbiyesini almadan büyüyorlar ve topluma birçok yanlış insan katılıyor ve ahlak müessesesi giderek çürüyor, batıyor. İşte Firavun kavmi içinde aynı şey söz konusu olmuş. Bütün devirlerde hep Allah'ın resulleri bütün kavimlerde reddedilmiş. O resullerin etrafında az bir insan topluluğu toplanmış. Onlar sulh ve sükûnu, onlar mutluluğu yaşamışlar. Böyle bir dizaynda onların yaşadıkları bu sulh ve sükûn hali, mutluluk hali ne yazık ki diğer kitleyi kendi rengine boyayamıyor. Allah'ın boyasıyla boyayamıyor. Çünkü Allah'ın boyasıyla boyanmak için kişinin kendisi tarafından bir kabul söz konusu. Kendi iradesiyle kişi Allah'ın yolunu seçecek. Başka bir yol yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve burada önemli bir husus daha var. Kıyamet günü kim insanlara hangi devirde önderlik etmişse o önderlik eden insanların yoldan çıkardığı kişilere o gene kıyamet günü önderlik edecek. Hepsi beraber cehenneme gidecekler. Kim de insanları hidayete almışsa, her devirde hidayet için çarpışmışsa, hidayet için bir mücadelenin içine girmişse, Allah'ın hidayetini tebliğ etmişse, mücadelede muradımız bu, kurtarabildiği insanlarla birlikte o da önder olacak, onları cennete götürecek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın şahitleri her devirde şahitlerdir. Ya doğruya ya yanlışa. Firavun ve etrafındaki kişiler şahitlerdi, yanlışın şahitleriydi ve kıyamet günü onların kavminin önüne geçeceğini ve onları ateşe götüreceğini söylüyor. Aynı devrin insanların geri kalanı da Hazreti Musa o kavimdeki insanların, yani İsrail kavmindeki geri kalanların önüne de Hazreti Musa geçecek. O da geri kalanları Allah'ın cennetine götürecek. Ve 99. ayet-i kerime ve utbi'u fi hazihi laneten ve yevmel kıyameh bi serriftu merfu
ve utbiu ve tabi tutuldular. Fi hazihi, bunda, burada, lanet, laneten, lanet. Ve yevmel kıyameti ve kıyamet günü, bise, ne kötü, erriftü, bağış, bahşiş, el merfudu, verilen bağış, bahşiş. Ve utbiu ve tabi tutuldular, cümleciklere geçtik. Fi hazihi, burada laneten lanete ve kıyamet ve yevmel kıyameti ve kıyamet günü biser riftül merfudu. Verilen bahşiş ne kötü bir bahşiştir. Burada yani yaşadıkları yerde ve kıyamet gününde lanete tabi tutuldular Hazreti Musa ve ona tabi olanlar. Verilen bahşiş ne kötü bir bahşiştir diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'ın lanetine muhatap olması için başkalarını da kendisiyle beraber ateşe sürüklemesi şarttır. Yoksa lanet olmaz. Lanet, başkalarının da günahlarını yüklenmek demektir. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse, kendi başına inkar ettiği takdirde lanete girmez. Sadece yaptığı günahlarla cezalanır. O kadar. Ama kim Allah'ın ayetlerini yalanlarsa ve başka insanlara da yalanladığını ifade ederse ve o insanları bu yalanladığı şeye inandırabilirse veya tersini yaparsa, Allah'ın ayetlerini gizlerse, hakikati bildiği halde hidayet konusundaki hakikati, insan ruhunun Allah'a ulaşmasını gizlerse ve İnsanların bunu, bu gerçeği öğrenmesine özellikle mani olursa, bu sebeple onların hidayetine mani olursa, onlar lanet olurlar. Yani lanetin enfüsi bir yönü yok. Enfüsi açıdan sadece kendisi, Allah'ın ayetlerine inanmayan bir kişi cehenneme gider. Allah'a hiçbir zaman ulaşmayı dilemeyecektir. Zaten Allah'a inanmıyor, Allah'ın ayetlerine inanmıyor. Kendisinin problemi, lanet olmasına sebebiyet vermez. Ama kim Allah'ın ayetlerini ve özellikle Allah'a mülaki olmayı yalanlarsa, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlaka Allah'ın cennete gireceğini yalanlarsa, başka insanlara da hayır, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur tarzında açıklamalar yaparsa, onların da dalalette kalmasına, kendisi gibi dalalette kalmasına sebebiyet verirse, lanet burada başlar. Lanetin başladığı yer, başkalarının vebalini omuzlarına almasıdır kişinin. İşte Allah-u Teala burada lanetten bahsediyor. Ve tabi tutuldular, burada lanete diyor Allah-u Teala. Allah'ın laneti üzerlerine oldu.

ve burada kıyamet gününde lanete tutuldular. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, açık ve kesin bir olguyla karşı karşıyayız. Allah'ın laneti İsrail kavminin üzerine oluyor. Firavun kavminin, İsrail kavmi diyorum, Firavun kavminin üzerine oluyor. Firavun'un emrine tabi olup da Allah'ın Resulü'nün, Allah'ın Nebisi'nin, hem Nebi'de hem Resulü'de Hazreti Musa, emrine tabi olup da irşada ulaşmadıkları için, dalalette kaldıkları için, küfürde kaldıkları için ve küfürde kalanları küfürde tutanlar orada olduğu için, o küfürde kalan insanları küfürde kalmaya ikna edenler, onlar lanete tabi tutuluyorlar. Allah razı olsun. 100. ayette diyor ki Allah Teala, Bismillahirrahmanirrahim, zalike min enba'il Kur'a nekussuhu aleyke minha kaimun ve hasi. Zalike, işte bu, min enba'i, haberlerden, el kura, beldeler, ülkeler, nekussuhu, onu anlatıyoruz, kıssa ediyoruz.

aleyke sana minha ondan. Kaimun ayakta kalan izleri yani izleri hala duran. Ve hasidun hasat edilmiş olan izleri silinmiş olup izi kalmayan. Zalike işte bu kelime cümlecikler min enba'il kur'a beldelerin haberlerindendir. Nekussuhu aleyke onu sana anlatıyoruz, kıssa ediyoruz. Minha kaimin ondan kaim olanlar, ayakta kalanlar, duranlar. İzleri hala duran ve hasidun ve hasat olanlar, izleri silinmiş olanlar vardır. Şimdi cümlecikleri cümle haline getirelim. İşte bu sana anlattığımız beldelerin haberlerindendir. Ondan ayakta kalanlar, izleri hala duran ve hasat olanlar, izleri silinmiş olanlar vardır. Ondan ayakta kalanlar, izleri hala duranlar ve hasat olanlar, izleri silinmiş olanlar vardır.

Onlardan ayakta kalanlar, izleri hala duranlar ve hasat olanlar, izleri silinmiş olanlar vardır. Şimdi burada Allah-u Teala kıssa ediyoruz diyor. Kıssa etmek, anlatmak, ifade etmek anlamına geliyor. Hikaye anlatmak da kısa anlatmak olarak kullanılıyor. Öyleyse Allah-u Teala nekusu deyince onu sana anlatıyoruz. Kısa ediyoruz diyor. Burada Allah-u Teala minha kaimun. Onda kaim olanlar vardır diyor. Ayakta kalanlar, izleri olan, var olmakta devam eden. Kaim kelimesini nerede kullanıyordu Allah-u Teala? Hanif dininin kaim din olduğunu söylüyordu. Kayyum olduğunu söylüyordu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kaimen bil kıst diyordu Allah Teala, adaletle muamele etmenin sürecini ifade ediyordu. Öyleyse kaim olmak, devam etmek, ayakta kalmak, tesirini devam ettirmek istikametlerinde kullanılan bir muhteva taşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Kıyam kelimesi de ayağa kalkmak ifade eder. Kıyamette de kıyamet kelimesi de yine ayakta olmak muhtevasını ifade ediyor. Kıyam, kıyamet, kayyum, kaim aynı kökten gelen kelimeler. Yani Allah-u Teala'nın işte kayyum olan din Hanif dinidir demekten muradı ilk insan olan Hazreti Adem'den kıyamet günü yaşayacak olan son insanlara kadar gelecek olan bir tek dinin varlığını Allah-u Teala'nın ifade etmesidir. Sadece Allah'ın kayyum dini, sadece o din var. Öyleyse oradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kayyum olan din Allah'ın Hanif dinidir. Kayyum olan din Allah'ın Hanif dinidir. Sonsuza kadar, kıyamete kadar değişmeyecektir. Ne Allah'ın Hanif dininde ne de insanların sadece yaşayabilecekleri tek din olan Hanif dinine göre yaratılmalarında, Hanif fıtratıyla yaratılmalarında, Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmalarında hiçbir değişme olmayacaktır diyor Allah Teala. Allah razı olsun. Ve 101. ayet-i kerimeye geçiyoruz. Ve ma zalemnahum velakin zalemu enfusehum. فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ اَمْرُ رَبِّكِ وَمَا زَادُهُمْ غَيْرَ تَتْب۪يهِ. Allah-u Teala buyuruyor ki وَمَا ظَالَمْنَاهُمْ. Ve biz onlara zulmetmedik. Velakin zalemu zulmettiler enfisehum. Onların nefsleri, kendileri

Ve artık Ma'agne gani olmadı, fayda vermedi. Anhum onlardan, onlara alihetuhum onların ilahları. Elleti yed'une dua ettikleri, ki ona dua ederler. Min duni Allahi, min dunillahi, Allah'tan başka min şeyin bir şey. Lemma ca'e emru, emir geldiği zaman. Rabbike, senin Rabbin. Ve ma, ve olmadı. Zadühüm, onlara arttırdı. Gayre başka. Tetbibin, helak olma, ziyana uğrama. Ve cümleciklere geçiyoruz. Ve ma zalemnahum, biz onlara zulmetmedik. Velakin zalemu enfusehum, velakin onlar kendilerine zulmettiler. Enfusehum, kendilerine. Ve ma agnet, agnet anhum, artık onlara fayda vermedi. Alihetum humulletu yed'une, dua ettikleri ilahlar. Min dunillahi, Allah'tan başka. Min şeyin, bir şey. Lemma ca'e emru rabbike, Rabbinin emri geldiği zaman. Ve ma zaduhum gayre, ve onlara arttırmaktan başka bir şey olmadı. Tetbibin, helak olma. Şimdi Allah Teala cümlecikleri böylece veriyor. Bunları cümleler haline getirirsek şu çıkıyor. Ve biz onlara zulmetmedik. Ve lakin onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin emri geldiği zaman artık Allah'tan başka dua ettikleri ilahlar onlara bir fayda vermedi. Rabbinin emri geldiği zaman Allah'tan başka dua ettikleri ilahlar onlara bir fayda vermedi. Ve onların helaklarını artırmaktan başka bir şey olmadı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir Kur'an-ı Kerim konusundaki dersimiz de inşallah burada tamamlanıyor. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepimizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepimizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir defa daha Kur'an'dan bahsetmek üzere, bir defa daha İslam'dan bahsetmek üzere, özellikle Kur'an'dan kopanlar, İslam'dan kopanlardan bahsetmek üzere. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabe tarafından İslam yaşandı bütünüyle. Yani İslam'ın 7 safhası ve 4 tane teslimi. Allah'a ulaşmayı bütün sahabe dilediler, üzerlerine farzdı. Kainatın en büyük mürşidine ulaştılar, tabi oldular. Bütün sahabe

Ve tağuta kul iken, tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar ve Allah'ın müjdesini almışlar. Sonra sahabenin kainatın en büyük mürşidine tabi olduğunu görüyoruz. Sonra aynı sahabe ruhlarını alalaştırıp teslim etmişler. Sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini, sonra irşad olmuşlar. Sonra da iradelerini Allah'a teslim edip irşad makamına tayin olmuşlar. Mürşit olmuşlar. İslam bu yedi tane safayı içeren kainatın yegane dinidir. Tek dinidir. Başka bir din hiç olmamıştır. Şimdi şeytana gelelim. Gelin sizinle beraber ta konunun başına gidelim. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışına. Allah Teala diyor ki biz Adem Aleyhisselam'ı salsalin veya tıyn adı verilen bir topraktan, kirli topraktan, balçıktan yarattık diyor. Balçığı şekillendirdik. Organik hale dönüşebilen bir balçık. Ve sonra da ona ruh verdik. Ve de diyor Allah Teala ona hayat verdik diyor. Ona efidet verdik diyor. Görme, işitme, idrak etme hassalarını verdik diyor Allah Teala. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesi. Ona ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Sonra da ona efidet verdik diyor. Fuatler verdik diyor. İşte Allah Teala'nın balçıktan yarattığı, sonra hayat verdiği, sonra ruhundan üfürdüğü ve ruhundan üfürdükten sonra da ona görme, işitme ve idrak etme hastalarını verdiği bir varlık var karşımızda. İnsan, Adem Aleyhisselam. Ve ona can verince, arkadan da ona ruhundan üfürünce, Allah Teala bütün etrafındaki meleklere ve cinlere diyor ki, hepiniz şimdi Adem Aleyhisselam'a secde edin. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki ben ona ruhumdan üfürdüm. Ona secde edin. Yani aslında bu secdeniz onun fizik vücuduna değildir. Ona üfürdüğüm benim ruhumadır. Ona ruhumdan üfürdüm diyor. Ne melekler, ne cinler, ne şeytanlar Allah'ın ruhuna sahip değillerdir sevgili kardeşlerim. Allah'ın ruhuna sahip olan, Allah'ın ruhuyla mükafatlanmış olan sadece insandır. Bu yüzden insan kainattaki en üstün mahluktur, kendisine secde edildiği için en üstündür. Ve bütün melekler, cinler secde ediyor. Sadece iblis, yani şeytan secde etmiyor. Ve Allah Teala diyor ki ya iblis emrime rağmen senin Adem Aleyhisselam'a secde etmemene sebep nedir? İblis de cevap veriyor. Beni dumansız ateşten yarattın, onu ise tıyından yarattın, çamurdan yarattın, ben ondan üstünüm diyor. Şeytanın burada kullandığı en açık dizayn yalan söylemesi. Allah Teala ona ruhumdan üfürdüm diyor. Ondan sonra secde edin diyor. Yani secde

edeceğiniz şey benim ruhumdur demiş oluyor. Şeytansa fizik vücutları karşılaştırıyor. Enerjiden yaratılan bir cin, cin tayfasından bir mahluk, bir cin, şeytan. Bütün şeytanlar enerjiden yaratılmıştır. Yani cindirler asılları itibariyle. İnsanlarsa toprak menşelidirler. Allah Teala böyle bir dizaynda şeytanın yalan söylediğini koymuş oluyor ortaya. Fizik vücutları karşılaştırıyor iblis. Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'a secde emrini vermesinin arkasında secdeye Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratılan fizik vücudu yok. Allah'ın ruhunu taşıması esası var. Ve Allah Teala diyor ki, İblis bunu söyledikten sonra huzurumdan kovuldun diyor. Derhal burasını terk et diyor. Ve diyor seni cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım. İblis de diyor ki bana diyor kıyamet gününe kadar hayat verir misin? Biliyorum ki diyor bir gün senin kıyametin kopacak. O kıyamete kadar, kıyamet gününe kadar bana ömür verir misin? Sen müsaade verilmişlerdensin diyor Allah Teala. Bunun üzerine iblis diyor ki bu müsaadeyi verdiğin ben diyor bu bütün zaman parçasını o insanların sırat-ı müstakimleri üzerine çıkarak sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmasını engelleyeceğim diyor. Ve diyor, onların pek azı hariç hepsini diyor kendime bağlayacağım. Yani sana bağlanmalarına mani olacağım. Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor. Allah Teala da buyuruyor ki atlılarınla, yayalarınla kimi kandırabilirsen onların hepsine insanlara saldır diyor. Kimi kandırabilirsen al diyor onları. Zaten sözüm var diyor. Cehennemi insanlarla ve cinlerle dolduracağım diyor. Sen de diyor ebediyen cehennemde kalacaksın diyor. Kandırdığın bütün insanlar da seninle birlikte cehennemde kalacaklar diyor. İşte sevgili kardeşlerim, o günden bu tarafa şeytan bütün insanlara düşmandır. Ve bütün insanlar bu düşmanlığın muhtevasındadır. Şeytan bütün insanları kendisine bağlamak ister ve aslında insanlar başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel muhafazası altında değillerdir. Ve şeytan insan şeytanlar değil ama cin olan şeytanlar, yani şeytanlar insanlara vahyederler ve onları münkerle, fuhuşla emrederek Allah'ın emirlerini yerine getirmelerine mani olurlar. Yasak ettiği fiilleri işlemelerine sebebiyet verirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytan diyor Allah Teala size apaçık bir düşmandır.
buyuruyor ki Allah Teala Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum adun mübin ve eni buduni haza sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı?

bana kul olacaksınız diye ahd almadın mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek ilk sırat-ı müstakime çıkışı ifade eder. Bu Allah'a kul olmanın birinci aşamasıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kulluktadır. Ve yedi tane kulluğu birer birer geçecektir. Ama tağutun kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği anda. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şeytanın hedefi bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürebilmektir. Ama karşısında çok ciddi bir düşman var. Kur'an-ı Kerim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş ve Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesine demiş ki bu zikri, Kur'an'ı biz indirdik, biz. Onun muhafızı da biziz diyor Allah Teala. Biziz, biz. Öyleyse Kur'an kainatın tek dininin kitabıdır. O dinin Arapça adı İslam'dır. O dinin Hazreti İbrahim'in zamanındaki adı ise Hanif dinidir. Ve Hazreti İbrahim'in de dini Hanif dinidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın de dini Hanif dinidir. Hazreti Musa'nın dini de aynı dindir. Hazreti İsa'nın dini de aynı dindir. Hazreti Nuh'un dini de aynı dindir. Hepsi aynı şeriatı ihata eder. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan birinci safa, mürşide ulaşıp tabi olmayı gerektiren ikinci safa, ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmeyi gerektiren üçüncü safa, fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi emreden dördüncü safa, nefsi Allah'a teslim etmeyi emreden beşinci safa, ihlası emreden altıncı safa ve iradeyi de Allah'a teslim etmeyi emreden yedinci safa, kainatın tek dini, yegane dini, Hanif dini. Hazreti İbrahim'in zamanındaki adıyla Hanif dini, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de Hanif olduğunu söylüyor Allah Teala Rum Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde. İşte bu Hanif dininin üç özelliğinin olduğunu görüyoruz. Bir, tek Allah'a inanmak. İki, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkadan olmak. Ve üç, Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Bütün insanların dört emanetini de Allah'a teslim olmaları Allah Teala tarafından emrediliyor. Peki şeytan o hedefine ulaşabilecek mi? İnsanların çok büyük bir kısmını cehenneme ulaştıracak mı kendisiyle beraber? Kendisi de cehennemde bulunacak mı? Evet.
Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi bunun kesin olduğunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Yani o tek fırkanın dışındaki Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar şeytana kul olmuşlar. Peki şeytan bu işi nasıl gerçekleştirecek? Nasıl bütün insanlar şeytana kul olacak? Kur'an-ı Kerim bütün hakikatleri anlatıyor. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i öğrenirlerse hiçbir zaman şeytana kul olmayacaklar. Aklı başında olan herkes Allah'a kul olacak. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytanın sultasından tamamen kurtulacak. Şeytan da buna tahammül edemeyecek. Edemediği için bütün gücüyle insanların eski kitapların yani Kur'an'dan evvelki Tevrat'ın, İncil'in, ondan evvel Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a, Allah-u Teala'nın kitapların aynı olan, aynı esasları içeren, 7 safha 4 desim içeren Kur'an-ı Kerim'i insanlara unutturmak yapabileceği tek şey bu. Madem ki Allah Teala Kur'an'a dokundurmuyor İblis'e, Kur'an'ı değiştiremez. Öyleyse yapabileceği bir tek şey kalıyor. Kur'an-ı Kerim'i insanlara unutturmak. İşte bunu İblis başarmış durumda. Başardığını da insanların Kur'an'dan ne kadar uzaklaştıklarını kesin olarak ortaya koymakla ispat edebiliriz. İblis insanları Kur'an'dan koparmayı başarmış mı? Başarmış. İnsanlar artık Kur'an'la amel etmiyorlar. Kur'an'dan çok şeyler kopmuş. Ve Kur'an'a, Kur'an'da olmadığı halde bir şeyler eklenmiş gibi insanlar Kur'an'ın emirlerinin ötesinde başka şeyler yapıyorlar. Kur'an'ın emrettiklerini değil, insanların asırlarca ortaya koyduklarını söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman gördüğümüz şey açık. Allah'ın dizaynında

Allah Teala'nın emri var. İnsanlarla kendi arasına Allah imamlar koyuyor. Diyor ki Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eimmeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukunun. Allah Teala buyuruyor ki onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Sonra ne diyor Allah Teala? Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, hakkul yakin seviyesinde yakin hasıl ettikleri için. Peki insanlar ne diyorlar? Allah'la kul arasına kimse giremez diyorlar. İşte gördünüz ki Allah Teala insanlarla kendisi arasına imamlar koyuyor. Bu imamlar huzur namazının imamlarıdır. Allah'a çağırırlar. Allah Teala der ki girer. Üstelik de ben seçerim. Ben koyarım bu insanları insanlarla kendimin arasına. O insanları hidayete erdirsinler diye. Dikkat edin. Hiçbir mürşit insanları hidayete erdiremez. Ama devrin imamı hidayete Allah Teala'nın emriyle erdirir. O hidayete erdirir. Onun dışındaki hiçbir mürşit hidayete erdiremez. Sadece o Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre 12 tane ihsanla mürşidine ulaşan kişinin başının üzerine ulaşır. Devrin imamının ruhu ve o kişinin ruhuna der ki senin Allah'a mülaki olma günün, yevmü talakın geldi. Vücuttan ayrıl, Allah'a geri dön. Bunu sana ihtar ediyorum. Allah'ın emrinden gönderilmiş olan devrin imamının ruhuyum. İşte bir günde 1 milyon kişi 12 tane insanla tövbe alsa devrin imamının 1 milyon tane ruhu her birinin başının üzerine gelir. Bir kısım, bir grup arşı tutan melekle birlikte ve hepsine aynı şeyi söyler. Hepsi hak etmiş olsalar, aynı anda 1 milyon insan öpse, 1 milyon tane de devrin imamının ruhu onların üzerine gelerek aynı şeyi söyler. Allah'a ulaşma günün geldi. Allah'a geri dön, vücudu terk et. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde kim size derse ki Allah ile insan arasında kimse giremez, ona deyin ki biz de tam aksini biliyoruz. İnsan ile Allah'ın arasına Allah Teala devrin imamlarını koymuştur. Bütün nebiler mutlaka zamanlarında devirlerinin imamıydılar. Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının imamlarıydılar. Hepsi
insanları hidayete erdirmek için Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin kendilerine veya herhangi bir mürşide ulaşmaları anında, tabiyetleri anında onların başının üzerine gelerek bunu kendi devirlerinde mutlaka bütün tabi olanlara söylediler. Ama iblis de boş durmadı. Kur'an-ı Kerim'de bu ayet var olduğu sürece hiç kimse Allah ile kul arasına, Allah ile insan arasına kimse giremez sözünü herkes söylemekte devam eder. Kul ile Allah arasına hiç kimse giremez sözü insanlar arasında bir dinde pelesenktir. Oysa ki Allah Teala da gördüğünüz gibi tam aksini söylüyor. Bütün Resullerin görevi insanları hidayete erdirmek, yani Allah'a ulaştırmaktır. Ve Allah Teala'nın seçtiğini ve gönderdiğini görüyoruz. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ve ard arda göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Bunlar kavim Resulleri bütün kavimlere ard arda geliyor. Bu kavim Resullerinin her birisi kendi kavminde o kavmin lisanıyla vazifeli.

İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, hiçbir kavim yoktur ki biz o kavme onların kendi işlerinden onların lisanıyla konuşan bir Resul göndermiş olmayalım. Bütün kavimlerde Resul var. İşte bütün kavimlerdeki Resuller o kavmin insanıyla, o kavimde yaşayanlarla Allah arasında bir aracıdır. Allah ile o kavmin arasına girmiş ve bütün insanları Allah'a çağırmışlardır. Vesayetin temel görevi Allah'a davettir. Resuller Allah'a davet edenlerdir. Öyleyse görüyoruz ki hem müminin 44'te hem İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün kavimlere Resul gönderdiğini söylüyor. Mü'minin 44'te üstelik de bu Resullerin devamlı olarak gönderildiğini söylüyor. İnsanla Allah arasındaki elçilik görevi hiçbir devirde sona ermez. Hep elçiler var olmakta devam edeceklerdir. Bu devamlılık müessesesi bütün kavimler için geçerlidir. İşte Nahl suresi 36. ayet-i kerime, biz bütün kavimlerde Resul be'as ederiz diyor Allah Teala. O kavimdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye diyor Allah Teala. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Hidayet üzere oldular. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Demek ki hangi kavim düşünürseniz düşünün. Şu anda da dünya üzerinde 72 ayrı inanç tespit edilmiş durumda. Zulmani ilimlerde dahil olmak üzere 72 tane inanç tespit edilmiş durumda. Bu inançların her birisi çeşitli dilleri temsil ediyor. Hangi ülkede hangi dil konuşuluyorsa o ülkenin dilini kullanan birini Allah Teala Resul olarak tayin ediyor. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala'nın oraya kendisiyle o kavmin arasına birisini koyduğu kesinlik kazanıyor. İnsanla Allah'ın arasına Allah gönderiyor elçisini. Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasına kimse giremez sözü bir boş sözdür. Bir safsatadır. Hakikatle, Kur'an hakikatleriyle hiç alakası olmayan bir müessesedir. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz hiçbir kavmi bir Resul göndermedikçe cezalandırmayız diyor.
Yani bu cehenneme atmayız manasına bir cezalandırma. Hiçbir kavmi bir Resul göndermedikçe cezalandırmayız. Bütün kavimlerin bir kısmı cehenneme gideceği için büyük kısmı o kavme bir Resul'ün gönderilmemiş olması mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem 1200 senelik hayatında 25 seneyi ortalama bir nesil kabul etsek 44 neslin peygamberiydi. Ve bu 44 neslin her birisinde onlarla Allah arasında bir elçiydi. Onlarla Allah'ın arasına girmişti. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar hep böyle olacak sevgili kardeşlerim. Her kavimde bir Resul mutlaka yaşayacak. Ve o kavimde yaşayanların dinleri ne olursa olsun, o kavmin Resulü bütün insanlara, biz sizlere neyi anlatıyorsak aynı şeyleri anlatmıştır, anlatıyordur ve anlatacaktır. Kıyamete kadar bu olgu hep devam edecektir. Allah bütün kavimlere Resul gönderdiğini Bakara 87'de de ifade ediyor. Biz bütün kavimlere ard arda Resul göndeririz diyor. Ard arda gönderdiğini de ifade ediyor. Yani dünya üzerinde hiçbir kavim hiçbir zaman yalnız bırakılmamıştır. Resulsüz hiçbir zaman bırakılmamıştır. Her zaman Allah ile kul arasında bir hidayetçi hep olmuştur ve kıyamete kadar da hep olacaktır. Allah'la insanların arasında Allah ile konuşabilen, ondan emirleri alıp tebliğ edebilen birisi mutlaka her devirde, her zaman olacaktır. Hazreti Nuh diyor ki ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka hidayete erecektir. Ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Allah'a rücu edeceklerdir diyor. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilere dikkatle bakın. Allah her şeyi inceden inceye hesaplamıştır ve Kur'an'a koyduğu her şey Allah'ın bir başka açıdan bir başka hakikatini devreye alır. Hiç kimseyi yalnız bırakmaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka ona onun mürşidi bir mürşit sevdirerek onun kalbine mürşit talebini sokar. Kişi Allah'tan mürşidini istediği zaman Allah o kişiye öyle bir mürşit tayin eder ki o kişi mutlaka mürşidini sever. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki biz resullerimizi amini olanları müjdelesinler diye ve amini olmayanları uyarsınlar diye vazifelendiririz. Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye göndeririz diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım. Bakınız ne diyor Allah Teala Mülk Suresi'nin 8 9 10. ayetlerinde. Diyor ki: Kıyamet günü cehennemin kapılarında kafirler birikirler. Kimler kafirler? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kafirdir. Cehennemin kapılarında onlar toplanırlar, birikirler diyor. Cehennem bekçileri kapıları açarlar ve içeri girenlere derler ki: size Allah'ın nezirleri gelmediler mi? Cevap: geldiler. Peki size Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Böyle yaparsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dileyin ve cehennemden kurtulun. Yoksa gideceğiniz yer mutlaka kıyamet günü cehennem olacaktır demediler mi diyor. Size bugün bu kıyamet günü buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Size üstelik de Allah'ın ayetlerini okuyarak sizi uyarmadılar mı? Cevap veriyor Mülk Suresinin 8, 9, 10. ayetlerindeki oraya cehenneme girenler cevap veriyor. Evet, geldiler. Ama biz onlara inanmadık. Onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Onlara dedik ki biz sizi apaçık bir dalalet içinde görüyoruz. Eğer biz işitebilmiş olsaydık, yani Allah Teala kulaklarımızdaki vakrayı alsaydı ve işitme hastamızın üzerindeki mührü alsaydı, işitebilseydik ve idrak edebilseydik, o zaman burada cehennemde mi olurduk? İşte Allah Teala'nın bu ayette Mülk 8, 9, 10. ayetlerinde bahsettiği nezir, insanlarla Allah arasında bir aracıdır. Hani insanla Allah arasına kimse giremez diyenlere ibretle hatırlatmak için bunları söylüyoruz. Burada Allah Teala nezir kelimesini kullanıyor. Nezirin dediklerine inanmayanlar aslında Allah'a inanıyorlar. Çünkü Allah vardır ama hiçbir şey indirmemiştir dedik diyor kişi. Çünkü Resul onları Allah'ın kitabıyla, o devirde, yaşadığı devirde hangi peygamberin şeriat kitabı varsa bütün kavimlerdeki Resuller o şeriat kitabıyla emrederler. Yani son, onların yaşadığı devirdeki en son peygamber kim ise o peygambere mutlaka şeriat kitabı gelmiştir. İşte 1400 senedir peygamber yok dünya üzerinde, son peygamber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamete kadar da olmayacak. Çünkü o Hatem'in Nebi'indi. Nebilerin sonuncusuydu. Allah Teala buyuruyor ki Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde, Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin Hatem'idir, mührüdür, sonuncusudur.
nübüvvet onunla hitam bulur, sona erer diyor Allah Teala. Hitam bulmak, sona ermek manasına geliyor. Ve Allah Teala'nın dediği şey son derece açık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü, aynı zamanda da Nebisi, yani bir Nebi Resul, ama Nebilerin sonuncusu, Resullerin sonuncusu değil. Risalet müessesesi kıyamete kadar devam edecektir. Nübüvvet müessesesi ise 1400 yıl evvel bitmiştir. Yani Nebi Resul kavramının Nebileri, Nebi Resuller, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. Ama Veli Resuller bütün kavimlerde kıyamete kadar devam edeceklerdir. Ve insanla Allah arasında Allah'ın elçisi olarak vazifelerini yapmaya devam edeceklerdir. Yetmez, Allah Teala bu devirde de hidayetin mutlaka gerçekleşeceğini söylüyor. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istemektedirler diyor. Bu devre atıp yapıyor Allah Teala ayet-i kerimeyle. Ama kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır diyor. Bir başka ayet-i kerimesinde onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Ama mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır buyuruluyor. Öyleyse kafirler olsun veya mücrimler olsun, onlar ne isterlerse istesinler, Allah nurunu mutlaka bu devrede de tamamlayacaktır. Onun için sevgili kardeşlerim, bu iki ayet-i kerime bu devre aittir, hidayet devrine aittir. Gerçekten Allah'ın nurunu söndürmeye çalışan birçok din adamı diye geçinen insan var. Korkunç bir düşmanlık içerisinde sadece yalan söyleyerek saldırırlar. Şeytanın emrinde birer kukladırlar. Üstelik de din adamı olarak geçinirler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onlar ne söylerlerse söylesinler, Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır. Allah'la insanlar arasına Allah vasıtaları koyar. İşte Allah Teala Zümer Suresi'nin 71. ayet-i kerimesinde diyor ki, cehennem bekçileri cehennemin kapısında o kafirlere derler ki, size Allah'ın Resulleri gelmediler mi? Size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve o ayetlerle sizi uyarmadılar mı? Bugün buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki, geldiler. Ama azap kafirlerin üzerine hak oldu. Kendilerinin kafir olduklarında, azaba muhatap olduklarında açık bir şekilde ifade ediyorlar. İşte bugün de din adamıyım diye geçinen insanlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmeye çalışıyorlar. Ama onlar istemese de, kerih görse de, karşı çıksa da Allah nurunu tamamlayacaktır. İnsanlar doğan hidayet güneşinden mutlaka faydalanacaklardır. Hidayet çağını yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile insanlar arasındaki o kimse giremez dedikleri kişilerden biri de biziz ve insanlarla
Allah'ın arasındayız. Bununla da bu kainattaki en büyük şerefin sahibi olduğumuza inanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz vahdet. Allah'ın tekliği. Allah Teala buyuruyor ki sizin ilahınız tek bir ilahtır. Bir tek ilah. O Allah'tır. Allah kelimesi harfi tarif olan el ile ilah kelimesinin birlikte kullanılması halidir. Arapçada da İngilizce'deki gibi harfi tarif söz konusu el kelimesi gelir. Diğer kelimelerin başına el ilah. El ilah, el lah neticede de Allah hüviyetine dönüşmüş. Eğer diyor Allah Teala gökte başka tanrılar olsaydı onlar mutlaka birbirlerine düşerlerdi diyor. Bir başkası yok diyor. Sadece biz varız diyor. Sevgili kardeşlerim, kainat üzerinde bir tek dinden başka din hiç olmamıştır. İlk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'den son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar geçen bunca bin yıllık süreç içerisinde sadece tek bir din oluşmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dini. Allah'a teslim olma dini. Allah'a ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi teslim etmediğini. İşte bu din Hazreti İbrahim'in dinidir. Hazreti İbrahim'in dininin adı gene teslim manasına gelen, kendi lisanında teslim manasına gelen Hanif kelimesidir. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanif olduğunu söylüyor. Diyor ki Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde hanif olarak veçhini dine ikame et. Dini ayakta tutmak için veçhini Allah'ın dinine ikame et. Hanif olarak diyor. Hazreti İbrahim'in dinini yaşayan birisi olarak. O hanif fıtratı ki biz bütün insanları aynı fıtratla, hanif fıtratıyla yarattık. Yani sen de yaşıyorsun. Senden evvel yaşayan insanlar da, senden sonra yaşayacak olan insanlar da hepsi aynı fıtratla, hanif fıtratıyla yaratıldılar diyor Allah-u Teala.
bütün insanların yaratıldığı fıtrat, işte o Hanif fıtratı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Devam ediyor Allah-u Teala, işte kayyum olan din budur. Kıyamete kadar devam edecek olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan din, sadece bir tek dindir ve o din Hanif dinidir diyor Allah-u Teala. Ve biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık diyor. Ve diyor Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. Allah'ın ne dini yaratmasında değişiklik görebilirsin. Hanif dininden başka bir din hiçbir zaman oluşamaz. Sadece Hanif dini olacaktır kıyamete kadar. Ne de insanları Hanif fıtratının dışında başka bir fıtratla görebilirsin diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah-u Teala tarafından Hanif fıtratıyla yaratılmışlar. Hanif fıtratı Allah-u Teala'nın insanlık tarihi boyunca bütün insanları yarattığı fıtrattır. Bütün insanlar sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılırlar. Allah'ın ne insanları yaratmasında ne de dini yaratmasında bir değişikliğin mümkün olmadığını söylüyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, sadece Hanif dini var olmuş insanlık tarihi boyunca. Bütün insanlar da bu Hanif dininin yaşanmasını mümkün kılacak olan bir vücutla yaratılmışlar. Bir fizik vücut, bir nefs, bir de ruhtan olunan, bir ruhtan oluşan bir üçlü. Bu üçlü sistem birbiriyle bir uyuşum sağlamak mecburiyetinde. İşte Hanif dini bütün insanlığın dinidir. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar geçen bütün peygamberleri Allah-u Teala aynı dinin sahibi kılmış.

İşte Hazreti İbrahim'in o kainatın tek dinine baktığımız zaman ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Gördüğümüz şey bu dinin esaslarıdır. Bir, vahdet akidesi, Allah'ın tekliği. İki, tevhid akidesi, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplumu vücuda getirmek. Üç, teslim. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte bütün insanlar için söz konusu olan şey budur. Ruhu Allah'a teslim etmektir. Fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Nefsi Allah'a teslim etmektir. Sevgili kardeşlerim,

başka ilahların varlığından bahsetmiyor. Tam aksine Allah'tan başka ilah yoktur diyor. La ilahe illallah. İslam'ın, kainatın tek dini olan Hanif dininin temeli budur. Allah'tan başka ilah yoktur diyor Allah Teala. Sadece Allah vardır. O kainatın tek ilahıdır diyor. İşte sadece tek Allah'ın var olduğu vakası kainatın dininin de tek bir din olduğu vakasıyla beraber yürür. Bu inanç, tek Allah inancı, Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün dinlerin temelini teşkil etmiştir. Ama insanlar farklı inanışlara ulaşmışlardır. İnsanlar putlar edinmişlerdir tapınmak için. Ve o putlara tapan insanlar, kurtuluşları olmayan müşriklerdir. Onlar açık şirktedirler, açık bir şekilde putlara tapmaktadırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hamdolsun ki bir tek Allah var ve hepimiz ruhumuzu o tek olan Allah'a ulaştırmak, teslim etmek mecburiyetindeyiz. Allah'ın tekliği, vahdet akidesi, kainatın tek dininin temelini teşkil eder. Allah Teala'nın bize verdiği ruhu o tek Allah'a ulaştırmakla vazifeliyiz. Bizi gören, işiten ve çok seven Rabbimize hamdolsun ki ikinci bir ilah mevcut değil. Sadece Allah var. Öyleyse tek Allah'ın bir tek din vaz etmesi söz konusu olabilirdi. Gerçek böyle mi? Evet. Allah Teala'nın sadece bir tek dini var. Hanif dini. Tek Allah'ın tek bir şeriat vaz etmesi gerekirdi. Vaka mı? Evet, vaka. İşte Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki: Habibim, Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e indirdiğimiz, Hazreti Musa ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Niçin? Dini ayakta tutun diye ve fırkalara ayrılmayın diye. Tek şeriatın iki temel dayanağı: dini ayakta tutmak, kıyamda tutmak. Kayyum olan din, kıyamda olan dindir ve onu ayakta tutmakla hepimiz vazifeliyiz. Hanif dinini, tek bir dini, kainatın yegane dinini, Arapça adıyla bu dinin adı İslam dinidir. İslam dini yeni bir din değildir. İslam dini

11 din değildir. İslam dininden evvel başka bir din olmamıştır. Sadece o din olmuştur. Hanif dini İslam dinidir. Hanif kelimesi Allah'a teslim olmak manasını içerir. İslam kelimesi de Allah'a teslim olmak manasını içerir. Birisi Arapçadır, birisi de Hazreti İbrahim'in dilidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu din, İslam dini, insanlarla Allah arasındaki ilişkileri içerir. Bu ilişkilerin temelinde Allah'a, tek Allah'a teslim olmak vardır. Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde bunları söylemekle kalmıyor ve devam ediyor ifadesine. Onlara söylediğin söz müşriklere ağır geldi diyor. Ne demiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere? Allah'a ulaşmayı dileyin demiş. Yoksa şirkte kalırsınız. Yoksa gideceğiniz yer cehennem olur. Siz fırkalara ayrıldınız ve müşrikler oldunuz. Başka başka dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. Bu din Allah'a teslim olma dinidir. Ve bu söz müşriklere ağır geliyor. Sonra da Allah Teala buyuruyor ki Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Tek bir Allah ve Allah'a bütün insanların ruhlarının geriye dönüşü. İşte din bundan ibarettir. Allah'a ulaşmayı dileme, ruhu Allah'a, Allah'ın ulaştırması. Allah Teala tevhid dininin temel esası olan bu Allah'a, tek Allah'a ulaşmayı bütün insanların üzerine farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, putlara tapanlar bir taraftan, bir taraftan da göklerde birçok Tanrı olduğuna inananlar gelmiş geçmişler. İnsanlar güneşi Tanrı sanmışlar. Ve insanlar birçok Tanrı'nın mevcut olduğu kanısına sahip olmuşlar. Tanrılara, Tanrı olarak düşündükleri şeylere isimler vermişler. Mitoloji birçok tanrının varlığını söyler. Bu bir hurafedir. Bir masaldır sadece. Bir aslı olmayan bir uydurmadır.
hırsızlık tanrısının bile var olduğu bir ortam. Jüpiter bir tanrıdır. Venüs bir tanrıçadır. Böyle söylüyor Yunan mitolojisi. Ve hakikatle uzaktan yakından alakası olmayan bir sürü masal. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan başka ilah yoktur, hiç olmamıştır. Ve bütün insanların ilişkisi sadece o tek Tanrı olan Allah iledir. Allah Teala diyor ki, ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldım. Câsiye suresi 13. ayet-i kerime. Bütün göklerde ve bütün arzlarda neler yaratmışsa Allah Teala her şeyi bizim emrimize musahhar kılmış. İşte yaratan sadece O'dur. O tek Allah'tır. Allah Teala'nın yaratmasında değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Ne insanları yaratmasında, ne dini yaratmasında. Öyleyse bir diğer ifade, Allah Teala Hazreti İsa'ya soruyor. Sen benim oğlum olduğunu söylüyormuşsun. Doğru mu? Hazreti İsa cevap veriyor. Böyle bir şeyin mümkün olmadığını, benim tarafımdan da söylenmeyeceğini sen muhakkak ki benden iyi bilirsin diyor. Ama insanlar Baba Allah, Oğul Allah ve Ruhul Kudüs diye üç ayrı Allah'a inanır hale gelmişler. Hristiyanlığın temelinde bu vardır. Sevgili kardeşlerim, biz kimsenin inancına karışmak yetkisinin sahibi kalınmadık. Ama biz inanırız ki sadece bir tek Allah vardır. Bu sebeple Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e La ilahe illallah ifadesini yerleştirmiştir. Allah'tan başka bir ilah yoktur diyor Allah Teala. Sadece Allah vardır diyor. Öyleyse sadece Allah'ın var olduğu, başka bir ilahın hiçbir zaman var olmadığı bir kainat yaratmış Allah Teala. Bana dönün diyor. Döneceğiniz yer Allah'tır diyor. İlallahil masir diyor. Dönüş Allah'adır diyor. Ruhlar Allah'a ulaşır. Hepimizin sevgili kardeşlerim, ruh, fizik vücut ve nefs olmak üzere bir üçlüyle vücuda getirildiğimizi unutmayın. Ruh adı verilen emanetinizi Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. O kainatın kurucusu olan, yaratıcısı olan ve yaşatıcısı olan tek Allah'tır. Başka bir ilah hiç olmamıştır. Ezelden ebede hiçbir zamanda olmayacaktır. Sadece tek bir ilah. O mevcut olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala bize vahdeti emir kılmış. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah Teala buyuruyor ki dönüşünüz banadır diyor. Sırat-ı müstakime Allah'a ulaştıran yol diyor. Bana istikametlenmiş yol diyor. Allah'a ulaştıran yol diyor. Bütün insanlar, hepimiz bir yaratıkız. Allah Halik'tir, yaratandır. Hepimizi yaratmıştır. Ruh, fizik, vücut ve nefsten oluşan biz insanları, ruhumuzu Allah'a tekrar geri çağıran bir hüviyetle din öğretmiştir bizlere. Bizde bir emanet var sevgili kardeşlerim. O ruhtur. Ve ruhun bu dünya hayatını yaşarken sahibi olan, onu yaratan Allah'a geri dönmesi asıldır. Bu hedefe yönelik olarak yaratıldık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz onlar, birisi çıkmıştı, kendisine çıplak uyarıcı demişti. O, mürşide tabi olmayı yedek ilah edinmek olarak değerlendirmişti. İşte böyle insanların kafalarına göre bir takım ilahlar varmış gibi bir dünya görüşü çıkıyor ortaya. Yedek ilahlar, Allah'ın birden çok oluşu. Bunlar sadece safsatadır sevgili kardeşlerim. Düşünebiliyor musunuz? Allah Teala Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde mürşidi farz kılıyor. Ya eyyühellezine aminittekullâhe vebtegû ileyhil vesilete diyor. Ey amine olanlar, takva sahibi olun. Ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Tek bir Allah ve dünya üzerinde yaşayan milyarlarca insanın ruhlarının öldükten sonra döneceği yer Allah'ın zatı. Bana döneceksiniz diyor. Allah'a iki türlü dönülür. Bir, ruhun Allah'a ulaşarak Allah'ın zatında yok olması, bu her insanın bu dünya hayatını yaşarken mutlaka gerçekleştirmesi lazım gelen bir vetiredir. Farz olduğunu söyledik. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte muhteva bundan ibarettir sevgili kardeşlerim. Allah dilediğini kendisine ulaştırır. Bu insan herhangi birisi değildir. O Allah'a kendisini ulaştırdığı kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala
Kur'an-ı Kerim'de tam 17 ayet-i kerime ile yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve onun ikisi arasındaki insanlar diye üç grup insan oluşturuyor. Yerde yaşayanlar, göklerde yaşayanlar ve göklerle yer arasındaki çeşitli gezegenlerde yaşayan insanlar olmak üzere üç grup insandan bahsediyor. Hepsinin de tek bir Allah'ı var sevgili kardeşlerim. Tek bir Allah. Tüm kainatın yaratıcısı, sahibi. Ve Allah Teala diyor ki Allah 6 günde 3 asıl, 3 karşıt alem olmak üzere 6 tane alem yarattı diyor. Yaratan kim? O Allah. Tek Allah 6 tane kainat yaratıyor. 6 tane alem yaratıyor. Zahiri alem, biz insanların fizik olduğu alem. Gayb alemi, cinlerin fizik olduğu alem. Zahiri aleme ait olan berzah alemi, öldükten sonra nefslerimizin gidip kıyamete kadar orada yaşayacakları alem. Cinlerin berzah alemi, cinlerin öldükten sonra nefslerinin gideceği ve kıyamete kadar yaşayacağı alem. İşte iki asıl, iki tane zıt, dört alem oldu. Beşincisi emr alemi, yedi kat göklerin ötesi, altıncısı zülmani alem, bütün cehennem katları ve şeytanın dizaynında olan sistem. Şeytanın da mutlaka en ağır şartlar altında, en alt kat cehennemde, esfel-i safilinde ceza çekeceği bir alem. Öyleyse emr alemi ve zülmani alemle 6 tane alem oluyor. 3 asıl, 3 de karşıt olmak üzere. Peki 7. bir alemden bahsedilebilir mi? 7. alem. Bu 6 alemin ötesinde. Alem adı verilmemesi lazım gelen, farklı konumda olan bir varlıktır. Allah'ın vücuda getirdiği, Allah'ın ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kaplaması, Allah'ın ilmi ve rahmeti de Allah'ın yarattığı bütün kainatı kuşatmış durumda. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu statüyü vücuda getiren Allah, yedi kat yerleri, yedi kat gökleri yaratan, cinler için ayrı bir alem kılan, insanlar için ayrı bir alem kılan, melekler için ayrı bir alem kılan, o Allah'tır. Ruhumuz için ayrı bir alem, nefsimiz için ayrı bir alem var mı? Hayır. Nefsimiz için ayrı bir alem var, berzah alemi, bu dünyaya ait, bu kainata ait olan berzah alemi. Cinlerin nefsleri için bir alem var, cinlerin berzah alemi. Ama Allah'ın ilmi ve rahmeti sadece kuşatır. O bir alem değildir. İlmin ve rahmetin tüm
kainatı kuşatmasıdır. Bu yedinci faktör olarak devreye giriyor. Ama yedi kat göklerdeki insanlara da Allah hükmediyor. O katların içinde yaşayanlara da, bu dünyada yaşayanlara da Allah hükmediyor. Ve Allah'ın tek bir kanunu var. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel kainatların da demek mümkün. Kainat kelimesi kain kılınan, alemlerin muhtevasını işaret ediyor. Allah Teala alemleri yaratandır. Bütün alemlerinde yarattığı bütün yaratıkları için bir tek sahip söz konusudur. O Allah'tır. Allah ezelden beri vardı, ebediyete kadar var olmakta devam edecek. Yok olabileceği bir devre düşünmek mümkün değil. Hep vardı. Zamanı yaratan da Allah'tır. Zamandan evvel de Allah vardı. Zamandan sonra da gene var olmakta devam edecek. Ama zaman bir yaratıktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki vahdet konusundaki bir konuşmayı Allah Teala bize tamamlamayı nasip kıldı. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek hepinizi selamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir gönül sohbetinde gene birlikteyiz. Ahvaki ve enfüsi mutluluk konumuz. İnsan İç dünyasında mutlu olmak için yaratıldı ve dış dünyasında mutlu olmak için yaratıldı. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki karşıtlığı yok etmek istediğinde bir gayretin sahibi olmak mecburiyetinde insan, buna ancak nefsinin afetlerini yok ederek sağlayabilir. Nefs tezkiyesi bir insanın nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini kaybetmesiyle, onların yerini %51 nurların almasıyla gerçekleşir. Böylece kişinin nefsiyle ruhu dengeli bir muhteva kazanır. Evvela nefsle ruh zaten dengededir. Bir insan Allah-u Teala tarafından yaratılırken fizik vücudu yaratılıyor ve nefs muhtevası veriliyor kişiye. Sonra da Allah-u Teala o kişinin içine ruhundan üfürüyor. Böylece bir ruh, bir nefs, bir fizik vücut, bir üçlü oluşturuyor. Bütün insanlar başlangıçta böyle bir üçlü standarttadırlar. Sonra ne olur? Sonra Allah'ın temel emrini yerine getirmemiz gerekir. Yani ruhumuzu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırma. Ve ruhumuzu Allah'a ulaştırmak için Allah'a ulaşmayı dileriz. Bu konunun başlangıcıdır. Bu dilek yoksa bundan sonra anlatacaklarımızın hiçbirisi gerçekleşemez. Bir insanın mutluluğu, o kişinin ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesine %100 bağlıdır. Başka bir alternatif yok. İkinci bir çözüm yolu yok. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, böyle bir dileği Allah-u Teala anında işitir, bilir ve böyle bir dileğin mutlaka yerine getirilmesini sağlar. Nereye kadar? Dünya mutluluğunun yarısına kadar. %51'ine kadar. Bu Allah'ın garantisinde olan bir söz vermedir. Öyleyse Allah Teala insanı en çok sevdiği mahluk olarak, en değerli mahluk olarak yaratmış. Nereden anlıyoruz? Çünkü sadece insana ruhundan üfürmüş. İşte Allah'ın ruhundan üfürdüğü insan adı verilen bu mahluk Allah'ın dininde en güzeli yaşayacak olan bir formasyona sahip. En güzel nedir? En güzel o kişinin nefsinin bütünüyle afetlerden arınması, %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuruyla nefsin kalbinin dolması, nefsin kalbinin tamamen nurlardan oluşması. Başlangıçta bir denge var mı? Evet.
Çünkü insanın ruhu var, nefsi var ve fizik vücudu var. Ruh da nefs de fizik vücutla birlikte. İşte ruh ile nefs, fizik vücudumuzun ötesindeki bu iki varlık, fizik vücudumuzun muhtevasında olan bu iki varlık. Birisi Allah'ın ruhu doğar doğmaz Allah-u Teala tarafından üfürülüyor. Öteki nefsimiz. Ruhun muhtevasına baktığımız zaman %100 hasletlerle dolu olduğunu görüyoruz. Nefsimizin muhtevasına baktığımız zaman onun da %100 afetlerle dolu olduğunu görüyoruz. Öyleyse iki ayrı tür mahluk bu muhteva içinde bir araya gelmiş mi diyoruz? Hayır, iki ayrı tür mahluk değil. Birisi mahluk değil. Ruh, Allah'ın ruhu. Allah ve ruhu, üfürdüğü ruh Allah ile beraber hep var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevada Allah Teala ne diyordu? Biz her şeyi zıttıyla kayın kılarak çift yarattık. İşte insanın fizik vücuduyla nefsi ayrı ayrı birbirinin muhtevasını tamamlayan bir hüviyet gösterir. Ve o kişinin bu üçlü içerisinde, yani ruh, nefs ve fizik vücut üçlüsü içinde dengeyi tam olarak sağlamış olduğunu görüyoruz. Nedir olay? Fizik vücudumuz %100 afetlerle dolu. Affedersiniz, nefsimiz, nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhumuz da %100 hasletlerle dolu. Denge var. Bu denge bozuluyor mu? Evet. Bir gün Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an ruhumuz vücudumuzu terk edecektir. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Dilediğimiz an mı? Hayır, dilediğimiz an değil. Dilediğimiz andan sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidimizi sormamız lazım. Allah Teala bize mürşidimizi gösterecek. Ruhumuzun vücudumuzu terk etmesi ancak bir insanın mürşidine, Allah'tan sorup mürşidine ulaşabilmesi ve onun elini öpmesiyle mümkün olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiye Allah Teala mürşit sevgisi verir. Kişi mürşidini arar. Mürşidini Allah'tan sorma arzusu gelir. Hacet namazını kılar ve sorar. Allah'a ulaşmayı o kişi dilemişse Allah Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse burada gene cüz'i iradenin ilahi iradeye bir talepte bulunması söz konusu. İnsanın iradesi cüz'i iradedir. İlahi irade ise Allah'ın iradesidir. Bir, Allah'ın iradesi dışında bütün kainatı idare eden bir sistem, külli iradeyi ifade eder. İlahi irade Allah'ın ifadesidir. Cüz'i irade ise kulun
iradesidir. İşte Allah Teala insanı irade adı verilen bu sistemle donatmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bütün insanları en güzele ulaştırması söz konusu. İster ki bütün insanlar sadece ruhlarını değil, fizik vücutlarını da Allah'a teslim etsinler. İster ki bütün insanlar nefslerini de Allah'a teslim etsinler. İster ki bütün insanlar iradelerini de Allah'a teslim etsinler. Böylece mutluluğu bütün boyutlarıyla dört başı mamur olarak yaşasınlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan bütün ilişkilerinizde Allah'ın sizden istediği şeyin bir tek şey olduğunu hiç unutmayacaksınız. Allah hepinizin mutlu olmasını ister. Peki ama insanlar mutsuz. Madem ki Allah Teala hepimizin mutlu olmasını istiyor, neden bizi mutlu kılmıyor? Çünkü mutluluğu bizim iradi yapımızın talebine bağlamış. Biz mutluluğu istersek mutlu oluruz. Allah o zaman bize mutlaka yardım eder. Sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını seçer. Ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala. Kim münib olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah Teala'nın insana olan o büyük sevgisi insanı kendi suretinde yaratmasıyla da alakalı. Allah insanı kendi suretinde yaratmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir dünya adı verilen gezegende yaşam söz konusu. Birçok başka gezegende de yaşam söz konusu. Allah Teala 100 milyar galaksiden ve 100 milyar galaksinin içindeki yıldızlardan bahsediyor. Yani sonsuz sayıda hayat yaratmış Allah Teala ve saniyenin katrilyon kere katrilyonda biri kadar bir zaman parçası içerisinde. Bunlar bizim insan aklımıza sığmayan şeyler. Sevgili kardeşlerim, elbette sığmaz. Şurasını kesin olarak başlangıçta kabul etmek mecburiyetindeyiz ki hepimiz sadece birer mahlukuz. Allah Teala bizi yaratmayı dilemiş ve çamurdan, salsalinden, yani organik hale dönüşebilecek olan özellikte olan bir çamurdan Adem Aleyhisselam'ın şeklini oluşturmuş. Sonra da ona hayat vermiş. Canlı kılmış. Sonra onun kaburga kemiğinden Havva anamızı yaratmış. Onu da canlı kılmış.
ve bütün insan adı verilen mahluklar Adem'le Havva'dan bugüne kadar gelenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Biz her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattık. İşte fizik vücudumuz, işte nefsimiz birbirinin zıttı olan ama görüntüleri %100 aynı olan iki varlık. Ruha gelince o bir yaratık değil. O Allah'ın ruhu. Fizik vücudumuzla nefsimiz arasında bir benzerlik önemli. Ama dengenin sağlanmasına geldiğimiz zaman ruhumuzdaki %100 haslete mukabil nefsimizin kalbinde %100 afetlerin varlığını bilmeliyiz. Öyleyse ruhumuz Allah ile ilişkiyi kurarken, ruhumuz bizi Allah'ın sadece emrettiği şeyleri yapmaya, yasak ettiklerinin hiçbirini yapmamaya davet ederken, nefsimiz de şeytanın devreye girmesi sebebiyle bize devamlı Allah'ın emirlerini yerine getirmemeyi, yasak ettiği fiilleri işlemeyi telkin eder. Peki bunun önüne geçmek mümkün mü? Elbette mümkün. Bu 7 safhada gerçekleşen bir olaydır. Bu safhalardan birincisi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kişi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyecektir. Dilediği an Allah-u Teala bu talebi işitir ve bilir. Allah bunu kendisi için insanları kurtarmanın sahibi olarak, insanları mutluluğa ulaştıracak tek yaratıcı olarak bütün insanların ruhlarını kendisine ulaştırmayı garanti etmiştir. Bu garantiyi de mutlaka yerine getirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile birlikte olmanın muhtevasına baktığımız zaman bu beraberliğin önce ruhun teslimine bizi götürdüğünü görürüz. Sonra fizik vücudun teslimine, sonra nefsin teslimine, en sonunda da iradenin teslimine götürdüğünü görürüz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği sistem bütün insanlar için mutlaka teslimleri ifade eder. Ruhun teslimi mutluluğun yarı yarıya elde edildiği noktayı gösterir. Fizik vücudun teslimi bunu %80'e ulaştırır. 80'den öteye taşır. Nefsin teslimi %100 mutluluğu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerde bir insanın mutluluğu yaşaması onun gayretine vabestedir. Kişi Allah'tan neyi dilerse kalpten dilemesi kaydıyla Allah-u Teala'nın onu gerçekleştirmesi ve kişiyi o yapıya kavuşturması söz konusudur. Bir başka ifadeyle kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun nefsindeki afetlerin yarıya inmesini
sağlar ve nefsinin kalbini diğer yarım olarak da nurla doldurmayı garanti eder. Söz vermiş. Rahat 27'de diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama diyor kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dalaletten kurtulmak isterse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu hedefe bütün insanlara ulaştırması mı söz konusudur? Evet. Kim dilerse Allah'ın garantisi var. Mutlaka ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse ulaştırdığı zamanki duruma bakalım. Başlangıçta dengenin sağlandığı ortam, kişinin, nefsinin, kalbinin %100 afetlere dolu olduğu başlangıç noktasında Allah-u Teala'nın ruhu var kişiyle birlikte. O da %100 hasletlerle dolu. Yani denge yüze karşı yüzle kurulmuş durumda. %100 afetlerle dolu olan bir nefs, %100 hasletlerle dolu olan bir ruh. Ama gelin görün ki Allah-u Teala ruhu kendisine istiyor. Ona ulaştırmamızı istiyor. Şu dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmış. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah-u Teala Rabbine. Geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Bu ruha hitaptır. Ve yapmamız lazım gelen şey onu gerçekleştirmek. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Denge tamam. Ama biz ruhumuzu Allah'ın emriyle dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmakla vazifeliyiz bütün insanlar. Bunu yaptığımız zaman hasletler ruhumuzda olduğuna göre ruhumuz yok. Ruhumuz Allah'a ulaşacak. Nefsimiz %100 afetler dolu. O zaman bir kurtuluş söz konusu olabilir mi? Olamaz. Ruhumuzun Allah'a bize tekrar artık dönmemek üzere ulaşabilmesi bizim nefs tezkiyesi dediğimiz bir olayı gerçekleştirmemiz de mümkün. Zikir yapmaya başlayacağız mürşidimize tabi olduktan sonra. Bu zikir Allah'ın katından evvela %2 rahmet nuru getirecek kalbimize. Sonra nefsimizin kalbinde %7 fazıl birikimi gerçekleşecek. Burası nefse emmaredir. Burada nefsimizin kalbinde %7 fazıl nuru birikir. Allah-u Teala insanın ruhunu Allah'a ulaştırmasını farz kılmış 7 safhalık bir devreden geçiyor kişi. Neden 7 safha? Çünkü Allah'a ruhun ulaşması 7 tane gök katını aşmasına bağlı. Bu gök katlarının aşılmasının nefsteki afetlerin yok edilmesi istikametindeki karşılıkları emmare, levvame, milkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye isimlerini alır. Nefsin kalbi başlangıçta %100 afetlere doluyken Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin dilemesiyle birlikte gerçekten dilemişse Allah o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Ve Allah-u Teala o kişinin nefsinin kalbine %2 rahmet nuru gönderir. Bu mürşide tabiyetten evvelki bir olaydır.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun %100 kapkaranlık olan kalbine Allah Teala ilk öncü kuvveti %2 rahmet nurunu gönderir. Salavat nurları, fazılları ve rahmeti, evvela %2 rahmeti, ondan sonra da %98'e kadar ulaşan fazılları nefsimizin kalbine taşıyacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda bütün insanlar için bir mutluluğun yaşanması söz konusudur. Dünyadaki en büyük mutluluk bu 7-8 aylık devrede yaşanır. Kişinin nefsi tasfiye mi olmuştur? Bütün afetlerden kurtulmuş mudur? Hayır. Ama kişi bu ilk mutluluğu çok Allah-u Teala'nın ona verdiği çok güzel bir büyük mutluluk halinde yaşar. Bu unutulmaz bir devredir bütün insanlar için. O 7-8 aylık devrede insan hayatının en güzel günlerini yaşar. Nefsiyle olduğu, nefsinin afetlerine tabi olduğu devreleri hatırlayan kişi böyle bir dizaynda Allah'ın şeytanın o kişiye tesir etmesini %100 önlemesi sebebiyle ne kadar büyük bir mutluluğu yaşadığını görür. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel ki her şey. Kişi nefs tezkiyesine başladığı zaman ruhu vücudundan ayrılmıştır. Ayrıldığına göre sadece nefsinde afetler kalmıştır. %100 afet ama kişi mutludur. Çok büyük bir mutluluğu yaşar. Neden? Çünkü Allah-u Teala o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen 7-8 aylık devre içinde şeytanın o kişiye tasallut etmesini, musallat olmasını, onu rahatsız etmesini %100 önler. Şeytan hırsından kudurur ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devresinde o kişiye hiçbir şey yapamaz. Bizi mutsuz eden hep şeytanın telkinleridir, üzerindeki tesiridir. Şeytan devre dışı kalınca dünyadaki en büyük mutluluk yaşanır bu 7-8 aylık devrede. O devrede nefsin kalbindeki afetlerin %7 azalmasına mukabil başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra kalbe girmeye başlayan ve %98'e kadar ulaşacak olan fazıllar o kişinin nefsinin kalbini adım adım işgal etmeye başlar. Ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuk 7 tane gök katının aşılmasını ifade eder. Nefsin kalbinde de tam 7 defa %7'lik artış vücuda gelecektir. %2 rahmet nurundan sonra fazıl nurları kalbe ulaşmaya başlayacaktır. Bu fazıllar ilk defa %7 nefsin kalbine yerleştirdiği zaman burası nefse emaredir. Kişi Allah-u Teala diyor ki فَلَا اُقْسُمُ نَفْسِ لَوَامَةَ وَلَوَامَ نَفْسَ kasem ederim. İkinci gök katına ruhun ulaşması nefsi levvameyi ifade eder. Nefsi emare başlangıçtaki kademedir. Birinci defa %7 nur birikimi nefsi emareyi işaret eder. İlk defa %7'lik bir nur birikimi o kişinin nefsinin kalbine gelip yerleşiyor.
Allah-u Teala bütün insanların başlangıçta şeytanın kulu olduğunu, sonra Allah'a ulaşmayı dilediklerini ve böylece hidayet üzere olduklarını ve mutlu olduklarını ifade ediyor. Bütün insanlar için bu yedi tane kademe birer birer gerçekleşir.

Allah Teala'ya emanetin bir suyu demekle kötülükle emreder ifadesini kullanıyor. Nefs insana onun nefsin içinde afetler olduğu sürece hep Allah'ın emirlerini yapmamak istikametinde yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemeleri istikametinde.

Her gün zikrini yapacağı için bu zikir Allah'ın katından fazlalığını taşır. Kim zikrederse Allah'ın katından gelen fazlalar o kişinin göğsünden kalbine ulaşır. Ve kalpteki manyetik alan onu kendisine çeker ve orada kalır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi devamiyi ifade eder. Nefsi emmare kişiye ruhun emretmesini muhtevasını alır. Nefs emredici bir hüviyettedir. Ama nefsi devamede kişi nefsini revetmeye, kınamaya başlamıştır. Nefsinin afetleri sebebiyle mutsuzluğunun artık farkındadır. Nefsini revmediyor. O levame nefse kasem ederim ayet-i kerimesi bununla alakalı. Nefsini kınıyor kişi ve dediklerini yapmamak konusunda gayrete başlıyor. Burası ikinci gök katıdır. İkinci gök katında sorulma huzurunda ruhlar suyun o sıvının içerisine batırılarak olgunlaşırlar. Burada o kişilerin ikinci gök katında bulunmaları, o sıvının içinde bulunmaları, onların hepsi kınadıkları bir devreyi ifade eder. Fela uksumu bin nefsi levameti. O levame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Sonra kişinin nefsinin kalbinde nurlar daha çok artacaktır. Ve nefsi mülkemeye ulaşacaktır kişi. Allah'tan ilham almaya başlayacaktır. Elhamaha fücura ve takva nefse takvası da fücura da ilham edilir diyor Allah Teala. Sonra dördüncü gök katı nefsi mutmainne. Ela bi zikrillahi tatmainnül kulübü diyor Allah Teala kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Bu dördüncü kademeden sonra beşinci kademeye gelir. Ruh beşinci gök katına çıkar. Allah Teala diyor ya eyyetü en nefsin mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiye Etkuli fi ibadi ve etkuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan.

Yönetime bir. Ve kullarımın arasına gir. Nasıl bir kul bu? Önce Allah'ın rızasını kazanmış. Radiye. Sonra da Allah ondan razı olmuş. Mardiye. Ödemeleri geçiyor ve tezkiye ödemesine geliyor kişi. Burada 7. defa %7 fazla birikimi ve %2 de rahmet birikimi sebebiyle kişinin nefsinin kalbindeki nurlar afetleri aşıyor.

فمن تزكى فإنما يتزكى لنفسه إلى الله المصير. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapar ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. İşte ruhun Allah'a ulaştığı nokta burasıdır. Buraya kadar olan kesim Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Bütün insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Bir tek şey ister, bu talebin kalpten olmasını. Gerçekten kişi diliyle sadece söylemişse, kalbinde böyle bir talep yoksa, o kişinin talebi kabul edilmez. Ama kişi gerçekten kalbinden duyarak, isteyerek Allah-u Teala'ya müracaat etmişse de Allah'a ulaşmayı dilediğini söylemişse, o zaman Allah-u Teala bu talebi mutlaka kabul buyuracak. O kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ama bu kişi zikri sevmiyormuş, Allah sevdirecektir. Oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissediyormuş kendisini, Allah-u Teala onu açlığı hissettirmeyecektir. Bütün güzellikleri en güzel standartlarda yaşatacaktır. Ve o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. İşte vuslat, nefs tezkiyesi bu noktadaki tezahür eden iki kavramdır. Vuslat ruhuna Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olmasıdır. Nefs tezkiyesi de nefsin kalbindeki afetlerin %51 azalması, %49'a düşmesidir. Mutluluğunda %51 yaşanmaya başlaması demektir bunun manası. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, asr-ı hidayete damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

İmam İskender Ali Mihir Hazretleri ile her gün kesintisiz tasavvuf sohbeti Nur TV ekranlarında. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor. Kulaklarınızı Allah'ın sohbetine ne kadar açarsanız o kadar mutlu olursunuz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz alemler. Bir insan üç vücuttan oluşuyor. Bir, şu fizik vücudumuz. İkincisi, nefsimiz. Üçüncüsü de ruhumuz. Bunun ötesinde Allah-u Teala'nın bizde başka vücutlarda var etmesi söz konusu olabilir mi? Olabilir. Ama biz İnsanı bir insana ait olan aklımızla buraya kadar ulaşabiliyoruz. O zaman bu üç vücuttan fizik vücudumuza ait olan alem zahiri alemdir. İşte bu gördüğümüz etrafımızdaki her şey zahiri alemin bir parçasıdır. Allah-u Teala fizik vücudumuzu bu alemde yaşayabilecek olan özellikle donatmıştır. Bu alemde nefes alırız. Aldığımız her nefes, havadan aldığımız oksijenin iç dünyamıza, vücudumuzun fizik standartlardaki iç dünyasına girmesi, kanın akciğerlerde temizlenmesi ve vücudumuza temiz kanın pompalanması, sonra yeniden temizlenmesi, yeniden pompalanması, böylece bir ömür boyu sayısız nefes alır veririz. Her nefes alışımızda havadaki oksijeni vücudumuzun kan temizleme merkezi olan akciğerlerine kalp gönderir. Kalp bir emme basma tulumba görevini yapar. Gönderir kanı, temizlenen kanı da tekrar kendisine, affedersiniz, gönderdiği kan hemen gelecektir. Çünkü gelen havayla temizlik işlemi tamamlandığında parmaklarımızın uçlarına kadar her tarafa giden ana damarlar ve kılcal damarlar vasıtasıyla vücudumuzun her noktasına ulaşan kan o noktalara varana kadar her noktada kirlenecektir ve tekrar kalp onu kendisine toplayacaktır. Öyleyse kalbin bir atar damarı var, gönderici sistem. Bir toplar damarı var, geriye döndüren. Sevgili kardeşlerim, fizik vücudumuz bu aleme göre yaratılmıştır. Bu gözlerimiz sadece bu alemi görebilir. Kulaklarımız sadece bu alemdeki sesleri işitmeye organize edilmiştir. Her şey fizik vücudumuz için bu aleme göre Allah-u Teala tarafından o sonsuz planlama sistemiyle planlanmış ve biz insanlar yaratılmışız. Biliyorsunuz ki insan hamein ve mesnun olan salsalin adı verilen topraktan yaratılmış. Ve yaratıldığı andan itibaren nefes almaya başlamış ve kan dolaşımı söylediğimiz standartlarda derhal oluşmuş. O Adem Aleyhisselam ki 1200 yıl yaşadı. Yaşayanlar arasında göbek bağı olmayan bir tek insan Adem Aleyhisselam'dır. Çünkü o bir anne babadan doğmadı.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir ikinci vücudumuz nefsimizdir. Nefsimiz de fizik vücudumuzun tam olarak aynı görünümündedir. Fizik vücudumuz hangi standartlarda görünüyorsa nefsimiz de aynı hüviyetlidir. Görüntüsü tamamen ona benzer. Nefsimiz mutluluğumuz açısından en önemli vücudumuzdur. Nefsimizin kalbi doğuşumuzda %100 afetlerle doludur. Buna karşılık bir üçüncü vücudumuz var, ruhumuz. Onun da kalbi %100 hasletlerle doludur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala'nın söylediği denge unsuru içindeyiz. Allah Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki böylece bizler Allah için vücuda getirilmiş mahluklarız. Allah Teala insanı kendisi için yarattığını söylüyor. Öyleyse ne demek istiyor acaba? Bunun cevabı üçüncü vücudumuz olan ruhumuzda. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala insandan bahsediyor ve nefaha fihi ruhihi diyor. Onun insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. İnsanın içine ruhumuzdan üfürdüğünü söylüyor. Böyle bir dizaynda üfürülen bir ruh, Allah'ın ruhu. Bütün insanlar doğuşlarından ruhlarını Allah'a ulaştırınca, yani ruhları Allah'a ulaşmak üzere yola çıktığı ana kadar, eğer böyle bir şeye teşebbüs etmezlerse, ölene kadar ruhlar kişinin fizik bedeninde onunla birlikte denge sağlayıcı faktör olarak bulunur. Ne demek istiyoruz? Demin söylerken demiştik ki nefsimizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık vesaire. Allah Teala'nın yarattığı denge sistemine göre bir başka muhtevanın da tamamen hasletlerden oluşması lazım. İşte bu ruhumuzdur. Onun da muhtevası %100 hasletlerdir. Öfkeye karşılık sükunet, kine karşılık sevgi, düşmanlığa karşılık dostluk, kıskançlığa karşılık diğergamlık,
İntilaya karşılık cömertlik. Böylece bütün negatif faktörlerin, nefsimizin bütün negatif afetlerinin, negatif olan afetlerinin karşılığı ruhumuzun pozitif hasletleridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetindeyiz. Peki ama Allah Teala ruhumuzu geri istiyor. Ruhumuzu cümlevine ileyhi ve yettehu diyor. Ona Allah'a yönel diyor. Allah'a ulaşmayı dileyecek fizik vücudumuz ve ruhumuz böylece Allah'a yönelmiş olacak. Ve enibü ilâ rabbikum ve eslimu lehu diyor Allah Teala. Rabbine yönel ve ona teslim ol. İşte Allah'a yönelecek olan, Allah'a teslim ulaşarak, Allah'ın zatına ulaşarak, Allah'ın zatında yok olmak suretiyle, görünmez olmak suretiyle Allah'a ulaşan, ulaşacak olan ruhumuzdur. Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde ruhumuzun muhtevası %100 hasleti ifade eder ruhumuz. Gene tam fizik vücudumuzun bir benzeridir, tam bir benzeridir. Ve muhtevası hasletlerle doludur. İşte Allah Teala'nın biz her şeyi karşıtıyla birlikte yarattık ifadesi, nefsimizi %100 afetlerle donatılmış bir nefs, ruhumuzu %100 hasletlerle Allah Teala'nın donattığı Allah'ın ruhu olarak devreye sokuyor. Fizik vücudumuz içerisinde nefsimizi de ruhumuzu da barındırıyor. Bir insan şu dünya hayatında yaşarken fonksiyonel olarak fizik vücudu ruhun da nefsin de kendisinde barınabileceği bir özellik taşır. Bu ruhun ve nefsin fizik vücudumuz içinde barınma statüsü fizik vücudumuzun hayatta olmasına bağımlıdır. Bu dünya hayatını yaşadığı sürece fizik vücut ruha da mekandır, nefse de mekandır ve ikisi de saçın her tel zerresine kadar o hüviyeti alır. Her şeyiyle fizik vücudun aynıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Allah'a ait olan, Allah'ın ruhu olan ruhunu geri istiyor. İrci'i ilâ rabbiki diyor. Hicr 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala ya eyyetüen nefsül mutmainnetü diyor. Ey mutmain olan nefs. İrci'i ilâ rabbiki, bu ruha hitaptır. Ruhu, ruha Allah Teala Allah'a geri dön diyor. Sonra
Nefs tekrar devreye giriyor. Radiyeten ve mardiye kelimelerini kullanıyor Allah-u Teala. Radiyeten Allah'tan razı olarak ve mardiye ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Burada da bitmiyor olay. Önce nefsimize hitap etti. Ey mutmain olan nefs. Emmare, levvame, mülkime kademelerini geçirmiş. Mutmainliğe gelmiş. Mutmain olmuş nefsimiz. Bu mutmain olan nefsimizi Allah-u Teala Rabbimize geri döndürüyor. Ey mutmain olan nefs, diyor, mutmain olan nefs, emmare, levvame, mülkime, mutmainne. Ondan sonra radiyeten mardiye diyor, radiye Allah'tan razı olmak, mardiye Allah'ın rızasını kazanmak, altı oldu ve tezkiye, yedinci kademe, nefsin kalbinin %51 nurlarla kaplanması ve buna paralel olarak ruhun Allah'a ulaşması. Fethuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir diyor. Hangi kul bu? Allah'a ruhunu ulaştırmış olan bir kul. Vedhuli fi ibadi, vedhuli cenneti, ve cennetime gir diyor Allah Teala. Bu da üçüncü kat cennet. Öyleyse fizik vücudumuza bir mesken olarak bakabiliriz. Ruhumuz da, nefsimiz de fizik vücudumuzun çatısı içinde, çevresi içinde, kapladığı alanda onun tam şeklini alarak yaşarlar. Ruhumuz da fizik vücudumuzun aynı görüntüdedir. Nefsimiz de fizik vücudumuzun aynı görüntüdedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu böyle kalmıyor tabii. Allah-u Teala ruh adı verilen emanetini, yani kendisine ait olanı geriye istiyor. Peki vermedik. Şu dünya hayatını yaşadık ve de Allah'a ruhumuzu dünya hayatını yaşarken teslim etmedik. O zaman öldüğümüz zaman ruhumuzu Azrail Aleyhisselam ve onun takımı alıyor ve gene Allah'a ulaştırıyor. Ruhumuz her halükarda sahibi olan Allah'a geri döner. Başka bir alternatif söz konusu değildir. Allah'ın ruhu Allah'tan bize üfürülmüştür doğduğumuz an ve o Allah'a ait olan ruh Allah'a mutlaka geri dönecektir. Nefsimiz mi? O da berzah alemindeki hayatına devam edecektir. Bütün alemlerde kopacak olan kıyamet noktasına kadar nefsimiz berzah aleminde yaşayacaktır. Ve de kendisinden evvel yakınlarından kimler ölmüşse onların nefsleri berzah aleminde nerede ve nasıl yaşıyorlarsa onlarla beraber bu dünyadakine çok benzeyen bir hayatı idame ettireceklerdir, devam ettireceklerdir. Böylece
Üç tane vücudumuz oluyor. Ruhumuz, içimiz, nefsimiz. Ruhumuzu her halükarda mutlak olarak Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Bu Allah-u Teala'nın emridir. İşte irci-i emri odur. Rabbine geri dön manasına irci-i, ona rücu et. Yani geri dön. İlâ Rabbiki, Rabbine. Allah-u Teala Nem Suresinin 82. ayet kelimesinde Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona dön, Rabbine dön, Rabbine ulaş diyor. Allah'ın ismini zikreden fizik vücut ama dönen Allah'ın ruhu. Biz insanlar bizde bulunduğu için ruhumuz diye hitap ederiz. Ruha bizim ruhumuz deriz. Ama bizim ruhumuz değil. Onun ruhu yalnız bizim vücudumuzun tam şeklini aldığı için her zaman bizlerin görüntüsünde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile ilişkilerimizde tüm güzellikleri yaşamak söz konusudur. Başlangıçta nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri tam bir dengeyi oluştururlar. Birinde %100 afetler, diğerinde %100 hasletler. Ama Allah Teala söylediği gibi demek ki ayette ruhunu geri istiyor. Ve bunu hepimiz yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Kaldı ki bu her ne kadar bize bir vazife olarak verilmişse de Allah-u Teala tarafından biz onu talep ettiğimiz takdirde mutlaka yerine getirilecek olan bir müessesedir. Öyleyse böyle bir muhtevada yapmamız lazım gelen şey Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemektir. Burada bir yerden sonra önemli bir değişikliğin başladığını göreceğiz. Biz Allah'a ulaşmayı dilersek Allah-u Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu, yani onun ruhunu, yani kendi ruhumu kendime ulaştırırım. Ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Aslında ulaştırdığı kendi ruhu. Allah'ın ruhu Allah tarafından kendisine ulaştırılıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Dilerse Allah-u Teala onun üzerinde derhal hükümranlığını kurar. O kişiyi koruyucu kanatlarının altına alır. Yani kontrol altına alır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ya furkanlar verir. İrşad makamını irşad eden bir hüviyette tutan Allah-u Teala kulunu kalbin göğsünü yararak irşad makamına ulaştırır. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruh, 7 tane gök katına
birer birer aşar. Emmare, levvame, mülki, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde, yani yedi kademede nefs %7, %7 nurlarla kaplanır. Neticede nefsin kalbinde 7 kere 7, 49, baştan aldığı %2'de rahmet nuruyla beraber %49 fazıl nuru, %2 rahmet nuruyla kişinin nefsinin kalbi %51 nurla kaplanır. Bu başlangıçtaki dengenin aynıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediğinden Allah'a ruhunu ulaştırdığı güne kadar Allah'ın muhafazası altındadır. Allah şeytanın o kişiye tasallutunu kesin şekilde önler. Ne olur? Ruhumuz vücudumuzdan ayrılınca ne olur? Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemizi emreden, yasak ettiği fiilleri işlemememizi emreden ruh artık bizimle birlikte değildir, bizden ayrılmıştır. Ana dergaha gitmiştir, oradan 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşacaktır. Ve bu mutevada sadece nefsimizde fizik vücudumuz var. Nefsimizin kalbi ise %100 afetlerle dolu. Öyleyse biz dünyadaki bütün kötülükleri işleyebilecek olan bir insan hüviyetinde görünüyoruz. Ama öyle olmuyor. Allah Teala şeytanın bize müdahalesini kesinlikle önlüyor. Bu müdahalenin önlenmesi sebebiyle nefsimiz bize bir zarar ika edemiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zararı bir tarafa bırakalım. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidini Allah-u Teala'dan hacet namazını kılıp soracaktır. Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Eğer bu kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı diliyorsa göstermemesi mümkün değildir. Kişi o mürşide ulaşır. Taviyetiyle beraber ruhu vücudundan ayrılıp ana dergaha ulaşır. Ne kalmıştır geriye? Bütün çirkinlikleri, bütün afetleri bünyesinde toplayan nefsi. Yani o kişi Allah'ın koruyuculuğu altına girmese gideceği yer cehennemin en dibi olan yalnız nefsten ibaret bir insan olarak yaşar, bütün kötülükleri yapar. Ama Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Çünkü diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala o devrede Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi dilediği andan itibaren şeytanla ilişkisini tamamen kesecek olan bir formülle şeytanı devre dışı bırakarak o kişide iyi dünyadaki en mutlu hayatını yaşamak imkanını sağlar. Bu noktadan sonra geçecek olan 7-8 aylık bir devre dünya hayatındaki en mutlu devredir bütün insanlar için. Adeta pencereleri açıp bağıracağı gelen insanın mutluyum diye. Neden? Nefsi afetlerle dolu. Evet ama afetlerin hiçbir hükmü yok. Çünkü şeytanın afetler üzerindeki bütün tesiri devre dışı kalmış, izole edilmiş kişi. Nefsinin vücudunu negatif istikamette herhangi bir şeye sürüklemesi mümkün değil. Bu sebeple kişi dünyadaki mutlulukların en üstününü yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bu devre nefsinizin kalbindeki
nurlara paralel bir seyir takip eder. Her %7 nur birikimiyle ruhunuz bir gök katı aşacaktır. Emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, vardiye ve teskiye kademelerinde ruhunuz Allah'a doğru 7 gök katlık bir yolculuğa çıkacaktır. Birinci katta açıkta bir secde oluşacak. İkinci katta o ruh suvarılma havuzlarında suvarılacak bir süre bir suyun altında ruhun suvarılması gerekiyor Allah-u Teala'ya geri dönerken. Bu onun kirliliğinden neşet etmiyor. Oradan o bir sebep değil, öyle bir şey söz konusu değil asla. Ama bu hüviyette bir bekleme devresi insan vücudunda o ruh yaşadığı için mutlaka gerekli. Çünkü birçok negatif faktörü o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaştığı güne kadar yanlış şeyler yaparak ruhunda hüzünler, kederler oluşturmuştur. Onların, o tesirlerin yok edilmesi o suvarılma işlemiyle mümkün. Ruh mütesirdir. Yapılan yanlışlıklar sebebiyle. Evet, tesir olmamıştır. O nefs gibi negatif istikamette hiçbir şeye iştirak etmemiştir. Tam aksine nefse daima karşı çıkmıştır. Bu karşı çıkmanın da yorgunluğu oluşur. Bu noktadan sonra katları birer birer aşması, üçüncü kattaki köşk mescitte secde, dördüncü kattaki Beytül Makdes'te secde, beşinci kattaki Beytül Haram'da secde, altıncı kattaki sıfatullah olma mahallinde renginin değişerek başlangıçtaki rengine geri dönüşü, yeşilimsi beyaz bir renk alışı, fosfor yeşili gibi ve nihayet yedinci gök katına çıkarak yedi alemden geçip Allah'ın zatına ulaşması söz konusu olur. Buradaki muhtevayı dikkatle yerlerine oturttuğumuz zaman görürüz ki biz hepimiz Allah'a Allah'ın ruhunu teslim etmeye mecburuz. Bunu yapmadığımızı düşünelim. Bunu yapmayan bir insan için, harekete geçmeyen bir insan için ömür hep hüzünlerden, kederlerden, sıkıntılardan oluşan bir muhteva taşır. Ne zengin olmak, ne insanların özendiği bir takım görüntülere sahip olmak insanı mutlu edemez. Mutluluk iç dünyada, dış dünyada ve Allah ile olan ilişkilerde vücuda gelen bir şeydir. İç dünyada sulh ve sükun hali, başka insanlarla ilişkilerde sulh ve sükun hali, Allah ile ilişkilerde sulh ve sükun hali mutluluğu oluşturur. Ama nefsinin kalbi afetlere dolu olan bir insan, ne etrafındaki insanlarla ne de iç aleminde sulh ve sükun içinde olamaz. Nefsiyle ruhu devamlı kavga halinde olacaktır. O kişi de etrafındaki insanlarla devamlı huzursuz bir hayat yaşayacaktır kavga ederek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bütün bunların dışında kalmak üzere Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz ve mutlaka ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırıyor. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu sizin göreviniz. Allah da ruhunuzu kendisine ulaştıracak.
Bu da Allah'ın üzerine aldığı göre. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla bir insan, dünya mutluluğunun yarısını yaşayan bir insan olmak şerefine erer. Üçüncü kat cennetinde sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat, mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi bu yarı mutluluğun ötesinde daimi zikre ulaşarak, nefsinizin kalbini tam temizleyerek sonsuz bir mutluluğa ulaştırmasını, kesintisiz bir mutluluğa ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Allah'tan bahsetmek üzere, sevgiden bahsetmek üzere, sevgili kardeşlerim, genel anlamda sevenler sevilir. Hiçbir zaman onlar beni sevsin de ben o zaman onları severim tarzında bir bencilliğe kapılmamalısınız. Onlar sizi sevseler de siz etrafınızdaki insanları sevmelisiniz. Sevmeseler de gene sevmelisiniz. En azından sevmeye çalışmalısınız. Bir düşünün sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Ama ya o güne kadar sizi sevmeyen kişi sizin onun sizi sevmemesine rağmen onu ne kadar sevdiğinizi ispat ettiğiniz bir noktada nereden biliyorsunuz onun da size karşı artık bir sevgi duymaya başlamayacağını? Neden olmasın sevgili kardeşlerim? Sevenler normal statüde sevilir. Öyleyse diyelim ki siz etrafınızdaki insanları seviyorsunuz ama onlardan bir kısmı bütün gayretinize rağmen sizi sevmiyor. Ne yazar? Ne kaybedersiniz ki? Sevmek her zaman en güzel davranışlara sebebiyet veren bir vesile olduğu için size devamlı derece kazandırır. Neden? Çünkü sevdiğiniz kişiye yardım edersiniz. Sevdiğiniz kişiyi mutlu kılarsınız. Sevdiğiniz kişinin memnun olması için her şeyi yaparsınız. Öyleyse bu yaptığınız her şey onun da sizi sevmesine küçük küçük vesileler oluşturacaktır. Ama onlar bir araya geldiği zaman bir de bakacaksınız ki bu başlangıçta sizi sevmeyen kişi de sevmeye başlamış. Diyelim ki hayır olmuyor. Bütün gayretinize rağmen o sizi sevmiyor. Buna rağmen siz onu severseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Ama unutmayalım, her güzel davranış, başkasını mutlu kılan davranış bize derece at kazandırır. Öyleyse biz bizi sevmeyenlere de sevenlere davrandığımız gibi en güzel davranışlarla hitap etsek, onlarla konuşsak, onları da mutlu etmeye çalışsak, o zaman onlarda şöyle bir soru işareti gelmez mi sevgili kardeşlerim? İşte bana karşı bu kadar güzel davranan birisi var. Ama ben onu sevmiyorum. Acaba onun beni böylesine seven bir davranış biçimleri dizisine sahip olmasına rağmen ben onu neden sevmiyorum? Acaba bana düşen bir vazife var mı ki burada? Unutmayın sevgili kardeşlerim, sevgi Allah'tandır. Nefret şeytandandır.
O zaman siz o insanları sevdiğiniz zaman onlarda da sizi sevme imkanını oluşturuyorsunuz. Bu ortaya koyduğunuz gelişme bir vesiledir onlar için. Yani onların da sizi sevmesi için bir vesiledir. Sevgili kardeşlerim, bir düşünelim. Eğer biz seversek, sevdiklerimize güzel davranışlarda bulunuruz. Öyle değil mi? O zaman güzel davranışlar onları mutlu edecektir. Bir başkasından onlara gelen bu mutluluk, onları negatif bir istikamette etkilemez. Samimiyseniz, samimiyetiniz her halinizden anlaşılır. Kalpler birbirlerini beyinden çok daha güzel bir şekilde anlarlar. Çok sağlam ölçüleri vardır. Beyin mantık üzerine çalışırken kalp sevgi üzerine çalışır. Sevgili kardeşlerim, hepimiz dünya adı verilen bir gezegende hayata getirildik. İşte hani bir şarkı var. Akpak olmuş saçlarımla ihtiyar oldum bugün diye. İşte o ihtiyarlığa, akpak saçlara gelinceye dek hep dünyada verilen bu gezegende yaşarsınız. Yaşadıkça insanları daha bir güzel tanırsınız. Daha çok onlar hakkında bilgi sahibi olursunuz. Eğer hedefiniz sevmekse, bunu gerçekleştirdiğiniz takdirde onların da sizi sevdiklerini görürsünüz. O zaman niçin onlar beni sevsin de ben onları seveyim? Öyle olmamalı felsefeniz. Ben beni sevmeyenler de dahil olmak üzere herkesi sevmeye çalışırım. Zaten beni sevenleri sevmek içimden gelen bir vetire. Bu iç dünyamdan gelen duyguyu dışa vurmakla sadece vazifeliyim. Onlar beni sevdiğine göre gayet normal bir sonuç. Bir insanın kendisini sevenleri sevmesi. Soru olan ne? Sizi sevmeyen, belki de nefret eden insanlar varsa onları da sevmeyi. Bunu hedef ittihaz edinirseniz, o zaman size göre sizin düşman olabileceğiniz hiç kimse kalmaz. Ne diyordu Yunus? Biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize. Ayar düşman demek. Sevgili kardeşlerim, şeytanın tarafında olan demek. Hile yapan demek. Ama eğer biz onlara dostsak, onlar bize başlangıçta bir kötülük yapsalar bile, bu kötülüğe negatif bir mukabelede bulunmamamız, tam aksine onların bu kötü davranışına en güzel kalpten davranışlarla cevap vermemiz, onları, sevgili kardeşlerim, bir yerlere ulaştırır. Ben ona şurada da, şurada da, şurada da hep en kötü davranışlarda bulundum. Onu ezmeye çalıştım. Sözlerimde belki hakaret de vardı. Ama o bana hiç hakaret etmedi. O bana hiç kızmadı.
Aynı şeyler bana yapılsaydı ne yapardım? Kızardım, öfkelenirdim. Ben ona daha kötüsünü yapardım belki de. Böyle düşünen bir insan kendisiyle bu güzel davranışın sahibini istese de istemese de mukayese etmek mecburiyetinde kalacaktır. Ve her mukayesenin sonunda, karşılaştırmanın, değerlendirmenin sonunda kendisinin sevgi açısından çok daha gerilerde olduğunu yakalayacaktır. Eğer o kişi, yani karşısındaki kişi bir Allah dostu ise onun karşılığında

diğerinin nezdinde ve kalbinde bir yer işgal edecektir. Ve eski hayatında herkes kendisinden nefret ettiği için onun da herkesten nefret ettiği bir dünyada yaşayan, o eski dünyasında yaşayan kişi bu yeni dünyasında artık Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah ile bile olmuş. Allah ile bile olmak, Allah ile birlikte olmak onun sevgisini kazanmış. Bu kişi etrafındaki insanları adım adım sevmeye başlayacaktır. Öyleyse bu sevgi güzele doğru bir seyir takip edecektir sevgili kardeşlerim. Güzele doğru bir yaklaşım biçimi. İşte insan adı verilen biz Allah'ın mahlukları, Allah'ın yarattığı varlıklar. Bizi yaratan Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Çünkü varız. Allah Teala bizi yoktan var etmiş. Niçin var etmiş acaba? Allah'ın bir tek emeli var, hedefi var sevgili kardeşlerim. İster ki herkes mutlu olsun. Herkes mutluluğu yaşasın. Ve konunun realitesine ulaştığımız zaman bakıyoruz ki Allah sevgisi olmadan mutluluk yaşanamaz. Çünkü nefsin bütün afetleri ayaktadır ve şeytan sonsuz bir şekilde onlara tesir etmektedir. İşte manevi hayata giren, Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşan bir kişinin nefsinin kalbindeki afetler onun zikir sayısının artmasına paralel olarak devamlı azalacaktır. Nefretin yerine sevgi dolacaktır. Nefretle dolu olan alanlar sevgi dolu alanlara dönüşecektir. Ve ne olacaktır? Nefret eden kişi nefreti sevgisinden etrafındaki insanlara karşı çok daha fazla olan kişi sevgisi nefretini aşacak bir noktaya mutlaka gelecektir. Çünkü o Allah'a müracaat etmiştir. Ya Rabbi demiştir. Ben bu nefret dolu dünyadan bıktım. Onlar bana kötü davranıyorlardı. Ben de onlara kötü davrandım. Ama bunda bir mutluluk bulamadım. İntikam almak mutluluğu sağlamıyor. İşte şimdi Yüce Rabbim sen bana sevgiyi öğrettin. Ben onları sevmeye çalışıyorum. Ama görüyorum ki sevdikçe ben mutlu oluyorum. Ama görüyorum ki sevdikçe onların davranış biçimleri artık bana eskisi kadar batmıyor. Çünkü sevdikçe ve bu sevgi müessesesi zikrim arttıkça gelişiyor, büyüyor. Artan zikir sebebiyle nefsimin kalbindeki afetler otomatik olarak azaldığı cihetle sevginin ve güzel duyguların kapladığı alan giderek nefretin ve negatif duyguların kapladığı alanı küçültüyor, o kaplıyor. Sevgi kaplıyor. Allah'ın

nefsimizin kalbinde giderek büyüyor, büyüyor, büyüyor. Eskiden zaten yarı yarıya bir denge vardı. Çünkü ruhumuz vardı, %100 hasletlerle dolu ve nefsimiz vardı, %100 afetlerle dolu ve tam bir denge söz konusuydu. Ama sonra mürşidimize tabi olduk. Tabi olduğumuz zaman ruhumuz, vücudumuzu terk etti. Allah'a doğru yola çıktı. Ve 7-8 aylık bir devrede Allah'a ulaştı. Neyle kaldık? Nefsimizle kaldık. İşte bu muhteva içinde gördük ki nefsimizin kalbindeki afetler bizim yaptığımız zikir seviyesine paralel olarak yok oluyor. Yerini hasletlere terk ediyor. Öyle ki bir süre sonra nefsimizin kalbindeki afetlerle hasletler eşit oldular. Ama biz bırakmadık ipin ucunu, daha fazla zikir yapmaya devam ettik. O zaman ne olur sevgili kardeşlerim? O zaman hasletler afetleri aşar. İşte insanlardan her kim daimi zikre ulaşabilirse onun kalbindeki afetler yerini tamamen hasletlere terk etmiştir. O kişinin kalbinde artık nefret, kin, öfke gibi afetler hüküm icra edemez çünkü yok olmuşlardır. Onların yerini de güzellikler almıştır, sevgi almıştır, güzel davranışlar almıştır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bir başka kurtuluşun mevcut olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Allah Teala nefsimizin ruhumuzun yerini almasını istiyor. Çünkü ruh Allah'ın ruhu ve istiyor ki ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştıralım. Bu Allah'ın farz emridir. Kim bunu başarırsa, ki böyle bir şey için mutlaka mürşide tabi olmak şarttır, kişi hacet namazını kılacaktır, Allah'tan mürşidini soracaktır, o mürşide tabi olacaktır, tabi olduğu anda o kişinin ruhu vücudunu terk eder ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ne olacaktır? 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. Emmare, levvame, mütlime, mutmainne, radiye, vardiye, teskiye kademelerinde teskiye olacaktır. Burada nefsin kalbi %51 nurlarla kaplanır. Bu güzelliklerin Allah tarafında olan muhtevanın galebe çalması noktasıdır. Bu noktadan sonra o kişi zikrini daha hızlı bir şekilde arttırabilmek imkanının sahibidir. Yavaş yavaş nefsinin kalbindeki afetler giderek azalacaktır. Herkesin hedefi daimi zikre ulaşmaktır. Daimi zikre ulaşınca o kişinin nefsinin kalbinde artık afet kalamaz. Daimi zikir kesintisiz bir şekilde nurları
kalbe taşıdığı için kalpte yeniden negatif değerlerin oluşması artık mümkün değildir. O kişi daimi zikre ulaşmıştır. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. İşte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Onlara da düşman olanlar olabilir mi? Evet, olabilir. Onlar da tabii onlara karşı bu söylediğimiz insanlar da nefslerindeki bütün afetleri yok eden insanlar da elbet onlara karşı düşman olur. Öyle mi? Bizim kardeşlerimiz arasında böyle düşünen kimse artık kalmamıştır. Bilirler ki nefsin kalbindeki afetler yok oldukça kişinin kin, intikam, öfke gibi afetleri, yani nefsin afetleri yok olacaktır. Yok olunca onların yerine sevgi alacaktır. Ve nefsin kalbinde afetler tamamen yok olunca nefretin, kinin, öfkenin, bütün negatif faktörlerin yerini sevgi ve ona bağlı olan duygular alacaktır. O kişi insanları sevecektir. Ona yine de düşman olanlar olabilir mi? Evet, olabilir. Ama o onlara düşman olamaz. İşte sevgili kardeşlerim, güzellikler bir bütün teşkil eder. Hepiniz için Allah-u Teala'nın dizaynı budur. Allah sever, sever, sever. Allah ister ki kötülük yapanlar da akıllarını başlarına toplasınlar da onlar da başkalarından en güzel muameleler geldiği için etrafındaki insanları sevseler. Sevgili kardeşlerim, olabilir mi? Elbet olabilir. Bir insanı bu noktaya ulaştıran şey zikirdir. Herhangi bir kişinin zikri Allah Allah diye Allah ismini tekrar etmesi, Allah'ı anması ona mutluluk verir. Ama o kişi mürşidine ulaşıp da tabi olmadığı sürece nefsinin kalbinin nurlarla dolması ihtimali söz konusu değildir. Çünkü kalbi afetlerle doludur. Ve o kalpte nurlara yer yoktur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mürşidine ulaştırır ve mürşidine ulaşan kişinin yaptığı zikir onun kalbine Allah'ın katından rahmet, fazl ve salavat nurlarını getirir. O nurlar o kişinin kalbine gelecektir, ulaşacaktır. Fazıllar kalbe yerleşecektir. Baştan gelen sadece %2'lik rahmet nuru fazıllara yerini terk edecektir. Fazıllar o kişinin nefsinin kalbini zikir arttıkça daha çok dolduracaktır. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman bu kesintisiz zikir sebebiyle nefsin kalbinde karanlıkların tekrar gelip yerleşebilmesi imkansız hale gelecektir. Bunun dünya hayatına aksedişi nasıl bir hüviyet taşır? Herkese en güzel sevecen davranışlarda bulunmakla noktalanır iş. Çünkü o kişinin nefsindeki afetler tamamen yok olacaktır.
yok olduğu için o kişinin hiç kimseye kin duyması, öfke duyması söz konusu olmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu güzellik içerisinde Allah-u Teala'nın bizlerden istediği şey ne? İşte o şey bu standartlar altında gerçekleşiyor. Bizim mutluluğumuz. Allah-u Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Ama başka bir yol yok ki. Bir tek yol var. Nefsin kalbini nurlarla doldurabilmek. Zikir adlı bir müessesenin Allah'ın katından taşıdığı nurların o kişinin kalbine yerleşmesidir. Yerleştikçe ne olur? Nefsteki afetleri kapı dışarı eder ve öyle yerleşir nurlar. Öyleyse fazılların gelip de insanın kalbine yerleşmesi, evvela %2 rahmet nuru, sonra fazıllar. Ve neticede %98 fazla kadar nurlar nefsin kalbini doldurur. Sonuç ne olur? Sonuçta o kişinin kalbindeki bütün afetler yok olur. Daimi zikir sebebiyle. Her an Allah'ın katından taşınan, o kalbe ulaşan nurlar, kalbi devamlı yeniler, temizler. Zaten artık kısa bir zaman sonra o kişinin kalbinde afet kalmadığı için davranış biçimleri tamamen değişecektir. Sevgili kardeşlerim, bunlar bizi nereye götürür? Bunlar bizi mutluluğa götürür. Başkalarını sevmeye götürür. Bizden nefret eden insanları bile sevebilecek hale geliriz. Artık nefsinizin kalbinde kin afeti kalmamıştır. Öfke afeti kalmamıştır. Negatif afetlerin hepsi yok olmuştur. Artık sükunet içinde yaşayan bir insan olursunuz. Artık sadece en çok sevdiğinizden en az sevdiğinize kadar sadece sevdiğiniz insanlar vardır. Kimseden nefret edemezsiniz. Bilirsiniz ki o kişi size kötülük ediyor. Bu kötülüğü bilmenize rağmen ondan nefret edemezsiniz. Allah-u Teala nefreti, kini, bütün afetleri daimi zikirde sizden alacaktır. Başkaları size kızabilir, öfkelenebilir, size kötü davranabilir. Tamam. Ama siz onlara kötü davranamazsınız. İşte Allah-u Teala'nın ermiş evliyaları bu erme noktasından sonra ki nefslerinin kalbi o noktada yarı yarıyadır. %51 nur, %49 karanlık. Ama zikir arttıkça %51, 61, 71, 81, 91 olur. Nihayet daimi zikirle. Daimi zikrin bir noktasında %100'e ulaşır. Sevgili kardeşlerim, o zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Herkesi seversiniz. Onların size kötülük yaptıklarını bilirsiniz. Ama gene seversiniz. İşte bu sevginizdir ki onlar sizi tanıdıkça size olan nefretlerinin adım adım sevgiye dönüşmesini temin eder. Öyle bir gün gelir ki yeni bir dünyada yaşamaya başlarsınız. Herkesi sevdiğiniz bir yeni dünya. Görürsünüz ki onların size karşı olan davranışları da her an değişim içinde.
Öyle bir güne ulaşırsınız ki o değişim onların hepsinin sizi sevmesine sebebiyet vermiştir. Sevgili kardeşlerim, toplum böyle insanlardan oluştuğu zaman kötüler o toplumun içinde kalamazlar, rahatsız olurlar. Ve onların nasıl olup da bu kadar huzurlu, bu kadar mutlu olduklarını merak etmeye başlarlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevenlerin oluşturduğu nefs tezkiyesi yapmak yolun yarısını almaktır. Ama nefsin tasfiyesi, yani nefsin kalbinin %100 nurlarla dolması daimi zikirden evvel gerçekleşemez. İşte yolun sonunda buraya ulaşmak var. Zikri daime ulaşmak var. Dünyadaki en mutlu insanlar daime zikrin sahipleridir. Onlar kimseye düşman olamazlar. Onlara düşman olanlar olabilir mi? Evet, olabilir. Ama onlar kimseye düşman olamazlar. Kimseyi üzecek davranışlarda bulunamazlar. Sevgili kardeşlerim, hayat hızla ilerliyor. Günler geçiyor. Bu geçen günlerin sonunda bir gün hayat bitecektir. Sona erecektir. Ne mutlu o insanlara ki kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olmuştur. Onlar cennete girecek olanlardır. Adın cennetine girecek olanlarsa daimi zikrin sahipleridir. Cennetlerin en güzeli, en üstünü adın cennetleridir. Sevgili kardeşlerim, dünya adı verilen bu gezegende cennetteki gibi mutlu olmak mümkün mü? Evet, mümkün. Bu sizin davranış biçiminize bağlıdır. Davranış biçiminize tesir eden asli unsur ise zikir seviyenizdir. Nefsinin kalbindeki afetlerin hepsini yok eden bir insanla nefsinin kalbi aynen eskisi gibi %100 afetlerle dolu olan bir insan arasında çok büyük bir farklılık var sevgili kardeşlerim. Başlangıçta nefs %100 afetlerle doludur. Ruh da %100 hasletlerle doludur. Denge kurulmuştur. Ruh vücudu terk ettikten sonra Allah'a ulaştıktan sonra, Allah'a doğru yola çıktıktan sonra geriye nefs kalır. Bu noktada nefsin hedefi evvela %51 nura ulaşmaktır. %51 nur başlangıçtaki dengeyi bu noktada çok daha üst seviyede bir şekilde sağlar. Afetler nefsle birlikte yok olmuştur. Nefsin bütün afetleri yok olmuştur. Nefsin kalbi %51 nurla dolmuştur. Nerede? Ruhun Allah'a ulaştığı noktada. Ama kişi zikrini arttırdıkça
Fizik vücudunu teslim eder. Sonra %80'ini aştığında, daha sonra %100'lük bir seviyeye daimi zikre ulaştığı zaman nefsini de Allah'a teslim eder. Ve nefsin teslimi o kişinin mutluluğunun en seviyeye çıktığı yerdir. Ruhunu Allah'a teslim eden bir insan %51 mutluluğu yaşar. Ama nefsini Allah'a teslim eden kişi %80 mutluluğu yaşar. Ve sonra da bu %80'lik sonuç %100'e ulaşır. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel noktalara ulaştığı bir dünya hayatı ancak tasavvufla mümkündür. Bir tasavvuf, nefsin kalbindeki afetleri temizleyebilen yegane yolculuğu ifade eder. İşte atalarımız, Osmanlı, hepsi tasavvuf erbabıydı. Çeşitli tasavvuf grupları, çeşitli muhtevayı taşıyordu ve her biri kendi cephesinde büyük mutlulukları yaşamaktaydı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı deyince hemen hemen herkesin tasavvufta olduğu bir müstesna devredir. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresi. Bu devre bütün dünyada bir örnektir. Her geçen gün daha çok insanın tasavvufa girdiği, daimi zikirde olanların sayısının çok büyük ölçüde yükseldiği bir dünya hayatı. Herkesin haklara en büyük saygıyı gösterdiği bir devre. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Osmanlı'nın torunları olarak bizler ecdadımızın yaşadığı güzellikleri yeniden yaşamalıyız. Bu hedefe yönelmeliyiz. Ruhumuzu, fizik vücudumuzu, yani vecimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek için gayret sarf etmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, biliyoruz ki sizler, yani bize tabi olanlar zaten bu yolda bütün gayretinizle çalışmaktasınız. Mutluluğunuz da günden güne artmakta. Bütün bir ömrü Allah'ın güzelliklerini yaşayarak geçirmenizi Allah-u Teala'dan temenni ediyoruz. Diliyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'tan diliyoruz ki hepiniz sonsuz mutlulukların sahibi olasınız. Tasavvufu yaşayasınız. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmasın. El-Fatiha me'as-salavat.

Allah Teala sizlerden mutlu olmanızı istiyor. Bu bir emirdir. Başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi değilseniz mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar beni mutlu ederse ben de onları mutlu ederim sözü şeytanın korkunç bir tuzağıdır. Allah'ın sözü başkalarını mutlu edin ki siz mutlu olasınız tarzında. Neden? Etrafınızda 10 kişi varsa o 10 kişinin her birine mutluluk veren sizseniz karşılığında o mutluluğu Allah Teala size mutlaka yaşatacaktır. Her birine yaşattığınız mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız. Herkes için böyleyse 10 kişi yerine 20 kişiyle, 30 kişiyle, 100 kişiyle dost olan, arkadaş olan bir insan, onlarla en güzel ilişkilere giren bir insan, ilahi ilişkilere giren bir insan mutlu olmaz mı sevgili kardeşlerim? Her birine verdiği mutluluğun karşılığını o kişi kendisi yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın böyle bir dizaynı var. Ne kağ küfte, o kağ ekmek. A'ya mutluluk verdi kişi, aynı mutluluğu yaşar. B'ye de mutluluk verirse, A'ya B'nin mutluluğu kadar eklenir o kişide. C'ye de mutluluk verdiyse, C'nin mutluluğunu da yaşar. Böylece etrafındaki bütün insanlara mutluluk vermek o kişi için doyulmaz bir zevk haline gelir. Ve o kişi sadece başkalarını mutlu etmek için yaşar. Ama aslında en çok mutlu olan kendisidir. Çünkü Allah Teala başkalarına her mutluluk verdiğinde o mutluluğun aynısını kendisine yaşatacaktır. O kişiye yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun sırlarının en önemlisidir. Herkes bilmeli ki başkalarına ne kadar mutluluk verirse Allah Teala ona başkalarına verdiği mutluluğun aynını yaşatır. Öyleyse kim hayatını başkalarına mutluluk vermeye adarsa o dünyadaki mutlu insanlardan, en mutlu insanlardan bir tanesidir. Ve tatbikatına girerseniz bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Ayrıca yaşayacağınız mutluluk sizi vazgeçilmez bir davranış biçimine itecektir. Başkaları için yaşamak. O zaman göreceksiniz ki siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. تنرجم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yüce Allah'ım, bizlere enam buyurduğun bu tayyip nimetlerle bizleri rızıklandırdığın için ve bu akşam da bizlere bir sohbet nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. Sevgili kardeşlerim, bu akşam sizinle bir mutluluk sohbeti yapmak üzere bir aradayız. Mutluluk, Allah'ın hepinizi ulaştırmak istediği temel hedef. Allah sizin hepinizden mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Hiçbir talebi yoktur. İlla sizin mutluluğunuz, sizin saadetiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sadece bu hedefe yönelik olarak yaratıldınız. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor bu dünyada, mutlu olmanızı istiyor cennette. Ve bütün bunların başlangıç standardında start, çıkış noktası tek bir noktadır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o kişi Allah'a mutlaka ulaşır. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği andan itibaren cennet saadetinin sahibi olmuştur. Ölse de gam yemez, gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mutluluk dedikleri hepinizin sadece bir dilekle sonsuza kadar saadeti yaşayabileceğiniz cennetleri ifade eder. Cennet saadeti. Bir kısım insanlar derler ki, hadi canım sen de, sahabenin bile sadece 10 tanesine Allah Teala cenneti nasip kılmış, bizim gibi garibe Allah Teala cenneti nasip eder mi ki? Bu bize hiç mümkün görünmüyor. Sevgili kardeşlerim, hep yanlış bilgiler insanları yanlış duygulara sürüklüyor. Evvela sahabenin 10 tanesine değil, bütün sahabeye Allah Teala cenneti nasip etmiş. İşte Araf suresinin 157. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki, kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi hidayete erdiler. Onların hepsi felaha erdiler diyor. Kurtuluşa erdiler. Cennet saadetine de dünya saadetine ulaştılar. Ama hepsi. 10 tanesi değil, hepsi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde de bütün sahabenin, ister ensar olsun ister muhacirin, hepsinin cennete gireceğini, üstelik de fevzül azim standartlarında cennete gireceğini, yani cennetin en üstüne olan adın cennetlerine gideceğini açıklığa kavuşturmuş. Öyleyse kim bu istikamette pesimistse, Allah bana cenneti nasip eder mi ki? Sahabenin bile 10 tanesine cenneti vermiş. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Bizim gibi garibanı Allah Teala cennetine kabul eder mi? Böyle düşünen gerçekten garibandır. Çünkü Allah Teala'nın cenneti onun için de hazır ama o farkında değil. Belki de iblisin yanlış telkinleri sebebiyle öyle zannettiği için hiçbir zaman
Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Nasıl olsa Allah Teala beni cennetine almaz diye teşebbüs etmeyecektir kişi. Ve sırf Allah'a ulaşmayı dilemediği için bir dileğin eksikliği sebebiyle gideceği yer cehennem olacaktır. Olur mu şimdi bu sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Olur mu böyle, olur mu? Mutlaka cennete girecek olan bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse olur. Kişi kendi kendini cehenneme mahkum eder mi? Eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onu cehenneme mahkum etmemiştir. Allah ona yolu göstermiştir. Demiş ki sen benim cennetime girmek istiyor musun arkadaş? Eğer istiyorsan buyur. Sen bana ulaşmayı dile, ben seni mutlaka cennetime alırım. Allah Teala böyle söylüyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın dizaynı bu. İstediği şey sizi cennetine mutlaka almak. Almaya hazır. Ötesi bir tane dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsunuz. Dilemiyorsanız Allah'ın yapacağı bir şey yoktur. Sizinle ilgilenmez. Siz doğru posta cehenneme gidecek olan birisi olursunuz. Neden? Çünkü kanunlarını koymuş. Birinci kanun, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gireceği yer cehennemdir. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ne diyor Allah Teala? Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve tmeennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülaike mevahumun nar ve makanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala, onlar bana mülaki olmayı, bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını bize ölmeden hemen ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. %90'dan fazlası bu hakikatten haberdar değil. Yani Allah'ın ayetlerinden gafil. Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar. Neden bilmiyorlar? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'den dini öğrenmemişler. Onlar asırlardan beri devam ede gelen bir müfredat programını takip etmişler. Ve o müfredat programlarında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yok. Yüzlerce yanlışın arasında bir de bu var. Yanlışlar ve eksikler vahim sevgili kardeşlerim. Cennetle cehennem arasında bir tercih yapmak mecburiyetindesiniz. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah'ın cennetine mutlaka gireceksiniz, ya da dilemeyeceksiniz. O zaman da mutlaka cehenneme gireceksiniz. Öyleyse Allah Teala onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dilemek diye bir davetin Allah Teala tarafından yapıldığını bilmeyenler nereye kadar hatalı değil? Bu açıklamaların yapıldığı ve ona ulaştığı ana kadar hatalı değil. Ama ne zaman ki açıklamayı görüyor, tahkik ediyor ve görüyor ki gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ama dilemiyor. Yeter mi? Yetmez. Başkalarına da söylemiyor. Doğruları söylemiyor. Yeter mi? Yetmez. Başkaları gelip de Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden bahsediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme gidiyormuş. Mutluluktan nasiplerini hiç alamıyorlarmış bu adamlar. Siz buna ne diyorsunuz? Bize hiç böyle bir şey öğretmediniz. Eğer o öğretim üyeleri onlara bu suali soranlara hayır, Kur'an-ı Kerim'de öyle Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey yoktur ölmeden evvel. Ruh insana hayat verir, ancak ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Bunların hepsi saçmalıktır, yalandır. Bunu diyorsa eğer, işte o zaman hali duman.
Çünkü o zaman omuzlarına ne kadar insana bu yanlış öğretiyi öğretmişse ve yanlış olduğunu bile bile ısrar etmişse, bir öğretim üyesinin bilmeden de ısrar etmesi onun mahvına sebebiyet verir. Zaten bilmiyorsa gideceği yer cehennemdir. Ama başka insanların da söylemesine rağmen, bak Allah-u Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde bunları söylediğini söylüyorlar. Siz bu ayetleri bize hiç göstermediniz, öğretmediniz. Durum ne? Bize neticeyi bildirir misiniz? Onlarda lüzum bile yok. Bunları sana söyleyenler ya dilidir ya da dinden yana hiç nasiplerini almamış olan insanlardır. Öyle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması falan diye bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Böyle diyen insan, işte o kendisini cehenneme doğru posta gönderen birisidir. Peki Allah-u Teala mı onu cehennemine atacak? Hayır. O kendisini cehenneme gönderecek. Allah kanunlarını koyar. O kanunlara itaat edenler olur, itaat etmeyenler olur. Unutmayın, hepiniz netice itibariyle sadece bir yaratıksınız. Hepimiz öyleyiz. Bir mahluk, Allah-u Teala tarafından halk edilmiş, yaratılmış olan, insan adı verilen naz, mahluk. Ve yaratanın kanunları var. Ya o kanunlara riayet ederiz, kurtuluşa ulaşırız, Allah'ın cennetine gireriz, ya da riayet etmeyiz. Seçim bizim. Ama riayet edersek mükafatını alırız. Riayet etmezsek cezasına katlanmak mecburiyetindeyiz. İstesek de istemesek de cezasına katlanmak mecburiyetindeyiz. Ah benim canlarım, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın bu güzelliklerini yaşamak varken, Allah'ın hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmak varken cehennemi seçmek biraz yanlış gelmiyor mu size? Sevgili kardeşlerim, Kur'an bir evrensel öğretidir. Kainatın kitabıdır. Ve kitabın ruhunu ancak kendilerine Allah'ın ruhu öğrettiği insanlar bilirler ve öğretirler. Tefsir de onların harcıdır. İşte %90'dan fazlasının bilmediği Kur'an hakikatleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kurtuluşu söz konusu değildir. Öyleyse konumuz mutluluk ve mutluluğun elifbası Allah'a ulaşmayı dilemek ve bilmiyor adamlar. O zaman bu söylenenleri yaşayanlar tahkik etmek mecburiyetinde değiller mi? İki sebepten tahkik etmek mecburiyetindeler. Biz, birinci alternatif, biz yalan söylüyoruz. O zaman bu yalanı yüzümüze çarpmak için tahkik etmek mecburiyetinde. Acaba Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bizim söylediğimizi söylüyor mu, söylemiyor mu? İki, biz doğru söylüyoruz. O zaman doğruyu kabul etmekle, evvela doğruyu kabul etmek mecburiyetinde, ikincisi kabul etmekle kalmayıp, o güne kadar yaptığı yanlışı, yanlış öğrettiklerine karşı bir vicdan borcu olarak düzeltmek mecburiyeti doğar. Bu bir vicdan borcudur sevgili kardeşlerim. Sizlere sesleniyorum. Eğer bunları bilmiyorsanız, yanlış öğrettiyseniz, bu normal bir şeydir, sizin hatanız değil. Ama şimdi öğrendikten sonra, doğruları tahkik edip tespit ettikten sonra onlara doğruyu söylemiyorsanız, o zaman her
mahfına sebep olduğunuz insanın vebalini alıyorsunuz. Bir vicdan meselesidir. Ve bu söylediklerimi dikkatle yerlerine oturtmayan, ben bilirim afur tafuruyla ortalıkta kibirle dolaşanlar, onların kurtuluşu mümkün değildir. Araf suresinin 146 ve 147. ayetlerinde Allah Teala ne diyor? Se'ansufu an ayeti yellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. O onlar ki yeryüzünde haksız yere kibirlenirler. Onları ayetlerimizin gerçek anlamlarından çevireceğim diyor Allah-u Teala. Onlar ki diyor, bütün ayetlerimizi görseler inanmazlar. Onlar irşat yolunu gördükleri zaman irşat yolunu yol olarak kabul etmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman gay yolunu yol ittihaz ederler. Bunun sebebi onların ayetlerimizden gafil olmaları ve ayetlerimizi yalanlamalarıdır. Kim ayetlerimizi yalanlarsa ve Allah'a ulaşma gününü, Allah'a ulaşmayı yalanlarsa, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı yalanlarsa, yevmil ahiri yalanlarsa, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Sizleri Allah'ın güzellikleri karşısında haşyetle kalpleri dolmaya çağırıyoruz. Allah'ın davetini sizlere ulaştırıyoruz. Allah Teala diyor ki, ben sizden sadece bir tek şey istiyorum, sizin mutlu olmanız. Başka talebim yok diyor. Ve diyor, cenneti mi istiyorsunuz? Bir dileğiniz benim için yeter diyor. Bana ulaşmayı dileyin. Tamam diyor. Ayrıca diyor, bu bir tek dileğiniz var ya, bana ulaşmayı dilemeniz, benim öyle şeyler yapmama sebebiyet verir ki siz birinci kat cennetin değil, üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Bana ulaşmayı dileyen herkes yetmez. Dünya saadetinin de yarısının mutlaka sahibi olursunuz ve bedavadan sahip olursunuz. Hiçbir şey yapmanız gerekmiyor. Yaptıklarınızı ne yaparsanız kendiniz istediğiniz için yapmış olacaksınız. Ben yaptıracağım diyor. Ve diyor, ruhunuzu bana ben ulaştıracağım diyor. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci adım, size 10 tane ihsan vereceğim. Ondan sonra da diyor, 10. ihsanda göstereceğim mürşide ulaşıp tabi olacaksınız. İkinci adım, bu sefer de 10 tane nimet vereceğim. Ve neticede de mutlaka ruhunuzu bana geri döndüreceğim, kendime ulaştıracağım diyor. Ve diyor, bunu garanti ediyorum diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz diyor. İrşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Bu ikisinde dünya saadeti başkalarından farklı değil. Sokaktaki adam nasıl bir mutluluk içindeyse, ki mutlu değildir, siz de mutlu değilsiniz. Ama ne zaman ki 14. basamakta tabiyetiniz başlar, ondan sonra nefsinizin afetleri temizlendiği sürece adım adım mutsuzluktan mutluluğa ulaşacaksınız. Ve ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman dünya mutluluğunun en az yarısını yaşayacaksınız. Yarısından çok daha öteye de
geçebileceksiniz. Ne karşılığı? Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek karşılığı. Ne karşılığı? İkincisi, burnunu kırıp Allah'ın tayin ettiği irşat makamının önünde tövbe ederek el öpme olayı, tevazu. Kibirle yeryüzünde dolaşanlardan olmayın. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dilerim. Zor mu? Hanginiz bana bunun zor olduğunu iddia edebilir ki sevgili kardeşlerim? Eğer bir tek dileğiniz sizi Allah'a ulaştıracaksa, bir tek dileğiniz size üçüncü kat cenneti sağlayacaksa, bir tek dileğiniz size dünya saadetinin yarısını hemen hemen bedavaya sağlayacaksa, Allah'ın evliyası olacaksanız, Allah'ın dostu, sevgilisi olacaksanız, o zaman bunun tereddüt edilecek tarafı var mı? Şu dünyada bana mutlu olmak istemeyen bir insan gösterebilir misiniz? Herkes mutlu olmak için çalışıyor. Herkesin bütün hedefi şu dünyada mutlu olmak, ahirette de Allah'ın cennetine girmek. Ama cehaletleri sebebiyle insanların büyük bir kısmı, özellikle alim geçinen cahiller sebebiyle, o cahiller de dahil olmak üzere gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeyi hazır etmiş sizin için. En güzel şeyleri size vermeye Allah hazır. İşte bu cennetim diyor. Hadi buyurun girin. Takva sahibi olduğunuz anda onun sahibisiniz diyor. Kaf suresi 32. ayet-i kerime. 31 ve 32. ayetler. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor. İşte vaad olunduğunuz yer bu cennettir. Kim takva sahibi ise mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Kimdir takva sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes. Dilemeyen hiçbir şekilde takva sahibi olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istemiyor musunuz yoksa? Saadet, mutluluk, dünya saadeti, cennet saadeti hepsi sizin, bir hiç karşılığı, bir dilek, üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin %50'den fazlası. Bana yetmez mi diyorsunuz? Tamam, çok daha güzel. O zaman ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra orada kalmazsınız. Allah'a tevekkül ettiyseniz zaten otomatik olarak gideceksiniz yukarıya doğru. Yani zikrinizi arttırabiliyorsanız gideceksiniz. Yol sizin. Fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Zaten fizik vücudunuzun tesliminde dünya saadetinin %80'den fazlası sizin. Dördüncü kat cennet de sizin. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Beşinci kat cennet dünya saadetinin tamamı. İrşada ulaşacaksınız. Altıncı kat cennet dünya saadetinin tamamı. İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Yedinci kat cennet adın cennetlerinden birinciye gireceksiniz. Dünya saadetinin gene %100'ü. Hem de müzeyyen olmuş bir dünya saadeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, bu öğreti zamanımızın klasik din öğretisine hiç benzemiyor mu diyorsunuz? Aynen iştirak ediyoruz sözlerinize. Hiç benzemiyor. Çünkü insanlar dinlerini unutmuşlar. Evvela en çok bağnazlara acırız. Bütün diğer dinler, onların salikleri

İslam da Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Nerede farkımız? Sevgili kardeşlerim, nerede kavga varsa, kaos varsa, orada belirsizlik vardır, orada mutsuzluk vardır. Saadet, mutluluk yoktur. Ve hala büyük kısmı kendisinin sahip olduğunu zannettiğinin dışında dinler olduğunu zannediyor. O dinlerdekilerin de hepsi benim düşmanım diyor adam. Her dinin içinde ne yazık ki çoğunluk böyle düşünüyor. Yanlış sevgili kardeşlerim. Yanlış. Başka bir din hiç olmadı. Bütün dinler insanların ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini gerektiren tek bir dindir sadece. İkinci bir din hiç olmamıştır ki diğerleri olabilsin. Hazreti Adem de Hazreti İbrahim'in hanif dinindendi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti İbrahim'in hanif dinindendi. Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'in hanif dinindendi. Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'in hanif dinindendi. Bütün peygamberler, bütün resuller hepsi Hazreti İbrahim'in hanif dininden. Yani Arapça adıyla bu dinin adı İslam. Yani Allah'a ruhu, veçi, nefsi, iradeyi teslim kılmak dini. İslam, teslim olmak demek. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi. Teslim ettikçe daha üst seviyede, daha üst seviyede, daha üst seviyede mutlulukları yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak varken neden mutsuz olmak? İnsanlara bunu sorun. Unutmayın, sizler Mir Vakfı'nın mensupları, bütün dünyaya ışık tutacak olanlarsınız. O Allah'ın dinini bildiklerini zannedenler ama bilmeyenler, başka insanları cehenneme mahkum edenler hep sizin karşınızda olacaklardır. Doğruyu eğer bu dünyada akıllarını başlarına toplayamazlarsa ancak öldükleri gün anlayacaklardır. Ve Kur'an'da defaatle Allah-u Teala'nın söylediği gibi Allah'ı gördüklerinde ölünce mutlaka görecekler. İlk söyleyecekleri şey, Ya Rabbi beni hemen geri döndür dünyaya ve senin sadık kullarından olayım. Tayin ettin Resul'e, tabi olayım. Bunu söyleyeceklerdir. Kaç tane misal vermiş Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ve Firavun'u da söylüyor. Açtık diyor artık. Gözlerin keskin oldu. Hadi şimdi hakikati gördün. Ne diyeceksin bakalım diyor. Firavun diyor ki, Ya Rabbi beni geri gönder. Sana ne kadar itaatkar bir kul olduğumu ispat edeyim. Kime istersen tabi olayım. Allah-u Teala diyor ki, artık çok geç. Bu noktada kimseyi dünyaya geri göndermeyiz. Ama diyor, senin bu secde vaziyetinde, Firavun secdeye kapanmış, secde vaziyetindeki cesedini diyor Allah-u Teala gelecek bütün nesillere ibret olmak üzere diyor, bozmadan, bozulmadan durduracağım diyor. Hiçbir uzvun değişmeyecek diyor. Böyle secde vaziyetinde kıyamete kadar seni tutacağım diyor. Senden sonra gelecek olan bütün nesillere o kendisini Allah zanneden Firavun işte böyle Allah karşısında secde etti demeleri için. Firavun'un Ya Rabbi beni geri gönder de sana ne kadar itaatkar bir kul olduğumu ispat edeyim, tayin ettin Resul'e tabi olayım ifadesi Firavun'u kurtaramadı. Ölümde, ölümle beraber perdeler açılınca, herhalde bu konuda

Arazilik edenler bundan çok utanç duyacaklardır. Çok büyük bir pişmanlık onları A'dan Z'ye kaplayacaktır. Sevgili kardeşlerim, güzeli ve doğruyu yaşamak varken çirkini ve eğriyi neden yaşayalım? Cennete ulaşmak varken neden bile bile kendimizi cehenneme mahkum edelim? Mutluluk varken neden mutsuzluk? Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak mı istiyorsunuz? Allah Teala garanti ediyor mutluluğunuzu. Bir dilekle cennet mutluluğu dünya saadetinin yarısı. Geri kalanı da arkasından vazgeçmezseniz otomatik olarak gelecektir. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk, mutluluk diye başımızın etini yedin diyeceksiniz şimdi bana. Her seferinde mutluluktan bahsediyorsun. Nedir bu mutluluk? Nedir mutluluk? Mutluluk madde bir. Devamlı, kesintisiz bir vetiredir, fenomendir. Kesintisiz bir saadet halini yaşama standardıdır. Madde bir. Kesintisiz bir mutluluk. Yani devamlı bir mutluluk. Madde iki, bu mutluluk üç aleminizde birden yaşanır. İç aleminizde mutlusunuz. Yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmiştir. Dış aleminizde mutlusunuz. Başka insanlarla kavganız bitmiştir. Allah ile olan ilişkinizde mutlusunuz. Hem emirler cephesinde mutlusunuz, bütün emirleri yerine getiriyorsunuz. Hem de nehiler cephesinde mutlusunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Demek ki mutluluk öyle bir vetiredir ki kesintisiz ve devamlı olmalıdır. Bir, iç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olmalısınız. İki, ve bu mutluluğunuz bir sulh ve sükun halini ifade etmelidir. Kavga halini değil, sulh ve sükun hali. Çevrenizle uyum sağlamanız hali. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, zor mu? Hiç sanmıyoruz. Eğer Allah Teala bunları size bedavadan veriyorsa, şu gözleri, şu kulağı, şu dili, şu kalbi Allah Teala size verdiyse, karşılıksız verdiyse, o vehhaptır. Hibe edendir. Karşılıksız verendir. Hepiniz birer trilyonersiniz. Gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, konuşabilen dilinizle, çalışan midenizde, bağırsaklarınızda, akciğerinizde, karaciğerinizde, bütün uzuvlarınızla siz bir trilyonersiniz. Bunlardan bir tanesinde mahrum olan insanın durumuna bir girseydiniz, o zaman ne demek istediğimi anlayacaktınız. Şimdi anlayamazsınız. Diyaliz makinesine giren bir insanın böbrek sahibi olmanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlaması söz konusudur. Ama zaten sağlam böbreklere sahip olanlar bunun bir mazhariyet olduğunu, Allah'ın bir lütfu olduğunu hiçbir zaman idrak edemeyeceklerdir. Çinlerin saldırısına uğrayan, ondan sonra Allah'a ulaşmayı dileyen ve çorap giyen bir kişinin, cinlerden kurtulan bir kişinin irşat makamının kıymetini anlamasıyla tasavvufu yaşayan herhangi bir kişinin irşat makamının kıymetini anlaması aynı seviyede olamaz. Onca çileyi çektikten sonra cinlerden çeşitli zararlar gördükten sonra bir kişi
bunlardan kurtuluyorsa o kişi için irşat makamı, o büyük felaketten onları Allah'ın yardımıyla, Allah'ın emriyle kurtaran biridir. Öyle bir insanın Allah Resulüne karşı duyduğu sevgi, duyduğu saygı, haşyet başka insanlarla mukayese edilemez. Onun ölçüsü yoktur. Öyle ki sevgili kardeşlerim, Allah'a onu anlamaya çalışarak yaklaşın. Sadece tek cephesi vardır. Sever. Nefret etmez. Sizin yaptığınızın bedelini size ödetir. Bu koyduğu kanunların gereğidir. Allah kimseyi cehenneme atmaz. İnsanlar kendilerini cehenneme atarlar. Öyleyse hadi gelin şu mutluluğun ne olduğunu beraberce bir inceleyelim. Cennet saadeti belli. O konuda fazla bir şey söylemeye gerek yok. 7 kat cennetin bir tanesine gitmek bir tek dilekle kesin olarak mümkün. Dünya saadetinin tanımlaması. İç dünyanızda mutluluk. Ne demek bu? Şu demek. Ne zaman zikriniz daimi zikre ulaşırsa, ne olur? Nefsinizin kalbindeki nurlar, nefsinizin kalbini %100 işgal eder faziletler. Bunun manası nedir? Bunun manası nefsinizin kalbinde artık afetler kalmamıştır. Kalsaydı ne olurdu? Mutsuz olurdunuz. Neden? İç dünyanızda mutsuz olurdunuz. Çünkü devamlı iç dünyanızda nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri, nefsinizin ordularıyla ruhunuzun orduları devamlı bir harp içinde, kavga içinde olacaklardı. Neden? Çünkü nefsinizin bütün afetleri Allah'ın emirlerine asla yapmak istemezler. Çünkü nefsinizin bütün afetleri Allah'ın yasaklarını da mutlaka yapmak isterler. Peki kavga ile ne alakası var? Şu alakası var. Ruhunuzun hasletleri de bunun tamamen tersidir. Ruhunuzun hasletleri de Allah neyi emretmişse mutlaka yapmak ister. Allah neyi yasak etmişse mutlaka yapmamak ister. Öyleyse daha başlangıçta birbirine %100 zıt olan iki varlık bir arada. Ruhunuz hasletlerle dolu %100. 100 ünitede 100 ünite haslet. Nefsiniz 100 ünitede 100 ünite afet. Öyleyse heva böyle bir dizaynda iki sistem birbirinin tamamen zıttı. Allah'ın bir emrinin yerine getirilmesi lazım. Allah Teala diyor ki namaz üzerinize vakitleri belirli bir farz olmuştur. Öyleyse her namazı vaktinde kılmak mecburiyetindesiniz. Ruhunuz namazı mutlaka kılmanızı istiyor, nefsiniz asla kılmamanızı istiyor. Zikir Allah-u Teala'nın emri, ruhunuz mutlaka yapmanızı, zikrinizi yapmanızı istiyor, nefsiniz de asla yapmamayı. Nefsinizle beraber olan bir varlık daha var, şeytan. Nefsinizi kolayca Allah'ın emirlerinin yapılmaması istikametinde teçhiz eder ve kullanır. Nefsinizi kolayca Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için kullanır. Neden kolayca kullanır? Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın ekmeğine yağ sürecek hüviyette. Zaten nefsinizin bütün afetleri Allah neyi emretmişse onu yapmamaya yönelik. Allah neyi yasaklamışsa onu da yapmaya yönelik. Öyleyse şeytanın talepleriyle nefsinizin afetlerinin, hevanızın talepleri arasında hiçbir farklılık yok. Şeytan nefsinizi devamlı ruhunuza karşı kışkırtır. Bu sebeple devamlı vardır. Her ikisi de kendi dediğinin kabul edilmesini ister. Ruh niçin ister bunu?
Çünkü o davranış, ruhun istediği davranış sizi mutlu edecektir. Ruh Allah'ın emrindendir. Allah'ın emrini tebliğ eder ve yaptırır. Yaptırmaya çalışır. Başlangıçta kuvvetler dengesiyle kulvara girersiniz. 100 üzerinden 100 ünite haslet, 100 üzerinden 100 ünite afet. Sevgili kardeşlerim, ne zaman hangi olayla karşılaşırsanız karşılaşın, içinizde iki ses devamlı çarpışacaktır. Allah'ın emrini yerine getirmemek isteyecektir bir tanesi, öteki de mutlaka yerine getirmek isteyecektir. Aralarında kavga olacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiili biri mutlaka işlemek istemeyecektir, diğeri de mutlaka işlemek isteyecektir. İkisi de kendi dediğinin olmasını istediği için karşı tarafı devamlı kavga ederek rahatsız edecektir. Evet, devamlı bir kavga var iş dünyanızda. Bunun için mutsuzsunuz. Kavga hiç bitmez. Allah'ın bütün emirlerinde kavga, bütün yasaklarında kavga, her an kavga. İş dünyanızda nefsiniz ve ruhunuz arasındaki bu devamlı kavga sebebiyle, diyalektik kavga sebebiyle sonsuz bir huzursuzluk sizi hep kaplar. Kabahati hep başkalarını bulursunuz, başka vesileler bulursunuz. Ama bilmezsiniz ki için yanınızda bu kavga sebebiyle mutsuzsunuz. Mutsuzluğunuzun arkasında iç dünyanızdaki kaos var. Diyalektik kavga var. Sonra mı? Şimdi bir de daimi zikre ulaştığınız noktayı düşünelim. Nefsinizin afetleri hiç kalmamış. Yerine faziletler gelip yerleşmiş. Faziletlerin %100'ü Allah ne emretmişse onu yapmak ister. Faziletlerin %100'ü Allah neyi yasak etmişse onu da işlemek istemez. Yani kavga bitti demektir bunun manası. Çünkü ruhunuzun hasletleri de aynı standartlara göre yaratılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak ister. Yasak ettiği fiilleri de işlemek istemez. Öyleyse nefsinizle ruhunuz arasındaki ömrünüz boyunca devam eden o kavga bitmiştir. Kavga sona ermiştir. Kavganın yerini iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasında tesis edilen bir sulh ve sükun almıştır. Yeni bir devir başlamıştır sizin için. Sulh ve sükun devri. Mutluluk devri iç dünyanızda. Artık siz Allah ne emretmişse onu mutlaka yerine getiren, Allah neyi yasaklamışsa onu gerçekleştirmeyen bir sulh ve kesintisiz bir iç dünya sulh ve sükununun sahibisiniz. Öyleyse iç dünyanızda artık siz mutlu bir insansınız. Bu kadar. İç dünyanızda mutluluk tesis etti. Tesis edildi, yerleşti. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki savaş sona erdi. Yerini iç dünyanızda devamlı, kesintisiz bir mutluluk, bir sulh ve sükun hali tesis etti, yerleşti. Ha şimdi gelelim dış dünyanıza. Bakalım şu dış dünyanız neden huzursuz? Neden huzursuz? Nefsinizin afetleri sebebiyle hep başkalarına üstün olmak istiyorsunuz. Başkalarını küçültmeye çalışıyorsunuz. Onlara mutluluk vererek, siz de mutlu olacak yerde onlara mutsuzluk vererek nefsinizin bir afetini tatmin edeyim derken siz de mutsuzluk verdiğiniz insanla beraber mutsuz oluyorsunuz. Sıkıntı duyuyorsunuz yaptığınız yanlışlıklardan, huzursuzluk duyuyorsunuz.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala ile olan bu dizayna dikkatle bakın. Başkalarının kalbini kırıyorsunuz. Onlarla iyi bir uyum sağlayamıyorsunuz. Geçinemiyorsunuz insanlarla. Onları üzüyorsunuz ama siz onlardan daha fazla üzülüyorsunuz. Dış dünyanızda mutsuzsunuz. Başka insanlara tahakküm etmek istiyorsunuz. Bunu başardığınız zaman mutsuzsunuz. Teşebbüs ettiğiniz zaman gene mutsuzsunuz. Başka insanlara üstün olduğunuzu ispat etmek istiyorsunuz. Gene mutsuzsunuz. Yetmez, başkalarını da mutsuz ediyorsunuz. Burada konu biraz daha çetrefil. Neden? Çünkü başka bir insana şu veya bu davranışınızla mutsuzluk verdiğinizde, onu huzursuz kıldığınızda, o kişinin içinde onun da nefsi var, intikam duyguları uyanır. Bir defa ona mutsuzluk verdiğiniz anda, onu üzecek bir şey yaptığınız anda, ona bir hakaret ettiğiniz, bir kötü davranışta bulunduğunuz anda, Allah-u Teala size mutsuzluk verir. Azap eder. Ruhunuzda, nefsinize sıkıntı verir. Ve huzursuz olursunuz. Daha başka birinin kalbini kırdığınız anda o sıkıntıyı yaşarsınız. Peki sonra? Burada bitmez. O kendisine sıkıntı verdiğiniz kişi sizden intikam almak isteyecektir. Ve intikam almak konusunda derhal harekete geçer. Geçerse ne olur? Harekete geçip de intikamını alabilirse, ona kötülük yaparken siz nasıl huzursuz olduğunuzsa, sizden intikam aldığı zaman da huzursuz olursunuz. Ona o kötülüğü yaptığınızı çoktan unutmuşsunuzdur. Size göre size karşı bir haksız fiil ika edilmiştir. Sizin ona yaptığınız kötülük, o ayrı bir konu, olay sizin için. Ama siz ondan bir kötü davranış aldınız. Size kötü bir davranış sergiledi ve siz buna üzülürsünüz. O kötü davranışa sebebiyet verdiğinizi falan unutursunuz, ona değer vermezsiniz. Önemli olan o anda size yapılan o kötü davranış sizi huzursuz eder. Sonra bunun için ikinci defa üzülürsünüz. Evvela o kişiye o huzursuzluğu verdiğiniz zaman üzülürsünüz. Bir, o kişi sizden intikam aldığı zaman bir defa daha üzülürsünüz. İki, yeter mi? Yetmez. Siz de nefsinizde intikam almak gereğini duyacaksınız. İntikamınızı aldığınız zaman üçüncü defa üzülürsünüz. Dış dünyanızda üçüncü defa üzülürsünüz. İntikamınızı alamazsanız intikam alınamamış intikam, yani kin hüviyetine dönüşür. Bu sefer de vücuda gelen stres sebebiyle, ondan intikam alamamanın verdiği stres sebebiyle gene huzursuz olursunuz. İntikamınızı alsanız da huzursuzsunuz, alamasanız da huzursuzsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki dış aleminizde de mutsuzsunuz. Nefsinizdeki afetler durduğu sürece size devamlı
mutsuzluk verir dış aleminizde de. Ne zaman durmaz, daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin bütün afetleri kapı dışarı atılmış olur. Yerini ruhunuzun hasletlerine tam paralel olan faziletler doldurur. Nefsinizin kalbi fazıllarla dolar. Bu faziletler ruhunuzun hasletlerinin aynıdır. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemezler. O zaman sizin başka birinin kalbini kırmanız, ona haksız yere bir kötü davranışta bulunmanız imkansızdır. İmkansızsa, o başkasına yanlış davrandığınız takdirde duyacağınız üzüntüyü hiç yaşamayacaksınız demektir. 1. Hiç kimseye kötü davranamayacağınız için hiç kimsenin de sizden intikam alması mümkün olmayacaktır. 2. Hem birinci açıdan hem ikinci açıdan siz artık mutsuzluğu yaşayamazsınız dış dünyanızda. Sizden intikam almadıkları için siz de başkasına hiçbir zaman intikam almayacaksınız. 3. Ne siz başkasına eziyet verdiğiniz için ne de başka birisi sizden intikam aldığı için sizin huzursuz olmanız, yani sizin de onlardan intikam almanız hiçbir zaman mümkün olmayacak. Böyle bir insanda stresin oluşması da mümkün değildir. Stres alınamamış intikamdan, yani kinden oluşur. Öyleyse bu insan, daimi zikre ulaşmış insan, dış aleminde kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşar, başka insanlarla kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaktır. Sonra ne olur? Kişi dış dünyasında da gördüğünüz gibi dört ayrı cepheden de mutludur. Ne başkalarının kalbini kırar, ne kendisinden intikam alınır, ne o başkasından intikam alır, ne de stres oluşması söz konusu olur böyle bir insanda. O kişi hep mutludur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki sonra gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Bu kişi daimi zikrin sahibi, bütün ibadetler onun için bir zevk. Bütün ibadetlerini en güzel standartlarda yapıyor. Ama baştan nasıldı durumu? İbadetlerini yapmıyordu. Bu sebeple sebebini bilmediği bir üzüntü hep onu rahatsız ediyordu. Allah'ın ibadetlerini yerine getirmediği için, emirlerini yerine getirmediği için ve nefsinin afetlerine hep kurban gittiği için Allah'ın yasaklarına da riayet edemiyordu. Arkadan da Allah ona azap veriyordu, ruhta huzursuzluk. Ve hep kişi ruhta nefse huzursuzluk verdiği için huzursuz ve sıkıntılı bir hayat geçiriyordu. Hem Allah'ın emirlerini gerçekleştiremediği için hem de yasaklarını. Ama daimi zikre ulaştıktan sonra bu kişi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren biridir. Neden? Nefsinin bütün hasletleri, nefsinin bütün faziletleri Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi istiyor. Ruhunun bütün hasletleri de karşı çıkan bir müessese yok. İkisi de istiyor, mutlaka gerçekleşecek. Allah'ın yasak ettiği fiillere gelince ne nefsin faziletleri ne ruhun hasletleri yasak ettiği fiili işlemek istemiyor. Yine kavga yok. Kavgasız bir Allah'ın emirlerini ve yasaklarını mutlak yerine getirme müessesesi. Arkası mı? Hep mutluluk, kesintisiz bir mutluluk. Emirler cephesinde de, nehirler cephesinde de tam bir sulh ve sükun hali. İşte bu mutluluk sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O mutluluğu yaşamanızı istiyor Allah-u Teala. Onun için hepinizi daimi zikre davet ediyor. İradenizin teslimine kadar davet devam eder. Ve mutluluğunuz hiç bitmez.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde bizi el ele, gönül gönüle bir güzelliği yaşattı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere birlikteyiz. Bu akşamki konumuz hurafelerden. Sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Hidayet de doğru yoldur. İfadesi. 14 asır evvel yaşanan Kur'an'daki İslam'la bugün yaşanan İslam ne kadar birbirinden ayrılmış sevgili kardeşlerim. Bilinmeyen eller, zaman parçaları içinde şeytanın sonsuz ömrünün, kıyamete kadar devam edecek olan ömrünün onun lehine çalışan bir dizayn olarak kavramlar yer değiştirmiş. Kavramlar çığırından çıkmış, esas anlamını kaybetmiş ve insanlar bir kavram kargaşası içerisinde dalalette bırakılmış. Sevgili kardeşlerim, hidayet ve dalalet birbirinin tersi olan iki kavramdır. Hidayette olmak, dalalette olmak bir dizaynı ifade eder. Evvela kalın çizgilerle hidayet nedir sualinin cevabına ulaşalım. Nedir hidayet? Allah-u Teala cevap veriyor. Yalnız özünü söylüyorum. Ayetteki konumuzla alakalı olan kesimi, Âl-i İmrân suresi 73. ayet-i kerime, innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi, inne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse hidayet insan ruhunun vücudundan ayrılarak 7 tane gök katını aşmak suretiyle Allah'ın veçhine, zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iki ayet-i kerime bize hidayetin ne olduğunu söylüyor. Hidayet insan ruhunun seyri sülük adı verilen bir yolculukla bu vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması, 7 tane gök katını aşması ve Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Bir fenomendir, bir işlevdir, bir eylemdir. Bir yolculuktur. Ruh için hidayet bu. Peki fizik vücudumuzun hidayeti nedir? Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek bir noktaya fizik vücudun ulaşmasıdır.
Ne zaman nefsimizin kalbinde %81 nur birikimi olursa, o zaman o kişi muhsinlerden olur ve veçini Allah'a teslim eder. Bu veçin fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ اَحْسَنُوا dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve huve muhsinu. O kişi ki nefsini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. İşte bu fizik vücudun Allah'a teslim edildiği nokta ikinci teslimdir. Fizik vücudumuzun teslimidir. Yeni bir hidayet kademesidir. Sonra nefsimizin Allah'a teslimi, nefsimizdeki bütün afetlerin yok olması, yerlerin melekutunu görmemiz, göklerin melekutunu görmemiz, nefsimizin afetleri afetlerinden bir kısmı değil, hepsi tamamen yok olduktan sonra nefsimizin kalbinde 14 mertebe müzeyyen olma hangi şartlar altında gerçekleşirse o zaman bütün afetler yok olduktan sonra 14 mertebede nefsimizin kalbi müzeyyen olduğu zaman hem yerlerin melekutunu hem göklerin melekutunu Allah bize gösterdiği zaman nefsimizi de Allah'a teslim etmiş oluruz. Muhlis oluruz. Yani nefsinin kalbinde artık katışık kalmayan, nefsinin kalbi müzeyyen olmuş birisi oluruz. Ve ma umiru illa liyabudullâhe muhlisine lehuddine hünefâe diyor Allah Teala hanifler olarak. Onlar emrolunmadılar. Allah'a hanifler olarak nefslerini teslim eden, onun dininde muhlis olanlar olmakla emrolundular. Yani nefslerinin kalbi bütün afetlerden kurtulmuş bir nokta. Bu üçüncü teslim, hidayetin üçüncüsü. Nefsin hidayeti. Ve sonunda iradenin Allah'a teslimi ve iradenin hidayeti. Eğer ruhun teslimi açısından hidayeti alıyorsak, o zaman hidayetin ciddi bir muhteva taşıdığını görürüz. Hidayet bir yolculuğu ifade eder. Bu yolculuğun sonunda vücudumuzdan ayrılan ruhun Allah'ın zatında yok olmasını ifade eder. Ruhumuzun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok oluşu hidayete ermemiz demektir. Öyleyse bu ruhumuzun hidayeti, hidayetlerin en önemlisi ve başlangıcıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka o kişiyi hidayete erdirir. Diyor ki Allah-u Teala,
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşahü yeşte ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve kim o dilediklerinden, kendine seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine hidayet eder. Ulaştırır. Öyleyse hidayet bir fiildir. Allah'ın zatına ruhun o kişi hayatını yaşarken, hayattayken ulaşmasıdır. Allah'a mülaki olmasıdır. Ama Allah-u Teala bunu hidayetin başlangıç noktası olarak değerlendirmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Hidayetin başlangıç noktası kişinin dalaletten kurtulduğu noktadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o bu dilek noktasından itibaren artık dalaletten kurtulmuştur. Hidayet üzeredir.

Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde insanlardan bahsediyor. Bu insanların hidayete ermesi söz konusu. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'ın zatına ulaşmayı dilerse diyor. Onları Allah'a yönelirse, Allah'a münib olursa, onları kendisine hidayet eder diyor, ulaştırır diyor. Öyleyse hidayete ermenin birinci standardı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen hidayete erer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse için hidayet söz konusu değildir. Şimdi ruh açısındaki hidayetin bu standartlar altında gerçekleştiğini görüyoruz. Ve burada sırat-ı müstakim devreye giriyor. Sırat-ı müstakim nedir? Sırat, yol demek. Tarık da, tarik de yol demek. Sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan bir yol demek. Nereye doğru istikametlenmiş bir yol? Hicr suresinde Allah-u Teala, sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş bir yol diyor. Allah'a istikametlenmiş bir yol. İstikameti Allah olan bir yol, Allah'a ulaşan ve üzerindeki yolcuyu Allah'a ulaştıran bir yol. Öyleyse sırat-ı müstakim bir yoldur. İstikamet üzere olan bir yol. Peki Allah'a doğru istikametlenmiş olan bu yol neyi sağlar? Hidayete ermeyi sağlar. En'am suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bir evvelki ayette bahsettiği nebilerden, peygamberlerden bahsederek diyor ki onların anne babalarından, usullerinden ve evlatlarından, fürularından usul o kişinin kendisinden evvelki cetleri, füru da kendisinden sonraki gelecekler. Oğullar, oğulların oğulları vesaire. Allah Teala burada buyuruyor ki onların usullerinden, anne babalarından ve daha belki nesillerinden seçtik. Onların fürularından da seçtik. Kardeşlerinden de seçtik. Seçeriz. Ve onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. En'am 87. En'am 88'de diyor ki Allah Teala işte o sırat-ı müstakim ki biz onunla onları, o insanları hidayete ulaştırırız diyor. Sırat-ı müstakim, hidayete erdiren yolun adı. Sırat-ı müstakim,
adıyla kullanılıyor. Hidayet, o da doğru yol adıyla kullanılıyor. Bunlardan sırat-ı müstakim gerçekten bir yoldur. Ve bu yol Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir hüküm ifade eder. Yol, gerçek anlamda bir yol. Zemin kattan başlayan, dünyada verilen bu gezegenden başlayan, 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaştıran bir yol. 7. gök katının 7 tane aleminin de geçilmesini, Sidretül Müntaha'ya kadar ulaşılmasını, oradan yeniden dikey bir yolculukla Allah'a ulaşmayı sağlayacak olan bir yol. Bu sırat-ı müstakim üçüncü sırat-ı müstakimdir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren birinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırır. İşte bu husus açık bir şekilde anlatılıyor. Allah-u Teala diyor ki,

Yunus suresinin 25. ve 26. ayetlerinde Allah'ı yedu, darüsselamı yehdi men yeşâ'ı ila sırat-ı mustakîm lillezîne ahsenül hüsnâ ve ziyade diyor Allah-u Teala. Allah selam yurdu olan, selamet yurdu olan, teslim yurdu olan zatına davet eder. Ve o davet ettiklerinden dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Buyuruyor Allah Teala En'am suresinin 27. ayet kerimesinde de aynı şeyden bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir diyor. Burada Allah Teala'nın onlardan, insanlardan dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Yani kendi zatına ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Ve onlar için diyor, ahsenül hüsna vardır, Allah'ın zatına ulaşmak vardır. Ahsenlerin, güzellerin en güzeli olan Allah'a ulaşmak ve ziyadesi ve ileride son hidayette iradenin Allah'a tesliminde Allah'ın zatını görmek. Ahsenül hüsna'nın ötesi, ziyadesi, sonu. Sırat-ı müstakim demek ki selam yurduna, teslim yurduna ulaştıran yolun adı. Ve Nisa 175 buna daha açık bir şekilde şekil vermiş. Diyor ki Allah Teala orada kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse, yani Allah'ın zatında ruhunu yok etmeyi dilerse, Allah'ın zatına ulaşmayı ve Allah'ın zatına sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder, iletir, ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakime ulaşmak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün ve kaim. Sırat-ı müstakime ulaşacaksınız. O sizi Allah'a ulaştıracak. Sırat-ı müstakime ulaşmak içinse sadece Allah'a mülaki olmayı dilemeniz gerekecek. Kim Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar diyor. Ne demek? Kişi zikir yapmaya başlıyor. Allah'ın yolundaki kişi önce Allah'a ulaşmayı diler. Bu kişi olayların yaşandığı, olayların değerlendirildiği birinci ve ikinci basamakları aşmıştır, seçilmiştir. Allah'a ulaşmayı diler. Dilemişse üçüncü basamağa geçer. Allah'ın rahim esması derhal o kişi üzerinde tecelliye başlar. Onun üzerine Allah Teala o kişiye 7 tane furkan verir. Görmeyen gözleri görmeye, görme hassası çalışmaya, işitmeyen kulakları işitmeye, işitme hassası çalışmaya, idrak etmeyen kalbi idrak etmeye başlar. Bu 7 tane Furkan'ın
arkasından bu furkan verildiği zaman o kişi sırat-ı müstakimin üzerine ulaşmıştır. Bu birinci sırat-ı müstakimdir.

Kim Allah'a ulaşmayı dilerse demek ki o kişiyi Allah Teala rahmet ve fazlıyla evvela mükafatlandırıyor. Nerede başlıyor bu? Bunlardan sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Bu verdiği 7 tane Furkan'dan sonra kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kalbi Allah'a çeviriyor. Sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Kişi zikir yapıyor. Bu nur yolundan içeriye Allah'ın nurları girmeye başlıyor. Ondan sonra kişinin kalbinde bu nurlar %2'ye ulaştığı zaman huşu sahibi oluyor. Giren rahmetle faz ve burada rahmetle fazl söz konusu. Sonra kişi mürşidine ulaşıyor. Ulaştığı zaman Allah Teala o kişi zikir yaptığı zaman gönderdiği nurları 2'den 4'e çıkarıyor. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. İşte Allah Teala'nın Nisa suresinin söylediğimiz ayet-i kerimesinde bahsettiği 175. ayet-i kerimesinde bahsettiği Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyardan murat budur. O kişi zikir yapar. Allah'tan gelen rahmetle faz, rahmetle salavat o kişinin göğsünden kalbine ulaşır. Ama fazılları taşıyan rahmet nurları kalbe girdikten sonra fazıllar Allah'ın o kalbe yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bunun için fazıl son derece önemli bir nurdur. Allah'ın katından gelen en önemli nurdur. Çünkü nefs tezkiyesi fazılla yapılır. Rahmetin sadece %2 katkısı olur. %98 nur fazıldır. İşte Allah Teala onun için Nisa 175'te Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Ne oluyor? Kişinin ruhu bu noktada vücudundan ayrılıyor ve sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah Teala Sebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde bir tövbe merasiminden bahsediyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişiden bahsediyor. Sonra yapılacak olan bir tövbenin sonucunu söylüyor. Sadece kendisine

Bunun adı şefaattir. Ve şefaatin sahibiyle o kişinin ruhu konuşur. Vücudundan ayrılan ruh arasında geçen muhaverede şefaat, günahların sevaba çevrilmesi, aynı zamanda o kişiye 1'e 10 verirken Allah-u Teala'nın 1'e 100 vermeye başlamasını ifade eder ki her ikisi de sevabın arttırılmasıdır. Onun için Allah-u Teala Sebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde ve izin verilen kişi konuşur, iki kişi konuşur ve sevap söyler diyor. Yani günahların sevaba çevrildiğini söyler diyor. Kişi ne yapmıştır? 12 tane ihsanla tabi olmuştur. Tövbe ederek tabi olmuştur. Bunun üzerine Allah-u Teala'nın dizaynı o kişiye, o kişinin kendisine bir yol tutması. Nebe 39. Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine bir Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Bu yolu takip eden kişinin ruhu için Allah'ın zatı meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki vallahu indehu hüsnül meab. Ant olsun ki, yemin olsun ki Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. İşte o sığınağa doğru kişinin bir yol seçmesi söz konusu.

Kişi Rabbine doğru bir yol ittihaz eder. O yol sırat-ı müstakimdir. Allah'a ulaştıran yol. Allah Teala sırat-ı müstakimleri 7 tane koymuş. Her biri bir sırat-ı müstakim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz.

birinci sırat-ı müstakim, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için geçerli olan bir sırat-ı müstakimdir. Bir yere götürmez. İmajiner bir sırat-ı müstakimdir. Kişinin kurtuluş üzere olduğunu ifade eder sadece. İrşad makamına ulaştığınız zaman ikinci sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Bu sırat-ı müstakim dört tane sebilden oluşur. Birincisi yatay bir yoldur, sebildir. Dört sebilin toplamı iki yatay, iki de dikey. Dört sebilin toplamı sırat-ı müstakimi içerir. Bu sırat-ı müstakim Kur'an-ı Kerim'in sırat-ı müstakimlerin bel kemiğini teşkil ettiği temel sırat-ı müstakimdir. Bütün insanlar için söz konusu olan şey ruhunu

ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. İnsanların üzerine Allah Teala bunu 12 defa farz kılmıştır. İşte bu sırat-ı müstakim üzerinden kişinin ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu. Bu sırat-ı müstakim söylediğimiz gibi 4 sebilden oluşuyor. İkinci sırat-ı müstakim, ruhumuzu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim 4 sebilden oluşuyor. Allah Teala bize hangi mürşidi göstermişse hacet namazını kıldığımızda ona ulaşıyoruz. Tabi olduğumuz anda ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp o dergahta yerini alıyor. Bu noktadan itibaren o ruh oradaki tekamülünü, oradaki tecrübesini tamamlayarak ana dergaha ulaşıyor. Tabi olduğunuz mürşidin dergahıyla devrin imamının ana dergahı arasında yeryüzünün sattığına paralel bir sebil var. Bu sırat-ı müstakimin, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin, Nisa 175'te geçen Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin birinci ayağıdır. İlk sebildir, yataydır. Buraya ulaşan ruhlar bu noktada tariki müstakime ulaşmış olurlar. Sırat-ı müstakimin ikinci sebilinin adı tariki müstakimdir. Tariki müstakim 7 tane gök katını ihtiva eder. Orada eğitim gören ruhlar, orada Kur'an-ı Kerim öğretisine tabi tutulan ruhlar, her birinin önünde bir rahle vardır. O rahlede Kur'an-ı Kerimler sıralanır. Ve oradaki altın kapıdan çıkarak altıncı kata kadar çıkabilen ruhlar birinci grubu oluştururlar. Yedinci kata çıkabilenlerse ikinci grubu oluştururlar. İki grup ruh da tariki müstakim üzerinden yola çıkarlar. Altıncı kata kadar çıkabilenler her katta bir kesimi kalarak yükselirler tariki müstakim üzerinde. Tariki müstakim, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin ikinci ayağıdır, dikey bir yoldur. Birinci gök katına ulaşıldığı zaman açıkta çimenler üzerindeki seccadelerde secde edilir. Öndekiler daha üst katlara çıkabilenlerdir. Arkadakiler birinci katta kalacak olanlardır. Onlar secdede kalırlar ve yukarı çıkan arkadaşlarını beklerler. Bu tariki müstakimin birinci katıdır. İkinci katta suvarılma havuzlarında suvarılma eylemi, işlemi yapılır. Üçüncü katta iki katlı bir mescitte, iki katta da secde edilir. Üçüncü katla dördüncü kat arasında normal uçuş söz konusu değildir. Mihenk menfezinden birer birer yukarı çıkılır. Zemin kattan birinci kata saf halinde yükselme söz konusudur. Yüzden fazla insan ruhu yan yana dizilerek yukarıya doğru hepsi aynı seviyede, aynı hizada olarak yükselirler. Birinci kata, ikinci kata böyle yükselinir. İkinci kattan üçüncü kata gene saf halinde yükselinir. Ama üçüncü kattan dördüncü kata
saf halinde dizi mihenk menbezinin önünde oluşur. Oradan yukarıya doğru yükselme tek tektir. Her mihenk menbezine giren ruh bir evvelkinin ayaklarının altında yukarıya doğru yükselir. Dördüncü kata öyle ulaşır. Kimsenin ayağı kendisinden sonra gelenin başına değmez. Ve dördüncü katta tekrar saf bağlanır. Saf haline gelinir. Ve Mescid-i Aksa'da, Aksa'nın aslında dördüncü katta orada namaz kılınır. Kapılardan girilir. Ön saftakiler gene bir üst kata yükselirler kubbeden. Burası da Mescid-i Haram'ın aslıdır. Buradaki namazdan sonra öndekiler oradan da yükselirler ve Sıbhatullah olma mahalline gelirler. Orada beyaz renkte bir nur o kişileri tamamen kendi rengi dönündürür ve derilerini çatlatır. Burası altıncı kattır. Altıncı kata kadar çıkabilenlerin sonudur. Burada bu çatlama işlemi tamamlandıktan sonra aşağı doğru iniş başlar. Beşinci kata inilir. Oradakilerle beraber, orada beklemekte olanlarla beraber daha kalabalık bir grup oluşturulur. Dördüncü kata inilir. Gene secde edilir. Gene oradakileri de beraber alarak üçüncü kata inilir. Oradakileri de beraber alarak ikinci kata inilir. Hepsi birlikte birinci kata inerler. Oradakileri de birleştirerek altın kapıdan tekrar devrin imamının dergahına dönüş yapılır. Zemin katta onarlık diziler tekrar oluşur. Onarlık sıralar halindedir. Sadece ilk sıranın sağında ve solunda sağ kanat velisi ve sol kanat velisi yer alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu olaya seyr-i sülük denir. Altıncı kata kadar çıkabilenlerin olayı budur. Bir de yedinci kata kadar çıkabilenler var. Yedinci kata çıkanlar, altıncı kata aşabilenlerdir. Ne zaman aşarlar? Ne zaman o nur bir kişinin üzerinde artık onu çatlatamıyorsa, onun derileri yeşil renge bürünüyor, çok açık beyaz, çok açık bir yeşil, beyaz gibi bir yeşil, fosfor yeşili. Artık onun derileri çatlamıyorsa, o yedinci kata çıkma hakkını kazanmıştır. Ve yedinci kata elbiseleri değiştirilerek eline bir kılıç verilerek yedinci gök katına bu kişi kılıcı yukarıya doğru kaldırıp Eûzü Besmele ile yükselir ve Tarık-ı Müstakim'in bitişini ifade eden yedinci gök katının altın kapısına gelir. Tarık-ı Müstakim bitmiştir. Buradan yedinci kata giriş yapılacaktır. Bu altın kapı zemin kattaki altın kapıyla tamamen aynıdır. Ama orada altın kapı zeminden başlar. Burada zeminden itibaren 7 tane mermer merdiven vardır. Altın kapı ondan sonra başlar. Altın kapının önünde bu 7 tane mermer basamağın beyaz mermerdendir. 5. sırasında 2 tane trabzanı birbirine bağlayan bir altın zincir vardır. Elindeki kılıçla altın zincire bir defa vurur. Allah-u Teala'nın evliya namzedi
evliyası oradan altın kapı otomatik olarak açılır, zincir düşer düşmez ve oradan içeriye giren ruh oradan yükselir, yani tavanı aşar ve kader yücelerine ulaşır. Kader yüceleri tamamlandıktan sonra Ümmül Kitab'a geçilir. Kader yücelerine kadar çıkanlar kader yücelerinde kalırlar bir süre. Onu tamamlayabilenler Ümmül Kitab'a ulaşırlar. Ümmül Kitab'ın altında yapılan bir tedrisatı söz konusudur. Ondan sonra Kudret Denizi, ondan sonra Makam-ı Mahmud, ondan sonra Divan-ı Salihin, ondan sonra zikir hücreleri ve zikirlerin tamamlanmasından sonra İndi İlahi. İndi İlahi'de Sitret-i Müntaha'ya ulaşan ruh oradan Allah'ın zatına ulaşır. Ve Tarık-ı Müstakim burada tamamlanır. Allah Teala kimleri Tarık-ı Müstakim'e ulaştırır, kimleri ulaştırmaz. Kimler insanların hidayete ermesine mani olursa onların Tarık-ı Müstakim'e ulaşması mümkün değildir. Allah Teala Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde şöyle söylüyor: İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattalû dalâlen bâidâ. Onlar ki kafirdirler, muhakkak ki kafirdirler ve onlar insanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyahfire lehum ve lâ liyehtehum tarika illâ tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onlara mağfiret etmez. Onları asla tarika, yani bahsettiğimiz Tarık-ı Müstakim'e ulaştırmaz. Onları cehennem tarikine, cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse demek ki Tarık-ı Müstakim diye bir yol var. Sırat-ı Müstakim'in ikinci ayağını teşkil ediyor. 7 tane gök katını aşırıyor. Sırat-ı Müstakim'in temeli, omurgası bu yoldur. Tarık-ı Müstakim. Ve kişinin ruhu o yol üzerinden yaptığı yolculukla Allah'a ulaşıyor. 7. kata kadar çıkabilenler de her ulaştıkları yerde sadece secde ederek, hiç fire vermeden hepsi birden her katı aşar aşar aşar, 7. gök katının da hangi safhasına ulaşabiliyorlarsa her biri orada kalır, tekrar inerler aşağı. Ne zaman ki zikir hücrelerindeki zikir tamamlanır, Allah'ın zatına ulaşmak ondan sonra mümkündür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Sırat-ı Müstakim veya Tarık-ı Müstakim. Tarık-ı Müstakim, Sırat-ı Müstakim'in bir bölümüdür sadece. Sırat-ı Müstakimler 7 tanedir. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci Sırat-ı Müstakim'dedir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi ikinci Sırat-ı Müstakim'dedir. Fizik vücudu Allah'a teslim eden kişi üçüncü Sırat-ı Müstakim'dedir. Ama bu Sırat-ı Müstakim'de, birinci Sırat-ı Müstakim'de insanları, insan ruhunu fizik standartlarda bir yere ulaştırmaz. Onun için Sırat-ı Müstakim dediğimiz zaman asıl anlaşılması lazım gelen Sırat-ı Müstakim, zemin kattan Allah'ın zatına kadar ulaşan, iki yatay, iki dikey, dört sebilden oluşan Sırat-ı Müstakim'dir. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci Sırat-ı Müstakim'desiniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra Allah'a kadar olan yolculukta ikinci Sırat-ı Müstakim üzerindesiniz. Mürşidinize ulaştıktan sonra
Vuslattan sonra üçüncü sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Ama burada fizik vücudunuz bir yolculuk yapmaz. Yapmaz ama gene de sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim etmek için beşinci sırat-ı müstakimdesiniz. İrşada ulaştığınız zaman ulaşmak üzere nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizden sonra altıncı sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Ve yedinci sırat-ı müstakimle iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Her bir işlev birbirinden farklıdır. Ama her birisi ayrı bir sırat-ı müstakim ifade eder. Ve bu sırat-ı müstakimler Kur'an'da geçen 7 tane sırat-ı müstakim 7 tane safayı ifade eder. Bunlardan gerçek anlamda fizik standartlarda yolculuk yapılan sırat-ı müstakim sadece 2 numaralı sırat-ı müstakimdir. Bu 7 tane sırat-ı müstakim 4 tane teslimi oluşturur. Fizik standartlardaki teslim sadece ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ne fizik vücudunuz Allah'ın zatına ulaşır, ne nefsiniz Allah'ın zatına ulaşır, ne iradeniz. Teslim müessesesi her biri için ayrı bir özellik taşır. Her biri ayrı bir hidayeti ifade eder. Hidayet kelimesi lügat manası itibariyle ulaşma anlamına gelmesine rağmen her bir hidayet birbirinden farklı bir özellik taşır. Fizik vücudunuzun hidayeti, fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getirdiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği bir müesseseyi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri hidayet yoluna sevk etmiş. Hidayet yolunun bir başka adı da rüşt yoludur. Sebil-i rüşt. Bir de dalalet yolu var. Sebil-i gay. İnsanları dalalete bırakan, dalaleti derinleştiren bir yol. İşte Allah-u Teala eğer onlar sebil-i rüştü, onlar rüşt yolunu sebil-i rüştü gördükleri zaman onu yol ittihaz etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman, sebil-i gayı gördükleri zaman o yola tabi olurlar dediği zaman sebil-i rüşt gene sırat-ı müstakimlerden birisini ifade ediyor. Araf 146'da Allah Teala iki yoldan da bahsediyor. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde de iki yoldan bahis var. Allah Teala diyor ki la ikrahe fiddini kat tebeyene rüştü minel gay. Rüşt ile irşada ulaştıran yolla gay yolu birbirinden ayrılmıştır, tebeyyün etmiştir, kesin bir şekilde beyan edip birbirinden ayrılmıştır diyor. Hemen yekfir bit tagut ve yümin billahi fekat istemsek el vervetin uska diyor. Kim gay yolunu reddederse ve sebili
sırat-ı müstakimi kendisine yol edinirse, rüşt yolunu yol edinirse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışmış olur. İki müessese birden hem mürşide ulaşmış oluyor, hem de sırat-ı müstakime, Allah'ın ipi. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah'ın ipidir. Allah-u Teala diyor ki, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Bu sırat-ı müstakim ve insanlardan bir ip ediyor, o da mürşittir. Ve Allah'a dost olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki sırat-ı müstakim bir yoldur. 7 tane yoldur. Bu 7 tane yolun bir tanesi ise 4 tane ayrı sebilden oluşur. Allah-u Teala Enam suresinin 151 ve 152. ayetlerinde 7 sırat-ı müstakimi birden alıyor muhtevasına. Diyor ki, وَبِا اَحْدُ اللّٰهِ اَفْهُ حَزَى سِرَةِ مُسْتَقِيمُ فَتَّبِعُهُ. Allah'ın ahdini yerine getirin, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse ona tabi olun, sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer yollardan birine sapmayın ki bütün yollar sizi fırkalara ayırır. Fırkalara ayrılmış olursunuz. O zaman Allah'ın vasiyetini yerine getiremezsiniz ve takva sahibi de olamazsınız diyor Allah-u Teala. İşte burada Allah-u Teala Allah'ın ahdini yerine getirecek olan sırat-ı müstakimlerden bahsettiği cihetle bu 4 teslimi içerir. 7 sırat-ı müstakim de burada Enam suresinin 154. ayet-i kerimesinde 152. ayet-i kerimesinde tamamlanmıştır. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun ifadesi insanı ahdini, Allah'ın ahdini yerine getirmeye götürecek olan bir sırat-ı müstakim olarak ifade ediliyor. 7 sırat-ı müstakimin hepsi burada yer almıştır. Şuraya ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sırat-ı müstakim bir yolun adıdır. Allah'a ulaştıran bir yol, fiziki yol, imajiner yollar ama hepsi de sadece yoldur. Hidayetse Allah'a teslim olmaktır. İkisi birbirinden tamamen ayrı mefhumlardır. Bunların hepsini inşallah bütün boyutlarıyla düzeltmek söz konusudur. Ne yazık ki insanlar kendilerine göre bir şeyler uydurmuşlar ve onlar İslam literatürünün içinde ciddi bidatlar oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah bizleri birlikte kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, hepinize sesleniyorum. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz, beraberiz. Allah Teala bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde bizleri birlikte kıldı. Ne var ki zaten onun dışında sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın hepinizden istediği sadece bir tek şey var. Tek bir şey. Hepinizin ama hepinizin mutlu olması. Hem şu dünyada mutluluğu enine boyuna yaşamanız, dünyadaki en mutlu insanları oluşturmanız, hem de ahirette, yani kıyametten sonra mutlaka Allah'ın cennetine girmeniz. Onun istediği tabii cennetin en üst bölümüne gitmeniz. Yani adın cennetlerine. Sevgili kardeşlerim, zor mu? Birçok insan, ben mi? Ben mi cennete gideceğim? Hadi be sen de. Sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Ötekilerin ne olacağı belli değil. Yalan bu. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şeyi kimden duyarsınız deyin ki, aziz ve de muhterem kardeşim deyin. Senin söylediğin, senin farkında bile olmadığın bir yalanın sen bize tekrar ettiğin için doğru olmayan bir husus. Çünkü Allah Teala diyor ki, Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Ne diyor? Hepsi felaha erdiler diyor. Bütün sahabe, tabi olanlara sahabe diyoruz. Bir defa daha açıklayalım. Eğer bizim aklı evvellere sorarsanız size kimdir sahabe diye sorduğunuzda verecekleri cevap, ha sahabe mi? Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir. Onları deyin ki, hay Allah razı olsun. İyi de, bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler arasında şeytana tapanlar var. Ateşe tapanlar var. Putlara tapanlar var. Hristiyanların hepsi var. Yahudilerin hepsi var. Yoksa bunlar sahabe mi? Sahabeyi tarif ediyor Allah Teala. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi diyor ki, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanların bizim hepimizin bütün insanları Allah'a davet ettiğimiz yol, hem de basiret üzere davet ettiğimiz yol, yani kalbimizdeki gözle Allah'ı görerek davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir, bu bizim yolumuzdur. Ne diyor? Benim ve bana tabi olanların diyor. İşte bir ayet-i kerime daha. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Diyor ki, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu yani Allah'a teslim ettik. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenler. Öyle mi? Hayır. Görenlerden ona tabi olanlar. Tabiyetini gerçekleştirenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dileyenlerin hemen arkasından yapacakları şey tabi olmak. Onlar sahabeydiler. Ne yaptılar?
en güzelini yaptılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi oldular. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ettiler. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Nefslerini Allah'a teslim ettiler. İrşada ulaştılar. Ve iradelerini de Allah'a teslim edip Hakk'a tukatihi takvanın, bir hakkın takvanın hakkul yakin takvasının sahibi oldular. İrşad ehli oldular. Tabiini tabi kıldılar. Tabiin sahabeye tabi oldu. Sahabe ensardan ve macirinden oluşuyor. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor Tövbe 100'de. Diyor ki o sabikun el ebelin var ya, müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda yarışanlardan ensar ve macirin. Onların bir kısmı ensardandı diyor Allah Teala. Bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Öyleyse ister ensar olsun, ister macirin, hepsine tabi olmuşlar. İşte bu kadar. Ensar da, macirin de iradelerini de Allah-u Teala'ya teslim ederek irşad makamının sahibi kılınmışlar. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah-u Teala tarafından irşadla görevlendirilmişler. Gelelim bize, bu zamanda yaşayan siz sevgili kardeşlerimize, biz dediğim zaman hem sizi hem bizi, hepimizi birlikte düşünüyoruz. Öyleyse sualime cevap verin bakalım. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Ya da başka bir şey istiyorsanız onu söyleyin. Biz naçizane mutluluk talebinde bulunduğunuz varsayımından yola çıkıyoruz. Sizler her aklı başında insan gibi mutlu olmayı isteyenlersiniz diye düşünüyoruz. İşte burada bir nokta koyalım sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak deyince insanlardan bir kısmı diyor ki ben şayet zengin olursam mutlu olurum. Herkes çeşit çeşit mutluluk tarifleri üretmiş. Mutluluk bu gelip geçen zevkler midir? Sarhoş olup da insanın kafayı bulduğu zaman kendisini memnun olarak görmesi mutluluk mudur? Bakınız sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavgaların bittiği yerde başlar. Savaşlar, kavgalar bittiğinde mutluluk başlar. Azaldıkça mutluluğun oranı artar. Ama onlar mutluluk değildir. Artan zevkler vardır. Mutluluğun muhtevasına baktığınız zaman 3 tane faktör göreceksiniz. 1. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. 2. Mutluluk devamlı, kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. 3. Mutluluk hem iç aleminizde hem dış aleminizde hem de Allah ile olan ilişkilerinizde üçünde birden oluşmalıdır. İç aleminizde mutlu olmalısınız, nefsinizle ruhunuz arasında
kavga bittiği zaman bunu başarabilirsiniz. Devamlı olması ancak o zaman mümkündür. Dış aleminizde mutlu olmak mecburiyetindesiniz, eğer mutluluğu yaşamak istiyorsanız. Bu da ancak daimi zikirde gerçekleşebilen bir olaydır. Yani nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu zaman başka insanlarla kavganız biter. Onlar size sataşabilirler, onlar size düşman olabilirler. Ama o zaman daimi zikre ulaştığınız zaman siz onlara düşman olamazsınız. Üçüncüsü, mutluluk Allah ile olan ilişkilerinizde de tezahür eder. Allah ile olan ilişkilerde ne ibadetlerde, namazda, oruçta, zekatta, haçta, ilme-i şehadette, zikirde bir eksiklik olmaması söz konusudur. Yasaklar cephesinde de Allah ile olan ilişkilerde gene her şeyi, her şeye bir tamam itaat etmek mecburiyetindesiniz. Yani Allah'ın emirleri mi var? Bütün emirleri yerine getirmekle mükellefsiniz. Allah'ın yasakları mı var? Bütün yasaklara riayet etmek mecburiyetindesiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman bu zaten otomatik olarak gerçekleşen bir vetiredir. Asla Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek gelmeyecektir işinizden. İçinizden, iç dünyanızdan böyle bir talep hiçbir zaman oluşmayacaktır. Çünkü o noktada daimi zikirde nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yani sizin Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi talep edecek olan bir vasat artık iç dünyanızda mevcut değildir. Dileyemezsiniz. Öyle bir şey iç dünyanızdan talep olarak asla ne size ne Allah'a ulaşmaz. Çünkü nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerini fazıllara bırakmıştır. Ve siz artık fazilet sahibi olmuşsunuzdur. Yani Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen, çünkü nefsi böyle bir talepte hiçbir zaman bulunmayacaktır kişinin. Bulunmasa isteme talebi ruhtan hiçbir zaman gelemeyeceği cihetle. Hiçbir şekilde o kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyecektir. Allah'ın emirlerini de yapmamazlık edemez. Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerin bütünüyle yokluğu sebebiyle fazıllarla donanan kişinin nefsinin kalbi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirme konusunda tam bir istekle hareket eder. Hiçbir kuvvet onu zorlamaz. O Allah'ın bütün emirlerini doyulmaz zevkler olarak yaşamak suretiyle yerine getirir. Acaba anlaşıldı mı sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Ne yapacakmışız? Daimi zikrin sahibi olacakmışız. Öyleyse daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman sonuç ne? Daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman sevgili kardeşlerim, o zaman bütün problemler hepsi bütün boyutlarıyla örtülür. Artık sizin için sizi üzüntüye sokabilecek olan bir problem oluşmayacaktır. Hem emirler cephesinde bütün emirlere riayet eden birisiniz, hem de yasaklar cephesinde bütün emirlere riayet eden birisiniz. Yetmez. Eğer irşada, irşat makamının sahibi olduysanız, bir hakkın takvanın sahibi olduysanız, o noktadan sonra zaten sadece Allah'ın emirlerini alacak ve sadece o emirleri yerine getireceksiniz.
Allah'ın yardımını hep alacağınız için onları da yerine getirememeniz mümkün değildir. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin çok ama çok güzel olduğu bir dünyada yaşamak. Aslında her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Hadi gelin hep beraber bir defa daha söyleyelim. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Size de öyle geliyor mu? Öyleyse sevgili kardeşlerim, işte o zaman el eleyiz, gönül gönüleyiz. Aramıza düşmanlar giremez. Allah, sizler ve biz bir bütünü oluştururuz. O her zaman bizimle beraberdir. İşte mutlu olmak budur. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmiş olması. Yani eğer nefsin afetleri yok olmuşsa geriye sadece Allah'ın emirlerini yerine zevkle getirmek var. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleme konusunda bir talebi, bir isteği duymamak söz konusu. Sevgili kardeşlerim, oraya ulaştığınız zaman daimi zikri aşıp da Allah Teala sizi iradenizi teslim alarak irşat makamının sahibi yaptığı zaman, o zaman Allah'ın azatsız kölesi olursunuz. Yani ne olur o zaman? O zaman kişi devamlı olarak Allah-u Teala'dan emir alır. Emirleri yerine getirmekse onun için sadece doyulmaz bir zevktir. Allah neyi yasaklarsa o onun için yasaktır. Neyi emrederse o onun için mutlaka yapılması lazım gelen bir şeydir. Ayakları yere basmadan yaşar. Yani hep kendisini uçuyormuş gibi hafif hisseder. Hep Allah'ın bütün güzelliklerini ömrü boyunca yaşamaya devam edecektir. Problemleri oluşur mu? Herkesin her an problemi oluşur. Ama ona onun etrafında oluşan problemler problem olarak görünmez. Çünkü o sadece Allah'ın kendisine verdiği emirleri yapmıştır. Başka insanların o emirler konusundaki muhakemeleri, mantıkları onu ilgilendirmez. O sadece Rabbi için yaşar. Ve öyle yaşadığı için, Allah için yaşadığı için etrafını ulaştırdığı her şey o etrafındaki insanların mutluluğu içindir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarına dikkatle bakın. Onlar toplumun büyük kısmından farklı insanlardır. Mantık ölçüleri Allah'ın mantık ölçüleridir. Yani tekamüle ulaşmış bir insan, yani Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getiren, devamlı Allah'tan emir alan ve Allah ne derse sadece onu gerçekleştiren biri olursunuz. Dikkat edin, bu nokta Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiklerini işlemeyen noktası değildir. Allah'ın emrettiği her şeyi yapan birisi vardır artık. Ve Allah Teala her şeyin en güzelini emreder sadece. Bütün o kişinin gayesi etrafında yaşayan herkesi mutlu kılmaktır. Allah onların kalbinden geçenleri mutlaka bilir. Ona göre hareket ettirir. Her şey öylesine güzel olur ki o noktada sevgili kardeşlerim. Herkes dostunuzdur. Sizi tanıyanlar yakın bir dostluğun içinde olurlar. Herkes sizi sever. Siz de herkesi seversiniz.
Sizi sevmeyenleri de seversiniz. Onları da o içinde bulundukları bataklıktan kurtarmak için bütün gücünüzle çalışırsınız. Allah'a hep dua edersiniz. Onları da kurtarsın diye. Sevgili kardeşlerim, şu dünya var ya, dünya yaşamaya değer bir gezegendir. Allah Teala ya hadi gelin hep beraber hamd edelim, şükredelim. Neden? Bizi bu devirde yaşamak üzere yarattığı için, hidayet çağında yaşamak için yarattığı için, hidayet çağının rehberleri olmayı bizlere nasip kıldığı için. Dünyadaki en bahtlı insanlar bizleriz sevgili kardeşlerim. Bizim takım. Biz Allah'ın takımıyız. Hidayet takımı. Öyleyse işte hidayet çağının tam içindeyiz. Başlangıç ihtarları sıralarını savdılar. Şimdi hidayet ihtarlarına sıra geldi. Evvela hidayetin ne olduğunu anlattık. Hidayeti mutlaka öğrenecek olanlara. Şimdi de ikinci ihtarla gene onlara sesleniyoruz. Kimler hidayete erer? Kimler eremez? Allah hidayeti neden arttırır? Ve hidayetin diğer safhalarını adım adım beraber yaşayacağız. Sizlere bir bir Allah'ın bize emrettiği her şeyi inşallah açıklayacağız. Hepsi Allah'ın tayin ettiği bir sıra dahilinde tahakkuk edecek. İşte bizler Allah'ın dostlarıyız. Öyleyse bizden daha mutlu kim olabilir ki sevgili kardeşlerim? Burada dikkat etmeniz lazım gelen şey nefsinize yenilmemektir. Öyleyse Allah'ın yolunda toplu halde yaşayan siz sevgili kardeşlerim, sakın ola ki başkalarının kalbini kıracak davranışlarda bulunmayın. Sakın ola ki nefsinize tabi olmayın. Sakın ola ki öfkenize tabi olmayın. O zaman kaybedenlerden olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı gerçek anlamda seviyorsanız, o zaman başkalarına kızamazsınız. Sadece onlara kızmış görünebilirsiniz. Kızmış gibi görünebilirsiniz. Realitede onların hiçbirine karşı içinizde bir kin oluşması mümkün olmaz. Öyleyse Allah'ın dostları düşman olmazlar. Allah'ın dostları herkese dostturlar. En büyük suçları işlemiş olanları bile acaba Allah'a nasıl affettirebilirim diye, Allah'a nasıl layık kılabilirim diye Allah'tan devamlı reçete isterler. O insanlar için. Sevgili kardeşlerim, düşmanınızın olmaması gibi güzel bir husus her zaman geçerlidir. Sizin davranışlarından etrafınızdaki herkesin sizi tanısınlar veya tanımasınlar çıkarabilecekleri tek bir sonuç olmalı. Size karşı sadece sevgi duymalılar. İşte bunun için yaşamalısınız. Sevgi için.
Siz başkalarını sevdiğiniz zaman başkaları sizi sevecektir. Öyleyse sevin ki sevilesiniz. Etrafınızdaki insanları mutlu kılın ki siz iki kat mutlu olasınız. Etrafınızdakilerden kime ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz Allah-u Teala'dan ruhunuzdan size gelecek olan şey aynı mutluluğun iadesidir. Bir başka ifadeyle verdiğiniz mutluluğun iki katını Allah size hem ruhunuz kanalıyla hem sizin kanalınıza iade eder. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Bu mutluluğu size verecek olan ruhunuz sizden ayrılıp gittiği zaman endişe etmeyin. Çünkü devrin imamının ruhu gelecek başınızın üzerine ve ruhunuzun yaptığı görevi size mutluluk vermek istikametinde artık o üstlenecek. Davranış biçimlerinizde nefsinizin muhtevasına tabisiniz. Ama mutluluğu yaşamakta devrim imamının başın üzerindeki ruhu size, sizin nefsinize huzuru ulaştıracaktır. Allah size mutluluğu yaşatırken ruhunuz da nefsinize huzuru yaşatacaktır, huzur verecektir. Her şey sevgili kardeşlerim öylesine güzel ki size nasıl anlatabilirim? Eğer siz daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kaliminde öfke afeti, kin afeti, intikam afeti, düşmanlık afeti, nefret afeti, bunlardan hiçbirisi kalmayacaktır. Hiç kimseye kötü davranmanız mümkün olamaz. Hatırlayın Habil ile Kabil'deki olayı. Kabil diyor ki seni öldüreceğim, kılıcını çekiyor. Habil de diyor ki sen beni öldürebilirsin. Ama ben seni öldürmek için asla elimi kaldırmam. Allah sadece takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Neyi görüyoruz? İdeallerinde zirveye ulaşmış birisi kendisini öldürmeye geliyor elinde silahı. O öldürmeye gelen kişiye kardeşi diyor ki sen beni öldürebilirsin ama ben sana asla elimi kaldırmam. Ölüme yaklaştığı bir noktada bunu yapabilen insanın nefsinin bütün afetlerini yenmiş olmasının ötesinde bir noktada bulunması gerekir. Burası iradenin de Allah'a teslim edildiğini gösteren çok ciddi bir noktadır. Kendi iradesiyle olsa o anda kendisine yapılacak olan bir düşmanlığa cevap vermek üzere harekete geçmesi gerekirdi. Ama hayır. Allah-u Teala'dan gelen emir o istikametteki o kardeşine karşı asla elini kaldırmayacak. Sonra mı? Kabil

Sevin. İnsanları mahzun etmeyin. Onları mutlu etmek hayatınızın temel hedefi olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her konunun bir yüzü sevgiye, ikinci yüzü nefrete dayalıdır. Hep başka insanlarla beraber yaşamak mecburiyetindeyiz. Bu mecburiyet içerisinde onların yapmaları lazım gelen şey Allah'a layık olmaktır. Bunu yapabilirler veya yapamazlar. Size zarar verebilirler veya veremezler. Ama hangi standartların içinde olursanız olun, bir gün onların hiçbirine hiçbir şekilde kin ve düşmanlık duyamayacağınız bir noktaya ulaşacaksınız. İşte Allah'a hep bunun için dua ediyoruz. Hepinizin öyle bir noktada olması için. Toplumun tavanından çatısına kadar çeşitli kademelerde daima insanlar olacaktır aranızda. Bir insan tasavvufa girdi diye kim onun değişeceğini zannediyor ve ondan bunu istiyorsa çok büyük bir yanılgı içerisindedir. Bu değişmekten derhal değişeceğini zannediyorsa manasını çıkarın. Değişme zaman içerisinde olacaktır. Düşünün ki bir insanın nefsinin kalbindeki afetlerin yaraya inmesi bile 4 ile 6 ay arasında bir zaman devresini gerektirir. Zikrini gerekli şekilde kişi arttırabilirse. Ondan sonra daimi zikre ulaşmak yıllarca sürecek olan bir meteledir. Onun için Allah-u Teala daimi zikre ulaşmaya dik yokuş diyor. Gerçekten dik bir yokuş. Şeytan sizi daimi zikre ulaştığınız zaman bütünüyle kaybedeceği için, sizi artık bir eziyette bulunamayacağı için, sizi huzursuz etmesi artık mümkün olmayacağı için dehşetli sıkıntı veren bir ortamda yaşatır sizi. Eğer bu seviyeye ulaşmadıysanız. Bu noktaya ulaşana kadar elinden gelen her türlü kötülüğü yapacaktır. Onun dostu yoktur. Herkes, bütün insanlar düşmanıdır. Ona dost olan insanlar vardır. Onun o zülmani ilimlerini öğrenmek için. İnsanlar onun dostu olabilirler. Büyüleri, hüddamı ondan öğrenebilmek için. Hipnozu. Ama sevgili kardeşlerim, O insanların hiçbirine dost değildir. Onları mutlaka cehenneme götüreceğine emin olarak bunu kendisine hedef seçerek onlara zülmani ilimleri öğretir. Şunu bilin ki zülmani ilimler vardır. Büyü de vardır ve geçerlidir. Hüddam da yani cinleri insanların üzerine saldırtmak da vardır ve geçerlidir. Kimlere geçersizdir? Kimin başının üzerinde yer almışsa, o noktadan itibaren şeytanın büyüsü ve hüddamı onlara geçerli değildir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilediği an

Andan itibaren de şeytan o kişiye artık bir şey yapamaz. Çünkü Allah-u Teala o kişi Allah'a tevekkül ettiği için, Allah'a kendisine vekil tayin ettiği için Allah o kişiyi koruması altına almıştır. Onun iradesine ilahi iradeyi gelmiştir kol kanat olarak ve o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren şeytanın bütün hilelerine karşı muhafaza altına almıştır. Ta ki Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırsın. Ulaştırdığı noktaya kadar bu muhafaza devam eder. O kişi de olağanüstü hüviyet görür. O kişi eskiden namazı sevmezken namaz kılmayı sevmeye başlar. O kişi oruç tuttuğu zaman artık açlık hissetmez. O kişi bütün ibadetlerini aman şu yakamdan düşsün, şu namazı da kılayım, şu işi de yapayım diye değil. Onlardan zevk almaya başlayarak yapar. Yeni ve aydınlık bir dünyaya doğmuştur. Her taraf günlük güneşliktir onun için. Yeni bir dünyada Allah'ın mutluluğunu yaşar. Hatta bazen pencereleri açıp bağırmak gelir içinden mutluyum diye. Şeytan kudurur o kişiye hiçbir şey yapamadığı için ne hüddamla ne büyüyle ne de başka bir şekilde o kişinin düşünce yapısına tesir etmek suretiyle onu mağlup ederek hiçbir şey yapamaz. Tehlike ne zaman başlar? Ne zaman bu insan ruhunu Allah'a ulaştırırsa o noktada Allah'ın hedefi tamamlanmıştır. Ne demek istiyoruz? Allah'ın hedefi tamamlanmıştır. Allah'ın hepimize, bütün insanlığa verdiği bir söz var. Diyor ki, ey insanlar diyor, duyduk duymadık demeyin. İçinizden her kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kontrolümün altına alırım, muhafazam altına alırım ve kendime ulaştırırım. Şu kainatların hiçbirinde hiçbir kuvvet buna mani olamaz diyor. Bu konu diyor sizinle benim aramda. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Vazifeniz bu. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz ruhunuzu. Ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala, vazifeniz bu. Ben de diyor o vazifeyi gerçekleştirmenizi sağlayacak olanım. Sizin ruhunuzu sizden alarak kendime ben ulaştıracağım diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, böyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bakınız ne diyor Allah Teala? Rad suresi 27. ayet-i kerime. Diyor ki Allah dalalette olanları dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah ulaştırıyor. O kişi ulaşmıyor. O kişi sadece kendisine düşen fiilleri yapıyor. Namazını kılıyor, orucunu tutuyor, zekatını veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Özellikle zikir yapıyor. Ama bunları sözüme dikkat edin. Zevkle yapıyor sevgili kardeşlerim. Bunları zevkle yapıyor o kişi. Allah'ın
zevkli bir ortamında Allah'ın yardımıyla zevkle yapıyor. O yaşadıklarını zevk haline getiren O'dur, Allah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, yalnız değilsiniz sevgili kardeşlerim. Siz Allah'la beraber olmayı istediğiniz andan itibaren Allah sizin yanınızdadır. Sizin koruyucunuzdur. Sizi her türlü tuzaktan mutlaka korur. Ne zamana kadar? Sözünü mutlaka yerine getirir. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırıncaya kadar, yani 22. 21. basamağa kadar, 3. basamaktan başlar ilişki. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın ilahi iradesi onu kontrol altına almış, koruyuculuğunu o kişinin üzerine tatbik etmeye başlamıştır. Tağut, yani insan ve cin şeytanlar, o kişiyi hiçbir şekilde asla Allah'ın yolundan ayıramazlar. O kişi bu noktadan itibaren mutluluğu yaşamaya başlayacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilediği anda Allah kişinin bu talebini işitecektir, bilecektir ve görecektir. Rahim esmasını tecelli edecektir. Kör, sağır ve dilsiz olan ve de mutsuz olan, idraksiz olan bu kişiyi işiten, bilen ve gören, idrak eden bir hale Allah getirecektir. O kişi bir şey yapmayacaktır. Ne demek istiyorum? Bu kişi namaz kılmasa, oruç tutmasa, zikir yapmasa Allah'a ulaşması mümkün değil. Ama siz diyorsunuz ki bir şey yapmayacaktır. Evet, kendiliğinden bir şey yapmayacaktır. Çünkü Allah-u Teala ona namazı da çok sevdirecektir. Zikri de çok sevdirecektir. Bütün ibadetleri çok sevdirecektir. O kişi oruç tuttuğu zaman açlık duymayacaktır. Bambaşka bir dünyada yaşamaya başlayacaktır. Bütün bulutlar, karanlıklar o kişinin hayatından elini yeteğini çekmek mecburiyetindedir. O kişi o günden itibaren mutlu bir kişidir sevgili kardeşlerim. Saadet içinde yaşayan bir Allah'ın dostu olmak yolunda ilerleyen, ruhunu Allah'a bizatihi Allah'ın ulaştırdığı bir insan olacaktır. Ah sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Neden diyorum bunca insan, milyarlarca insan Allah'ın bu güzelliklerini yaşayamaz? Bu beni düşündükçe derin bir şekilde üzen bir konu sevgili kardeşlerim. Bunca insan gözümüzün önünde cehenneme doğru yol alıyor ve hiç duymuyorlar söylediklerimizi, hiç işitmiyorlar. Onlar dünyanın pisliklerine öylesine kendilerini batırmışlar ki, bulanmışlar ki, örümceğin ağı onları bağlamış. Geleceklerini göremiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi ne diyor acaba? Öldükleri zaman ilk görecekleri Allah'tır. Ve de gördükleri an ne kadar büyük bir fırsatı kaçırdıklarını anlayacaklardır.
Allah-u Teala'ya derhal diyeceklerdir ki, ya Rabbi, beni geri gönder dünyaya. Beni geri döndür ki o Resul'e, senin Resul'üne tabi olayım. O falanca kişiyi kendime dost edinmeyeyim. Ve hidayete ereyim. Beni geri döndür. Allah Teala bu noktadan itibaren artık bütün sırrın açılmış olduğu birisine hitap ediyor. Ne yazık ki diyor, seni geri göndermem söz konusu olmaz. Bu hayatı sen seçtin. Sadece iki tane yolunuz var sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci yol, dilememek ikinci yol. Ötekilerin hepsi bir değer ifade etmeyen şeyler. Her şey, eğer bir tekamül yoluna gireceksiniz, Allah'ın yolunda bir tekamül bir insan, kemalata ermiş bir insan olacaksanız, o zaman bunun başlangıç noktası sizin iradi yapınızın mutlaka bir işaretini taşımak mecburiyetinde. O işaret, bu dileğin, Allah'a ulaşma dileğinin sizin iradenizden gelmesidir. Dikkat edin farka. Birisi, ya Rabbi diyor, ben sana ulaşmayı diliyorum. Aylarca söylüyor, söylüyor, söylüyor, hiçbir değişiklik olmuyor. Bir başkası da, ya Rabbi diyor, ben sana ulaşmayı diliyorum. Bunu bütün kalbimle istiyorum diyor. Kalbinde bir dilek hissediyor kişi. Allah'a ulaşmayı dileme dileğini burada kalbinde hissediyor. İşte o kalbindeki dileği ulaştırıyor. Allah Teala hep kalbinize bakar. Kalpteki talebin intikali.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken onunla beraber savaşa gitmeyenler, o savaştan muzaffer olarak döndüğü zaman diyorlar ki, biz aslında seninle beraber savaşa gelmeyi istiyorduk. Ama şöyle şöyle şöyle engeller çıktı. Bu yüzden gelemedik. Ama sen gelecek sefer savaşa gidersen mutlaka biz seninle beraber geleceğiz. Bunu söylüyorlar oturanlar. Evde kalanlara Allah-u Teala, yani savaşa iştirak etmeyenlere oturanlar diyor. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onlar diyor sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Allah'a ulaşma dileği, onların savaşı iştirak etme dilekleri yok işlerinde manasına söylüyor Allah-u Teala bunu. Onlar sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Ne demek istediğimi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşma dileği kalbinizde olacak. Yoksa dilinizin Allah'a kalbinizde bu talep olmadan, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum tarzında bir duası, o kişinin kalbinde olmayan bir şeyi Allah'a söylemesidir, kabul görmez. Orada iradi yapı yoktur, sadece laf vardır, laf salatası. Allah'ın katında hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Ama kim kalbinde Allah'a ulaşmayı dilemeyi, dileğini, Allah'a ulaşma dileğini duymuşsa, o kalbindeki dileği Allah'a aktarıyorsa, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum diye, işte o talep Allah-u Teala'nın elinde geçerlidir. O zaman Allah-u Teala'nın bu noktadan itibaren ne söylediğine gelin beraberce bakalım. Şura Anuş'ta diyor ki, Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Böylece yönelmenin Allah'a ulaşma dileği olduğu kesinleşiyor. Münib olmak, enib olmak, enibi olmak. Bu Allah'a ulaşma dileğidir ve Allah-u Teala onları mutlaka kendisine ulaştıracağını kesinleştiriyor. Amini olmak da Allah'a ulaşmayı dilemektir. Onları da Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştıracağını söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber geçen her dakikam benim için bir kazanılmış zaman parçası. Çünkü sizlere hitap etmenin o engin zevkini yaşıyorum. Bu sözlerimi işitenlerden bir tanesi bile Allah'a ulaşmayı dilemiş olsa, o bizim kalbimizde büyük bir mutluluk vesilesidir. Hiç farkına varmadan ansızın bir büyük mutluluk hissederiz içimizde. Mutlaka birileri Allah'ın yoluna girmiştir. Allah Teala bize onun huzurunu verir. Her an mutluluklarla dolu olmak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Şu dünya hayatı sizin için de bir mutluluklar denizi olsun istemez misiniz? Öyleyse dileyin Allah'a ulaşmayı. O zaman deneyin bakalım gerçekten benim söylediğim gibi mi yoksa değil mi dünya? Hep insanlar bir sebep ararlar mutluluk için. Herkes mutlu olmak ister. Der ki kişi, ben mutlu olmak istiyorum. Ha der. Benim yeterli param yok. Sahip olmak istediğim şeylere sahip olamadığım için ben mutsuzum. Öyleyse ben zengin olayım, o zaman mutlu olurum. Bu kişi zenginliğin peşine düşüyor. Oluyor zengin. Ama mutlu olamıyor. Her yolu deneyin. Bu söylediğimiz yolun dışında
hiçbir şey sizi mutlu kılmaz. İşte İslam'ın beş tane şartını yaşayan birçok insan tanıdık hayatımız boyunca. Hala insanlar oradalar ama dışarıdaki insanlardan hiçbir farkları yok. O Allah'ın emirlerini yerine getirmeyenler de mutsuz. Onlar da İslam'ın beş şartını yaşadıkları halde gene mutsuz sevgili kardeşlerim. Toplumun büyük kısmı bu standartlarda, sizlere sesleniyorum, şu İslam'ın beş şartını yaşayıp da hala mutsuz olan insanlara. Sözlerimi duyun, şu kalbinizle işitin bizi. Biz sizin mutluluğunuz için varız. Deneyin. Allah'a ulaşmayı dediğiniz zaman nasıl bir mutluluğa da uçar olacağınızı, nasıl bir güzelliği yaşayacağınızı bir görün, ondan sonra konuşalım. Allah'a ulaşmayı dilemek tek başına bir ordudur. Allah'a ulaşmayı dilemek tek başına bir seferdir. Bir dilek eşittir mutluluk. Bir dilek eşittir üçüncü kata kadar cennet saadeti. Bir dilek eşittir dünya saadetinin yarısı, %50'den fazlası. Dünya mutluluğunun yarıdan fazlası sizin, cennet saadetinin üçüncü kata kadar olan kesimi gene sizin. Bir tek dileğinizin karşılığında Allah sizi mutlaka oraya ulaştıracak. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi gelin. Hadi Allah'a dönün. Hep beraber olalım. Hidayet çağının bu güzellikleri içerisinde sizden Allah-u Teala'nın istediği sadece bir tane şey var. Tek bir şey, Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Eğer size derlerse ki bir mürşidin elini öpmezseniz kesin olarak cennete giremezsiniz, hayır deyin, o sonraki iş. Ben Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Allah beni mürşidime ulaştıracak. Çünkü ben mürşidime ulaşmak imkanının sahibi değilim. Hiç kimse kendi mürşidini seçmek imkanının sahibi değildir. Yetkisinin sahibi değildir. Mürşidi Allah seçer. Ve mürşidinize ulaştığınız zaman zaten ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ama ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, 7 dakika sonra siz Allah'ın cennetine eğilsiniz. Allah Teala o zaman zarfında, hatta 7 saniyede belki, Allah Teala sizin bütün günahlarınızı örter. Kör olan gözlerinizi açar. Sağır olan kulaklarınızı açar. İdraksiz olan kalplerinizi idrak edebilir hale getirir. O sizin Rabbinizdir. O bizim Rabbimizdir. Sahibimizdir, efendimizdir. O Allah'tır, biz onun azatsız kölesiyiz. Hayır, sizden Allah'ın kölesi olmanızı istemiyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin, yeter, gerisini siz yaşayacaksınız zaten. Bize mutluluğunuzu siz açacaksınız, telefonları anlatacaksınız. 2 defa günde telefonlar devamlı boşaltılıyor. Ama bitmiyor sizden gelen güzel havadisler sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki, biz Allah'a nasıl şükretmeyiz, nasıl hamd etmeyiz? Sizler gibi dostlarımız var sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Hidayet çağının meşaleleri, Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu güzelliği ne yazık ki burada bitirmek zorundayız. Süremiz dolduğu için. Kalbimizi sizlerle beraber bırakıp ayrılıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, İslam nedir, tasavvuf nedir ve Kur'an-ı Kerim ve tasavvuf mefhumları konusunda bir araya getirdi. Bu konuşmamızda inşallah sizlere nebileri ve resulleri anlatmak istiyoruz. Resul, elçi manasına giren bir kelime, gönderilen manasına giren bir kelime. Resul kelimesi, risale kelimesi, risalet kelimesi, irsal kelimesi, mürsel kelimesi, hepsi aynı kökten gelmiştir. Kur'an-ı Kerim boyunca Resul kelimesi birçok yerde geçer. Evvela şu gerçeği yerlerine oturtmalıyız ki her ülkede mutlaka Allah Teala bütün zaman parçalarında bir resul bulundurur, hayatta bulun, hayatta olarak. O kavimdekilere Allah'ı anlatması için Allah'ın güzelliklerini o insanlara bildirmesi için. Allah Teala buyuruyor: Küllü kavmin min resul. Bütün kavimlerde resul vardır. Allah Teala buyuruyor: Biz bir resul göndermedikçe hiçbir kavme, hiçbir topluluğa, hiç kimseye azap etmeyiz diyor. Yani mutlaka kişi şu dünyada Allah'ın söylediklerini birisinden mutlaka işitecek. İşte o Allah'ın öğrettiğini başkalarına öğretmekle, söylemekle, Allah'ın görevli kıldığı, risaletle vazifeli kıldığı kişi resuldür. Allah'ın resulüdür. Resul kelimesi Kur'an-ı Kerim'de sadece Allah'ın resullerini anlatmaz. Birçok farklı resul tarifi yer almıştır. Ve konumuzun bir parçası da nebilerdir. Nebi, haber veren demek lügat manası itibariyle. Resul, irsal edilen, gönderilen, nebi, haber veren. Allah'tan aldığı haberi insanlara ulaştıran, Allah'tan aldığı bilgiyi insanlara ulaştıran kişi nebidir. Allah Teala'nın nebileri aynı zamanda mutlaka resuldürler. Bütün nebiler risaletle vazifelidir ve resuldürler.
Ama bütün Resuller Nebi değillerdir. Peygamber kelimesi dilimize Farsçadan gelmiştir. Peygamber deyince bilirsiniz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Nebi kelimesini de kullanıyor Allah Teala, Resul kelimesini de kullanıyor. Risalet müessesesine baktığımız zaman her kavimde Allah Teala'nın Resuller beyaz ettiğini görüyoruz. Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlerde resuller kılarız diyor. Biz bütün kavimlerde resuller kılarız. Bir başka ifadeyle bütün kavimlere resul göndeririz ama burada beas ederiz kullanmış. Yani orada doğarlar, orada dünyaya gelirler. Orada hayat veririz onlara. Biz bütün kavimlerde resul beyaz ederiz. O kavimlerdekileri şeytana kul olmaktan iştinab ettirsinler de Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Yani resullere tabi olmak suretiyle hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her kavimde mutlaka Resul var. Müminin Suresi 44. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor, biz bütün kavimlere Resul gönderdik. Birbiri ardınca ara vermeksizin, fetret devri olmaksızın biz bütün kavimlerde Resuller beas ettik diyor Allah-u Teala.

Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Allah bütün kavimlere ve ard arda Allah-u Teala'nın Resul gönderdiği vakasıyla karşı karşıyayız. Öyleyse Resul dediğimiz zaman aklımıza ilk gelmesi lazım gelen şey, bütün kavimlerde mutlaka bir Resul'ün bütün zaman parçalarında var olması. Bir kavimde bir Resul öldüğü zaman Allah Teala onun yerine derhal bir başkasını Resul olarak tayin ediyor. Hiçbir kavmi Resulsüz bırakmıyor. Sevgili kardeşlerim, böylece görüyoruz ki Allah-u Teala'nın dizaynında insanlar var. Bu insanlar Allah-u Teala tarafından vazifelendiriliyorlar. Bir kısmı nebi olarak görevlendiriliyor. Yani peygamber olarak görevlendiriliyor. Onlar aynı zamanda da Resuldürler. Bütün nebiler mutlaka aynı zamanda Resuldürler. Ama insanlar Kur'an-ı Kerim'den öğrenmeleri lazım gelen dinlerini kitaplardan öğreniyorlar. O zaman bir ilim çıkıyor ortaya. Ama din ilmi, ama Kur'an'a aykırı birçok sakatlıkları bulunan bir ilim çıkıyor. Bir başka ifadeyle faydasız ilim çıkıyor ortaya. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, nebiler Türkçedeki peygamber kelimesinin tam karşılığıdır. Ama resuller onun karşılığı değildir. Bütün resuller söylediğimiz gibi mutlaka nebi değillerdir. Ama bugün üniversitelerimizde okunan akaid dersinde bunun tam tersi iddia edilmektedir. Akaidin dört temel kaidesinden birincisi, bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Bu gerçektir. Dört dörtlük olarak Kur'an'a tam bir uyum sağlıyor. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dürler. Tamam. Ama ikinci kaideye bakın. Bütün Resuller nebidirler. Böyle diyor akaid. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki hayır. Bütün Resuller nebi değillerdir. Akaidin ikinci kaidesi kendinden yekündür. Böyle bir kaide yok. Kur'an'a uymuyor. Üçüncü kaidesi, Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Gene kendine hüküm tam tersi geçerli. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bu geçerli. Ama Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir ifadesi Kur'an'a uymuyor, ters düşüyor. Peki akaidin dördüncü kaidesine, nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir ve resullere verilen şeriat kitaplarının şeriat kitaplarıyla
idare edenlerdir. Onlar da peygamberdir. Ama böyle de söylemiyorlar nebiler. Kendilerine kitap verilmeyen ve resullerin sahip olduğu kitaplarla idare eden peygamberlerdir diyorlar. Şimdi burada da yanlışlık kesin. Resuller bir kısmı peygamberdir, bir kısmı değildir. Yani bütün resullere aynı zamanda nebidir demek geçerli. Ama bütün resuller aynı zamanda, affedersiniz, bütün nebiler için aynı zamanda resuldürler demek geçerli. Ama bütün resuller için aynı zamanda nebidir sözü geçersiz. Nebiler de kendilerine kitap verilmeyen değil, tam aksine kitap verilen peygamberlerdir. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki biz nebileri topladık, onlara dedik ki ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Bütün nebilere Allah Teala onları topladığını ve kitap verdiğini söylüyor. Ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Hikmet de resullere de nebilere de verilmesi muhtat olan bir Allah Teala'nın nimeti. Öyleyse buradaki muhtevaya bakalım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nebi ve Resul kavramları birbirine öylesine karışmış ki o kadar çok yanlışın içinde herkes bocalıyor ve işin içinden çıkamıyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim son derece açık ve net olarak konuyu açıklığa kavuşturmuş. Akaidin birinci kaidesi, bütün nebiler Resul'dür. Aynen geçerli, bütün nebiler Resul'dür. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah Teala bunu birçok yerde kullanmış. Bakıyoruz ki gerçekten bütün nebiler Resul. Ama ikinci kaide, bütün Resuller nebidir. Hayır, bütün Resuller nebi değildir. Kur'an-ı Kerim bu açıdan gözden geçirdiği zaman bütün Resullerin nebi olmadığı sonucuna kesin olarak ulaşıyoruz. Öyleyse insanların iddiaları akaidin ikinci ayağı, ikinci esası kendine yakındır, geçersizdir. Yoktur, yok sayılmalıdır. Bütün Resuller nebi değildir. İşte Yusuf suresi 50. ayet-i kerime. Firavun dedi ki sen Yusuf'a git ve onu bana getir. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman diyor. Resul adını kullanmış Allah-u Teala. Alelade bir ulak. Ulak. Yani Firavun'dan aldığı emri götürüp Yusuf'a tebliğ edecek olan kişi. Bir haberciliğin dışında bir yetkisi olmayan bir kişi, üstelik de bir kafir. Ama Allah Teala Resul diyor. O zaman şimdi böyle bir insanın peygamber olması söz konusu olabilir mi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? O zaman bütün Resuller nebidir sözü geçerli değil. Bu birinci açıdan geçersiz kılıyor olayı. İkinci açıdan meseleye bakıyoruz.
Allah Teala diyor ki ey insan ve cin topluluğu, sizlerden olan Resullerimiz size gelmediler mi? Ey insan ve cin topluluğu diyor, sizlerden olan Resullerimiz diyor. O zaman insanlardan da Resul varmış, cinlerden de Resul varmış demek ki. Ama cinlerden hiçbir zaman bir nebiden bahsetmiyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim boyunca cinlerden bir nebiden hiç bahis yok. Cinlerden Resul'den bahis var ama nebiden bahis yok. Cinlerin arasında hiç peygamber olmamış. Ama onların da her toplumunda, her şehrinde mutlaka olan bir Resulü, onlarda da vazifeli. Her millette, cinlerinde bizler gibi ayrı ayrı milletleri var. Her milletten cinlerde de Resuller var. Ama bir cin nebiden Kur'an-ı Kerim hiç bahsetmiyor. Cinlerden peygamber yok. Kavimlerdeki Resuller söz konusu. Nebi neden Allah Teala Resullerden vermiyor? Çünkü huzur namazının imamı insan. Ve nebi olsa huzur namazının imamlığını yapması lazım. Huzur namazının imamı insan. Cinlerden bir nebinin mevcut olmadığını görüyoruz. Ama ayet açıkça söylüyor ki cinlerden Resul var. Gelelim meleklere.

Allah Teala biz onlara iki tane Resul göndermiştik. Melek Resul göndermiştik. Sonra bir tane daha gönderdik diyor Allah Teala. İnsanlara Allah Teala meleklerden Resul gönderdiğini söylüyor. Ama Kur'an-ı Kerim boyunca Allah'a meleklerden bir nebi gönderdiği hiç geçmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Meleklerden de nebi yok. Cebrail Aleyhisselam için Allah Teala diyor ki o bir resuldür diyor. Cebrail Aleyhisselam bir melektir ama o bir resuldür diyor, bizim elçimizdir diyor. Nebidir demiyor. Melekler arasındaki en üstün yeri Cebrail Aleyhisselam oluşturur. Eğer bir nebi söz konusu olsaydı onun olması gerekirdi. Ama Allah Teala onun resul olduğunu söylüyor. Nebi olmadığını, nebi olduğuna dair hiçbir işaret yok. Allah Teala bütün insanlara Kur'an-ı Kerim boyunca hep bir şeyler anlatıyor. Resuller arasında fetret devirleri yok. Resuller ard arda gelirler. Bütün kavimlere Allah Teala ard arda arkası kesilmeksizin resul göndeririz diyor. Yani ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan başlayarak o da bir resuldür. Aynı zamanda nebiydi. Adem Aleyhisselam'dan başlayarak Allah Teala nebiler göndermiş. Ama nebilerin arasında fetret devirleri var, boşluk devirleri var. Hazreti Musa'dan sonra 2000 yıl sonra Hazreti İsa geliyor. O aradaki boş devrede Allah Teala başka bir nebi göndermiş mi? Bu konuyu bilmiyoruz. Ama Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında 4000 yıl var. Affedersiniz, 2000 yıl var. Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gelinceye kadar 600 yıl. Ondan evvel 2000 yıl, Hazreti İsa'dan sonra da 600 yıl dünya peygambersiz kalmış. Sonra Allah Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i vazifelendirmiş nebi olarak. O peygamber olmuş ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den sonra da 1400 yıl geçmiş, peygamber yok. Olması da mümkün değil. Bundan sonra kıyamete kadar geçecek olan zamanda da bir peygamberin olması mümkün değil. Allah Teala çünkü diyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın resulüdür ve nebilerin de mührüdür. Sonuncusudur diyor. Nebilerin hatemidir diyor. Yani nebilik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte hitam buluyor. Hatem kelimesi mühür demek. Hitam da mühürlenmesi bir şeyin ve sona ermesi demek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki
1400 yıl geçmiş aradan. 1400 yıl dünyada peygamber yok. Şimdi de yok. Bundan sonra da kıyamete kadar olmayacak da. Şimdi Allah-u Teala'nın kullandığı ifadeye bakın. Hazreti Muhammed, aranızdan hiçbirinin, hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin de hitamıdır, hatemidir, sonuncusudur. İfade aynen böyle. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur, hitamıdır, hatemidir. Hatemül Enbiya diyor Allah Teala, nebilerin hatemi, sonuncusu. Ama Hatemül Resul demiyor, Resullerin sonuncusudur demiyor. Çünkü Resuller kıyamete kadar bütün kavimlerde var olmakta devam edecekler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün kavimlerdeki Resuller, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman

ülkede mutlaka Allah'ın bir Resulü olduğunu görüyoruz. Resullerle nebileri ayıran, demek ki bir hakikatte nebiler arasında fetret devirleri olması ama Resuller arasında fetret devirlerinin olmaması, hiçbir milletin hiçbir devrede Allah-u Teala tarafından Resulsüz bırakılmaması. Her devirde, her zaman Allah-u Teala'nın dizaynı söz konusu olmuş. Her devrede hep Allah'ın Resulleri bütün kavimlerde var olmuş. Diyor ki İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Ve onların, o kavimdekilerin dilleriyle konuşan Resuller göndeririz ki onlara söylediklerimizi onların lisanıyla açıklasın diye. Öyleyse bütün kavimlere Allah'ın Resul gönderdiğini ve onların dilleriyle onlara açıkladığını görüyoruz. Oysa ki nebiler, her kavim için ayrı bir nebi söz konusu değil. Nebi bütün dünya, hatta kainat içindir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kainat şumul yapısına Allah-u Teala işaret ediyor, seni alemlere rahmet olarak gönderdik diyor. Seni alemlere rahmet olarak gönderdik diyor. Seni bu dünyaya rahmet olarak gönderdik demiyor, bütün alemlere. Yani yedi alemin yedisi içinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rahmet. Cinler içinde, bizler içinde, berzah alemindeki nefsler içinde, emr alemi içinde, zülmani alemi içinde, cinlerin berzah alemi içinde ve yokluk içinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rahmet olarak ifade ediliyor Allah-u Teala tarafından. Öyleyse nübüvvet müessesesinin evrensel olduğunu görüyoruz. Bir tane Allah var ve huzur namazı yalnız onun indiği ilahisinde kılınır. Onun imamlığı söz konusudur. Ve bütün nebiler yaşadıkları devirde huzur namazının mutlaka imamlığını derhute etmişlerdir. Öyleyse üstlendikleri bu imamet görevi asaleten yapılan bir görevdir. Bütün nebiler huzur namazının imamlığının asaleten sahipleridir. Yani gerçek huzur namazının imamı nebilerdir. Ama nebiler arasında fetret devirleri var. Nebilerin olmadığı devreler. Peki huzur namazının imamlığı boş mu kalacak? Allah'ın huzurundaki binlerce ruh orada namaz kılmayacaklar mı? Kesintisiz olarak orada hep namaz kılınıyor. Hiçbir zaman da yok olmayacak bu Allah'ın katında kılınan namaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ya nebi yoksa, fetret devrinde yaşıyorsa, dünya şu anda da fetret devrinde,

üzerine alması bir farz oluyor. Allah-u Teala'nın emri gereği. Huzur namazının imamlığını devam ettiriyor. Her devirde Allah'ın kavimlerdeki resullerinden bir tanesine böyle bir görev verdiğini görüyoruz. O resul bir kavimdeki resuldür. Kavimlerden, Allah'ın seçtiği kavimdeki.

İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Resuller bütün kavimlerde, bütün devirlerde vardır. Şu anda da dünyadaki bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü yaşıyor ve o bulunduğu kavmin lisanıyla kendi kavmine açıklamalarda bulunuyor. Öyleyse böyle bir müessesede Allah'ın her devirde, bütün kavimlerde Resul bulundurduğu bir vaka, ama eğer peygamber yoksa, nebi yoksa, huzur namazının imamlarının boş kalmaması asıl olduğu cihetle, mutlaka Allah Teala kavim resullerinden birini huzur namazının imamlığına tayin ediyor. Huzur namazının imamı bu görevi Allah'ın huzurunda yapar. Huzur namazının imamı başka yerlerde de vazifeyle kılınan Allah Teala tarafından mutlaka dünya üzerindeki dergahta huzur namazının imamı 7. kata kadar çıkabilenlerin öğretisini alır üzerine. Bu çağda huzur namazının imamı Ümmül Kitap'ta da vazifelidir. İkinci katta da vazifelidir. İndi ilahide zaten huzur namazının imamı olarak vazifelidir. Öyleyse huzur namazının imamı her yerde vazifelidir. Onun sayısız ruhu kim dünyanın veya başka hayatta başka bir yerde hangi insan yaşayan tayında birisi tövbe ediyorsa o tövbe eden Allah Teala'ya ulaşmayı dileyip de o insan olmak suretiyle tövbe eden bu kişinin başının üzerine mutlaka devrin imamı gelir. Devrin imamı Kur'an-ı Kerim'de genellikle arşı tutan meleklerle beraber ifade edilir. Arşı tutan meleklerle beraber. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, arşı tutan meleklerle beraber vazife yapan devrin imamı bütün insanlara Allah-u Teala'nın mağfiret etmesini istiyor. Allah-u Teala Mü'min Suresinin 7. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafı

Ondaki kişi yani devrin imamı Allah-u Teala'dan bazı insanlar için mağfiret talebinde bulunur diyor. Ve bu mağfiret talebinde bulunma müessesesi bir açıklamayı ifade ediyor. Kim diyor, ya Rabbi, senin rahmetin ve fazlın, rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe edip de Allah'ın yoluna girerse, amin olan bu insanlara sen mağfiret eyle, onların günahlarını sevaba çevir. Ve huzur namazının imamları Allah-u Teala tarafından tasarruf altına alınır. Huzur namazının imamlarına kim tayin edilmişse o mutlaka Allah'ın tasarrufuna girer. Dünya üzerindeki Allah'a en yakın makam insanlar için huzur namazının imamlarıdır. Böyle bir makam insandan başka hiçbir mahluka layık görülmemiştir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki nübüvvet ve risalet birbirinden farklı iki tane müessese ifade ediyor. Üstün olan nebilerdir, yani peygamberlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bunların sonuncusudur. Allah-u Teala'nın acaba peygamber göndermekten, Resul göndermekten muradı ne? Muradı bütün dünyaya ve kainata Allah-u Teala'nın o insanları mutlu kılmak için bir vasıta göndermesidir. Bütün nebiler, bütün resuller birer vasıtadır. İnsanları Allah'ın yoluna davet eden vasıtalar. Sevgili kardeşlerim, eğer Resuller tebliğlerini yapmasalar, o zaman dünya ilimsiz kalırdı. İnsanlarla Allah arasındaki bir müessesedir bu. Hani şeytan insanlara diyor ya, Allah ile insan arasına kimse giremez. Allah-u Teala da diyor ki Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَهْتُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابِرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُوْكِنُونَ Biz insanlardan imamlar kıldık. Emrimiz de insanları hidayete erdirsinler diye. Öyleyse Allah-u Teala da aksini söylüyor. Biz diyor insanlarla aramıza İmamlar koyarız, huzur namazının imamları. Öyleyse risalet Allah'ın öğretisidir, nübüvvet de Allah'ın öğretisidir. Her kavimde mutlaka bir resul bulunur, Allah'ın öğretisini o kavimdeki insanlara anlatmak üzere. Nebi ise bütün kainat için vazifeli kılınır Allah-u Teala tarafından. Her kavimdeki resullerden huzur namazının imamlığına tayin edilen kişi de aynı görevle görevlidir. Pekaleten yaptığı o görevde bütün kainat için görevli kılınmıştır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber nübüvvet müessesesi tamamlanmıştır. Ama insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sadece son Resul değil, son Nebi değil, aynı zamanda son Resul olduğunu iddia ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, hiçbir asla dayalı olmayan birçok iddia boşlukta asılıp kalmış. Bunlardan bir tanesi de işte bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in son Nebi olduğu gibi aynı zamanda da son Resul oluşu. Ayet-i Kerime son derece açık. Allah Teala buyuruyor, Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Hatem-ül Enbiya'dır diyor. Böyle bir dizayn bütünüyle Allah Teala tarafından ortaya konmuş ve insanların iddiaları Allah Teala tarafından geçersiz kılınmıştır. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Nebi gelmeyecektir kesin. Ama iddialar Resul de gelmeyecektir şeklinde. Şu anda dünyadaki bütün ülkelerde bir Resul yaşıyor. Bu nasıl bir iddiadır ki Kur'an'dan hiçbir kaynak aramaksızın insanlar içi boş, kof iddialarda bulunuyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın son Resulü'ymüş. Şimdi Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesine geliyoruz. Ne diyor Allah Teala? Biz nebilere dedik ki diyor. Ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra siz nebilerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana misak vermenizi istiyorum. Bu ağır sözü, bu ağır misaki üzerinize aldınız mı? Dilinizle de ikrar ediyor musunuz? Bütün nebiler dedi ki, kabul ettik, dilimizle de ikrar ediyoruz. Allah Teala buyurdu, şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Ne diyor Allah Teala? Ey nebiler, sizden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. Şimdi bizim aklı evveller diyorlar ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o nebilerin arasında yoktu. Allah Teala da Ahzab suresinin, Duha suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, Ahzab mıydı, Duha mıydı? Bakalım, emin olalım. Ama şunu söylüyor Allah Teala, biz onlardan Hazreti İbrahim'den ve nebilerden misak aldığımız zaman senden de almıştık diyor Allah Teala.

Diyor ki Ahzab suresinin 7. ayet kerimesinde ve iz ehazna minen nebiyyine misakühüm. Biz o zaman ki nebilerden onların misakini almıştık. Ve minke ve senden de almıştık. Ve min Nuhin ve Nuh'tan ve İbrahim'e ve İbrahim'den ve Musa ve İsa ve Hazreti Musa'dan ve İsa ibni Meryem'e ve Meryem oğlu İsa'dan ve ehazna minhum misakan galiza. Onlardan ağır bir misak aldık diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir hürriyette karşımıza çıkıyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de Allah-u Teala o gün misak almış ve o gelecek olan Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de sonraki bir Resul. Hayır diyorlar, orada Allah-u Teala'nın söylediği şey o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Resul'dür. Ondan sonra bir daha Resul gelmeyecektir. Son Nebi olduğunu zaten açıkça yazmış. Nebi de gelmeyecektir, Resul de gelmeyecektir. Nübüvvet, Risalet de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bitmiştir. Bu kadar cahilane bir iddiayı insanlar yapabiliyorlar sevgili kardeşlerim. Resul'ün ve Nebi'nin olmadığı bir ortamda insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman başlarının üzerine gelecek olan bir ruh olması lazım kalplerine imanın yazılabilmesi için. Mücadele 22'de Allah-u Teala diyor ki onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. 10 tane insanla mürşidine ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe eden kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu ulaşır. Eğer yoksa hidayet de yoktur. Adamlar öyle bir iddiada bulunuyorlar ki Kur'an'daki hidayeti bir lafı da Kur'an'dan söküp alıyorlar. Böylesine cehalet üzere olan iddialar gerçekten alim geçinen insanlara aslında sürülen bir lekedir. Onların kendilerine sürdükleri bir lekedir. Kur'an hakikatleriyle bağdaşmayan iddialar boş iddialardır. Ve bu sebeple Allah-u Teala onların ilimlerine faydasız ilim adını veriyor. Sevgili kardeşlerim, nübüvvet müessesesi peygamberlik, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. Risalet ise kıyamete kadar devam edecektir. Şu anda da bütün devirlerde olduğu gibi bütün kavimlerin içinde Allah'ın Resulleri yaşamaktadır. Allah'ın bütün kavimlerde Resul bulundurması da kıyamete kadar devam edecektir. Kıyamete kadar huzur namazının imamları da risalet yoluyla sürdürülecektir Allah Teala tarafından. Öyleyse görevleri Allah'ın söylediklerini öğretmek olan insanlar kendilerinden bir şey ilave etmeden sadece Allah'ın söylediklerini ifade etmek mecburiyetindedirler. Tamam, Allah-u Teala'dan vahiy almıyorlar. Bu bir problem değil. Kur'an-ı Kerim var ellerinde. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini söylemek mecburiyetindeler. Ama şeytanın uydurduğu birçok yanlış insanlara devamlı olarak yanlış öğretiler şeklinde ulaşmakta ve yanlışlar öğretilmekte. Konumuzun başında söylediğimiz akaidin 4 genel kaidesinden 3'ü yanlış, bir tanesi doğru sadece. Ve insanlara üniversitelerimizde
bu yanlışlar öğretilmeye devam ediliyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, bu akşam sizlere İslam dini ve tasavvuf konusunda anlatacaklarımızın bir bölümünü tamamladık. Sizlerle birlikte sizlere anlattığımız şey bu akşam Nebiler ve Resuller, Nübüvvet ve Risalet müessesesi. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde öksürüklerle beraber bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Hani şu herkesin aradığı hazine, mutluluk, mutlu olmak. Aslında elinizi uzatıp tutabileceğiniz kadar yakın bir yerde. Ama Allah'ın kanunlarını bilmeyenler için yakalanmayacak kadar, ulaşılamayacak kadar çok uzaklardı. Öyleyse evvela birçok insanın rüyalarını beraberce düşünelim. Ne görüyor adam rüyasında? Milyarlar, trilyonlar, trilyarlar, han hamam sahibi, zengin ve mutlu olacağını düşünüyor zengin olduğu takdirde. İşte Allah-u Teala'ya en çok duamız o istikamet oluyor ki şu zengin oluyorum diye zengin olduğum takdirde ben de mutlu adam mı olur diye düşünenleri Allah-u Teala bir zengin kılsın da zenginliğin mutluluğu sağlayamadığını acı acı hissetsinler. Mutluluk zenginlik demek değildir sevgili kardeşlerim. Parası olan mutlu olur, parasız olan mutsuz olur diye bir Allah'ın kanunu yok. Öyleyse parayı bir vasıta sayarak benim param yok, ben mutlu olamam diye düşünen gaflettekilere sesleniyorum. Mutlu olursunuz. Mutluluk parayla satın alınmaz. Mutluluk bir insanın Allah ile olan ilişkisidir. Bu ilişkiyi güzel dizayn edenlerin hepsi mutluluğa ulaşabilirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak istiyor musunuz? Öyleyse bilin ki bir tek dilek sizi mutlu kılabilir. Şimdi diyeceksiniz ki iyi de Karun kadar zengin olsak mutlu olamayacağımızı söyleyen sen diyorsun ki şimdi bize bir dilekle mutlu olabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, evet. Hiç yanılmadınız. Aynen öyle söylüyorum. Bir dilekle mutlu olabilirsiniz. Nereden başlayalım? Mutluluğun kendisinden başlayalım hadi. Mutluluk ikiye ayrılır. Bir, cennet saadeti. İki, dünya saadeti. Öyleyse mutluluğun cennet saadeti adı verilen bölümü ki çok büyük bir kısmınız oraya ulaşmanın aşağı yukarı imkansız olduğunu düşünüyor. Son derece kolayca ulaşabileceğiniz bir yerdedir. Evet, hani demin başlangıçta demiştim ya, elinizi uzatsanız tutabileceğiniz kadar yakın, işte o. Allah'ın cennetine girmek bu kadar yakın. Şu bardağı elimi uzattım ve tuttum. Bu kadar yakın size. Bizim mutluluğu yaşayan kardeşlerimiz bunu çok iyi bilirler ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu bir dilektir. Bu dilek o kişiyi mutlak olarak Allah'ın cennetine götürür. Öyleyse Kimdir bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a yönelen kişi kimdir? Takva sahibidir. Ne olmuş yani takva sahibi ise? Takva sahibi Allah'tan korkmak. Ben de korkuyorum Allah-u Teala'dan. Ben de takva sahibiyim. Böyle mi diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, 14 asırda kavramlar, Kur'an kavramları öyle büyük değişikliklerden geçmiş ki iblis ortalığı tiftik tiftik atmış. Bütün hakikatlerin üzerini kalın bir sis perdesiyle örtmeyi başarmış. Hangi hakikatler? Hakikat deyince orada durun. Bunlar mutluluğa ait hakikatler. Şeytanı bir düşünün. Ne ister? Hepinizin kendisi gibi mutsuz olmasını, huzursuz olmasını, yeter mi? Hayır, yetmez. Ve kendisiyle beraber mutlaka cehenneme gitmenizi ister. Peki ne yapacak? Böyle elinizi uzatıp da tutabileceğiniz kadar yakın olan bir hakikatten, bir mutluluktan, bir cennet mutluluğundan sizi mutlaka beri kılmak ister, ötede kılmak ister. Onun dışında tutmak ister. Sizi mutlaka cehennemde kendisiyle birlikte görmek ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İblisin talebi bu olduğu için o yüz binlerce yıl süren ömründe ki kıyamete kadar da yaşamaya devam edecektir. Hep insanları aldatabilmenin, onları mutluluktan uzak tutmanın uzun vadeli planlarını yapmış. Bu uzun ömür içerisinde vakit adı verilen nesne bizim için sınırlıdır. Biz insanlar belli bir süre yaşarız. Ama iblis için bu sınır yok. İblis biliyorsunuz şeytan. Bu sınır yok. O Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı günde zaten hayattaydı. Halen de hayatta, kıyamette kadar da hayatta olacak. Bu menhus mahluk, insanların mutsuzluğu konusunda azim çalışmaların sahibi olmuş. Allah-u Teala her seferinde kurtuluş reçetelerini indirmiş. Bir defa bütün peygamberlere Allah-u Teala kitaplar vermiş. Her birine mutlaka bir şeriat kitabı vermiş. Sonra bu kitaplar adım adım yok olmuşlar. İnsanların elinde kala kala Tevrat kalmış, Allah-u Teala'nın Hazreti Musa'ya indirdiği kitap. İncil kalmış, Hazreti İsa'ya indirdiği kitap. Ve Kur'an-ı Kerim kalmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirdiği kitap. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlerin biliyorsunuz ki sonuncusu. Peygamberler Kur'an-ı Kerim'de Nebi adıyla anılırlar. Risalet de görevlerinin adıdır. Risaletle görevlidirler. Allah'ın emirlerini tebliğ etme göreviyle görevlidirler. Allah'ın elçisidirler. Ama Allah-u Teala bütün nebilere Âl-i İmrân suresinde 81. ayet-i kerimesinde anlattığı gibi şeriat kitabı vermiştir. Yani Allah-u Teala sadece öğretmiyor. Öğrettiklerinin kalıcı olmasını istiyor. Bunun için nebilerine kitap indiriyor ki o kitaplar elden ele yayılsın. Nebi ölse de arkadan gelecek olan boşluk devresinde, ki bütün nebilerden sonra boşluk devresi mutlaka olmuştur. Hazreti Musa'dan sonra Hazreti Davud'un geldiğini görüyoruz. Yüzlerce yıl sonra Hazreti Davud'dan sonra Hazreti İsa'nın geldiğini görüyoruz. Yüzlerce yıl sonra ve Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Arada fetret devreleri var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala kitapları indiriyor ki Nebi ölse de, Hakk'ın rahmetine kavuşsa da, o ondan sonra geçecek olan devrelerde de aynı kitap hükmünü icra etsin diye. Ama iblisin başka bir formülü var. Dahiyane bir formül. Kitapları unutturmak. İşte bugün dünya insanının mutsuzluğunun arkasında bu reçetesi yatıyor iblisin. İblisin reçetesi mutsuzluk reçetesi. Bütün insanları mutsuz kılmak, huzursuz kılmak birinci hedef bu dünya hayatında. İkinci hedef mutlaka kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak. Allah-u Teala da iblisin tam tersine, kainatta en çok sevdiği mahluk olan, üzerine titrediği, kainatın varisi kıldığı, bütün alemleri uğruna yarattığı insan adlı mahlukunu mutlu kılmak. Gördünüz mü? Allah-u Teala'nın talebi mutlak olarak insanları mutlu kılmak. Şunu hiç çekinmeden herkese göğsünüzü gere gere, alnınız açık, yüzünüz pak, göğsünüzü gere gere herkese söyleyebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. İki, bir mutluluk reçetesidir, tarifnamesidir, önderidir, rehberidir. Üç, bir mutluluk garantisidir. Allah-u Teala hepinize mutluluğu garanti etmiş. Sevinin, sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldınız. Öyleyse mutluluğa layıksınız. Şu kainat var ya, kainat, bu kainatta Allah-u Teala mahluk olarak neyi yaratmışsa, kimi yaratmışsa, hepsinden üstün olarak yaratıldınız. Ama bu üstünlüğünüzü Allah-u Teala ispat etmek mecburiyetindesiniz. İşte film orada kopuyor. Çünkü Allah'a insanoğlunun başka mahluklardan üstün olduğunun ispatı, onun bir dileğin sahibi olmasıyla mümkün. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne diyorsunuz? Biliyorum bir kısmınız diyorsunuz ki, hadi canım sen de. Biz insanız. Netice itibariyle bir mahlukuz. Bunu idrak ettiyseniz bayağı iyi durumdasınız demektir. Ama Allah'a varılır mı ki? Allah kendisine ulaşılacak olan bir yaratıcı mı? Kainatın tek yaratıcısı. Gerçek mi bu? Yani biz Allah'a ulaşabilir miyiz? Biz deyince şu fizik vücudunuzu kastediyorsanız, hayır, ulaşamazsınız. Ama kıyamet günü onu göreceksiniz. Ben kıyamet gününe kadar bekleyemem. Ben hemen görmek isterim. Buyurun. Kapı size de açık. Kim Allah'ı görmek istiyorsa işte formülü, Allah'a ulaşmayı dileyecek. Şimdi bana diyeceksiniz ki yani bu durumda yani ben gerçekten Allah'ı görebilir miyim? Evet sevgili kardeşim. Sen de oradaki sen de Allah'ı görebilirsin. Herkes görebilir. Ama bunun için bir bedel ödemek mecburiyetindesiniz. Sizden beklenen 4 tane teslim var. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Allah'ı göremezsiniz. Fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Göremezsiniz. Nefsinizi teslim edeceksiniz. Daimi zikre ulaşacaksınız. Hayır. Ama ne zaman ki sizden beklenen son şeyi iradenizi de Allah'a teslim ederseniz o zaman hakka tukatihi takvanın sahibi olursanız olursunuz. Bir hakkın takva. O zaman Allah'ı mutlaka görürsünüz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, sizlere hitap etmek bir zevk. Hele Allah'ın güzelliklerini anlatmak, hele sizleri mutluluğa davet etmek. Öyleyse bu söylemler nereden geliyor ki? Allah'tan geliyor. Peki kaynağı? Kaynağı %100 Kur'an-ı Kerim. Öyleyse ne demek istiyorsun? Yani Kur'an-ı Kerim'i herkes biliyor. Herkes Kur'an-ı Kerim'in, Arapça bilen herkes Kur'an-ı Kerim'i okur manasında verir. Veremez sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki veremez. İşte o yüzden İslam alemi bir çöküşün içerisinde. Dünyanın en geri ülkelerinin İslam ülkeleri olmasının arkasında bu gerçek var. İblis korkunç bir tuzak hazırlamış insanlığa. İslam alemine hazırladığı tuzaksa, İslam alemindeki insanlara Kur'an hakikatlerini unutturmak. Ne yapmış? Bir defa şunu söylemek istiyorum. Üst seviye zeki bir mahluk. Korkunç bir zekası var. Şeytani zeka derler ya, gerçekten korkunç bir zeka. Size küçücük bir misal vereyim sevgili kardeşlerim. Bir şeyi yapmaya karar verdiniz. Bir seçeneğiniz var 2 tane. Birine karar verdiğiniz, karar verirken içinizdeki bir zıt sesle hep çarpıştınız. Onun pozitif taraflarını bir ses anlattı içinizde, o ulaşmak istediğiniz hedefin. Negatif tarafla her birine de karşı çıkan bir ses var içinizde. İşte o iblis. Hepinizle devamlı temas halindedir. O öğrettiği bütün milyarlarca iblis şeytanlarla o her zaman sizinle beraberdir. Her an sizi mutsuz etmek için içinizdeki sesi taklit ederek sanki siz öyle düşünüyormuşsunuz gibi, hem pozitifin hem negatifin sahibi sizmişsiniz gibi sizi her gün işletir. Sevgili kardeşlerim, herkes şeytanın her an kendisiyle beraber olduğunun farkında bile değildir. Onlar değildir ama bakınız Kur'an-ı Kerim'de söylüyor Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emrolunur. Kim bu şeytanın adımlarına tabi olanlar? Herkes. Doğuşundan itibaren bütün insanlar şeytanın adımlarına tabidir. Peki ne zaman kurtuluyorlar? Biz insanlar bu kulluktan hiç kurtulamayacak mıyız? Nedir bu başımıza gelenler? Kurtulacağız tabii. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz anda siz artık şeytanın kulu değilsiniz. Şeytanın dostu da değilsiniz. Çünkü dilediğiniz an artık siz cennete gireceksiniz. Öyleyse şeytanın bir numaralı düşmanı oldunuz bile. Öyleyse bu kadar basit mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle konuşalım. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne işterimut tagûte yabudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî." Onlar şeytana kul olmaktan kurtuldular, kaçındılar, kurtuldular. Kimler? Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar Allah'a yöneldiler de, Allah'a ulaşmayı dilediler de, şeytana kul olmaktan kurtuldular. Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle şeytana kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Neymiş neymiş? Kullarım diyor. Ne yapmış bu kişiler? Bunlar sahabe. Kullarımı müjdele diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylüyor, emir veriyor. O devirde yaşayan sahabe, sahabeyi müjdeleyecek. Yani bu olayın sahiplerinin sahabe olduğu yüz üzerinden yüzde kesinlik kazanıyor Kur'an-ı Kerim hükümlerinde. Sahabe şeytanı kul olmaktan kurtarmışlar kendilerini. Allah'a kul olmuşlar. Neyle? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Ne almışlar? Cennet müjdesi almışlar. Dünya müjdesi de. Sevgili kardeşlerim, bir adım daha öteye geçelim. Aynı zamanda da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, tağutun, insan ve cin şeytanların dostları mıdır? Evet, dileyenler Allah'ın dostlarıdır. Ya, hangi ayet-i kerime söylüyor acaba bunu? Bir yanlışlık olmasın sakın. Yanlışlık yok sevgili kardeşlerim. İşte Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Allahu veliyyüllezine aminu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri." Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ تَاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Onlar ki kafirlerdir. Onlar tağutun, insan ve cin şeytanların dostudurlar. Neden? Allah'laşmayı dilemedikleri için şeytanların hegemonyasında, hakimiyeti altında, şeytanın adımlarına tabi olanlar. Onlar da diyor Allah Teala tağut tarafından nurdan zulmete ulaştırılırlar. Öyleyse o da belli değil mi? Ya Allah'ın kulu olacaksınız ya da ömrünüz boyunca şeytanın kulu olarak kalmakta devam edeceksiniz. Tabirlerde bir hata yok. Kur'an-ı Kerim aynen böyle söylüyor. İblisin bu konudaki acaba şu zulmani marifeti ne olmuş? Çok basit bir hile kullanmış. Aynı zamanda da dahi yani. Bu basit şey Kur'an'dan insanları uzaklaştırmak. Neden dahi yani? Elinde zaman adlı bir anahtar olduğu için o zaman parçasında 1400 yılda Kur'an-ı Kerim'in insanlar tarafından öğrenilmesini ve tatbik edilmesini adım adım önlemiş. Ne yapmış? İnsanlara gene insanlar kanalıyla söyletmiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Bırakın alimler anlasınlar, onlar kitaplar yazsınlar, size Kur'an'ı anlatsınlar, siz de onu tatbik edin. İşte masal böyle başlıyor sevgili kardeşlerim. Bu masal insanları mutsuz kılma masalı. Bu masal insanları Allah'ın kulluğundan çıkarıp şeytanın kulu yapma masalı. Sevgili kardeşlerim, son derece önemli bir husustan bahsediyoruz size. Bütün insanların unuttuğu bir şey, Allah'a ulaşmayı dilemek ve sadece bu dileği unutturmak için yüzyıllarını harcamış iblis İslam aleminde. Neticeye ulaşıyorum. Aradan 1400 yıl sonra, 1400 yıl geçmiş, bugüne ulaşmışız. Biz size bu hakikatleri Allah bize öğretmeseydi de, biz de sizlere öğretmeseydik, gene mevcut kitapların hükmü altında insanların %90'dan fazlası cehenneme gidecekti. Şu anda durum vahametini koruyor. Ne yapmış iblis? 14 asır boyunca adım adım insanlara kitaplar, insanların kitaplar yazmasını sağlamaya çalışmış. Nesiller ve kitaplar. Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarını ifade eden kitaplar, kitaplar, kitaplar. Her neslin yazdığı kitaplar, bir sonraki nesilce esas kabul edilerek ona kendileri de ilaveler yapmışlar. Sonraki nesil ikinciyi de esas kabul ederek ona ilaveler yapmışlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, onuncu nesiller, arka arkaya gelen, bugüne kadar gelen nesiller, hep aynı kitapları, asırlar boyunca gelen kitapları okumuşlar. Bu kitaplara Kur'an-ı Kerim emaniye diyor. Bakara suresi 78. ayet-i kerime. Onlar kitabı Kur'an'ı bilmezler diyor. Ve emaniyeye tabi olurlar diyor. Elleriyle yazdıkları kitaplar. Kim bu insanlar? Bir tek vasıfla söyleyelim mi isimlerini? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ne olmuş? Bakınız ne kadar basit bir sonuca ulaştık. Öyle bu kitaplar Kur'an'ın yerini öyle bir almış ki 14 asır sonra bugün Kur'an'a bakıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, aranızdan en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Bugün bu neye çevrilmiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği, aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in okunmasını öğrenen ve öğretendir. Hayır sevgili kardeşlerim, öyle demiyor. Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Yani Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğretendir. Ve insanlar Kur'an'ın lafzını da ruhunu da bilmiyorlar. Ve de öğreti bu sebeple Kur'an'ın okunuşuna döndürülmüş. Peki şeytan böyle yaparak neyi sağlamış? Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz 7 tane safa içerir. Birinci safa, Allah'laşmayı dileyeceksiniz. Dilemiyorsunuz, ikinci, üçüncü, dördüncü diğer safalar sizin için hiçbir zaman gerçekleşemez. Kur'an'ın elifbası Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an tabiriyle amin olmaktır. Gene yün kökünden gelen, yani iman kelimesinin, mümin kelimesinin kökünden gelen amenü olmak, inanın manasına gelen bir kelime kalın çizgilerle bakarsak. Ama amin olmak inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenleri kapsıyor sadece. Mümin inananlar kelimesiyle ifade edilemez. Her inanan kişi mümin değildir. Amini olmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın katında mümin olamazsınız. Çünkü mümin olmak mutlaka cennete girmeyi işaret eder. Ama Allah'a inanan herkes Allah'ın cennetine giremez. Yedi tane safhanın birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsunuz, bundan sonraki safhaların hiçbirini yaşayamazsınız. İkinci safha, irşat makamına mutlaka ulaşıp tabi olmak. Yani burnunuzu kırıp Allah Teala'nın size mutlaka sevdireceği bir kişi olacak. Sizin ulaşabileceğiniz bir yerde. Herkes için konuşuyorum. O sevgiyi size Allah verecek. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bir, Allah'a ulaşmayı dilediler. Demin söyledik Zümer Suresi 17. ayet-i kerime 2. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Tabi olacağınız kişinin bir peygamber olması, bir resul olması gerekmiyor. Şu anda dünyanın her tarafında mürşit standartlarında binlerce insan yaşıyor. O söylediklerimin hakkında bilgi sahibi olan irşat makamının sahipleri ilk şahitler. Onlardan birine kişi ulaştığı zaman 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin tabi olmasına paralel bir olay gerçekleşiyor. İkinci safha. İslam'ın üçüncü safhasında bu işlemi yaptığınız anda vücudunuzdan ayrılan, çünkü devrin imamının ruhu başınızdan gelip teklifte bulunur. Emir verir ruhunuza vücuttan ayrılıp Allah'a dönmesi için. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmış, sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki 7 defa ard arda gerçekleşen aklanmadan sonra ruhunuzda 7 tane aklanma boyunca gök katını aşar, Allah'ın zatına ulaşır. 3. safha Allah'ın zatına ulaşma. Yani ruhun Allah'a teslimi, birinci teslim. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 28 basamaklık 4 tane 7 basamaktan oluşan, 4 tane 7 basamaktan oluşan İslam skalasında üçüncü basamak ruhunuzun, üçüncü safha ruhunuzun Allah'a ulaşmasıdır. Üçüncü basamakta birinci safhayı, 14. basamakta ikinci safhayı, 21. basamakta üçüncü safhayı yaşarsınız. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, Allah'a ulaşarak değil. Sadece ruhunuzdur Allah'tan gelen ve Allah'a ulaşacak olan. Yirmi beşinci basamak, fizik vücudunuz Allah'a teslim ediyor, teslim oluyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği şeyleri işlemeyen bir özellik. Yirmi yedinci basamak, nefsiniz Allah'a teslim oluyor. Dördüncü teslim. Affedersiniz, üçüncü teslim. Ve 28. basamağın 5. kademesinde iradeniz de Allah'a teslim oluyor. 4. teslim. 7 safhada 4 tane teslim. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bütün sahabe hepsi 28 basamağı yaşadılar. 28 basamakta 7 safa geçirdiler, 4 tane de teslim. Hamdolsun ki hepsi
1: Kur'an ayetlerinde yer almış. Netice mi? Neticede bütün sahabe iradelerinde Allah'a teslim eden irşat makamının yetkili temsilcileri olmuş ve tabiin sahabeye tabi olmuş. Tabiinin de bir kısmı aynı seviyede iradelerini de Allah'a teslim edebilen mürşitler olmayı başarmışlar. Onlara tabi olanlar da tebe-i tabi'in. İşte sevgili kardeşlerim, yedi safa dört teslimden oluşan bir İslam merdiveni. 28 basamak. Kur'an bundan ibaret. Peki ne olmuş? Dikkat edin, bu söylediklerimin hepsini bundan 14 asır evvel bütün sahabe gerçekleştirmiş. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler, ulaştırmışlar. Hepsi fizik vücutlarını teslim etmişler. Hepsi nefslerini teslim etmişler. Hepsi irşada ulaşmışlar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bahsediyoruz. Bunlar sözle ifade edilen şeyler, her biri yedi safhanın yedisinin de yaşandığı Kur'an-ı Kerim ayetleriyle tespit edilmiş durumda. Allah'a ulaşmayı hepsi dilemişler. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Hepsi irşat makamına ulaşmışlar. Zaten burada bir ihtilaf söz konusu değil. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi. Hepsi nefslerini Allah'a teslim etmişler.

irşada ulaşmışlar. Hücurat suresi 7. ayet-i kerime. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler. Fussilet suresi 33, 34, 35. ayetler ve Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kaybolmuş bir hazineden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Hamdolsun ki Kur'an bütün haşmetiyle hiçbir değişikliğe uğramadan aynen duruyor. Peki İslam alemi eğer onu takip etseydi ne olurdu? Şaşaa İslam'ın zaferleri ve dünyada İslam'ın hakimiyeti, ilimde, fende İslam'ın hakimiyeti devam ederdi. Unutmayın, ilk dişliği icat eden Ebu'l-İz'dir. 1920'li yıllarda tatbikata sokulabilen füze, ondan 300 sene evvel Lagari Hasan Çelebi tarafından tatbikata sokulmuştur ve bir tarlaya inişi de başarmıştır füzeyle uçtuktan sonra Lagari Hasan Çelebi. İlk uçan da gene bir Türktür. Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar kanatlarıyla uçmuştur. Ve El-Cabir matematiğe negatif değerleri, sıfırın altındaki değerleri sokan İslam alimidir. Bu devirde de nükleer fiziğe negatif değerleri sokan biziz. Başlangıçta herkesin itiraz ettikleri noktaları onlara ispatladığımız zaman artık pek bir şey söyleyemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bakınız mutluluk derken laf bizi nereden nereye götürdü? Olur mu şimdi bu yani? Size mutluluktan bahsediyordum. Mutlu olmanızın birinci şartı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz andan itibaren artık Allah'ın yolundasınız. Güzelliklerin içindesiniz. Garanti değil misiniz? Kesin. Cennet mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için cennet garanti edilmiştir. O kişi kim olursa olsun. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin bütün günahları, günahlarının mahiyeti ne olursa olsun Allah Teala tarafından mutlaka örtülür. O kişiye 7 tane furkan verir Allah Teala. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince ve o kişinin bütün günahlarını örter. Günahları örtülen kişinin sevapları kalacağı için sevaplar günahlarından daha fazla olan bir kişi olacaktır bu. Sevgili kardeşlerim, bu şart cennete girmenin yeterli sebebidir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa o kişinin gireceği yer cennettir. Öyleyse bir garantinin sahibi misiniz? Kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cenneti mutlak olarak elde eder sevgili kardeşlerim. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennet kelimesini kullanıyor Allah Teala. Cennetler 7 kattan oluşan gök katlarının her birinde bir cennet söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın cennetini elde etmek hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Bir, talep, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sözünüzde ben Allah'a ulaşmayı diliyorum, ya Rabbi beni kendine ulaştır tarzında bir talep mi? Onun biraz daha ötesi, buranın söyleyecek, kalbinin söyleyecek, kalbinizden, içinizden bir talebi Allah'a ulaştıracaksınız. Yani bir başka ifade, asıl ifade, gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Aslında dilemiyorsunuz ama sözünüzde demiş.

diyorsunuz ki Ya Rabbi beni kendine ulaştır. İşte diyorsunuz ben de söyledim. Hayır siz söylemediniz. İstekle söylemek mecburiyetindesiniz. Bunu istediğinizi Allah-u Teala bilecek çünkü kalbinize bakıyor. Kalbinizde bu talebi işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu sizin Allah'ın cennetine mutlaka gireceğinizin ifadesidir. Cennet ona göre tanzim edilmiştir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin girebileceği bir yerdir. Oradaki elektronik sistemler sadece kulaklarındaki bakra alınmış olan, gözlerindeki hicab-ı mestura alınmış olan, kalplerindeki ikinnet alınmış olanlar için geçerlidir cennetin kapıları. Elektronik sistemler gözlerinde hicab-ı mestura olan, kulaklarında bakra olan, kalplerinde ikinnet olan insanları kabul etmez. Onların girecekleri yer cehennemdir. Cennete asla kavuşamazlar. Cehenneme de girmeleri normal standartlarda mümkün değildir. Mutlaka cehennemin kapıları kaldırılır. Yerden 30-40 santim yükseltilir. Cehenneme girenlerin hepsi burunları sürtünerek oraya girerler. Otomatik sistemler bu standart içinde dizayn edilmiş. Öyleyse cennet diyorsanız eğer işte Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizi mutlak olarak bu elektronik sistemlerin ölçüsünün dışına çıkaracak ve cehenneme uçarak girerek kıyamet günü cehenneme gireceksiniz bütün insanlarla beraber. Cehenneme girenler de cennete girenler de ama cennete girenler oradan aynı gün bütün cehennemleri gördükten sonra çıkacaklar ve Allah'ın cennetlerine ulaşacaklar. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetini kazanır. Allah Teala amin olanların takva sahibi olduğunu söylüyor. Rum 31 Münibineyleyhi ve tekun Allah'a ulaşmayı Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Takva sahibi olanların mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Amin olanların mutlaka cennete gireceğini hem cennet saadetini hem dünya saadetini kazanacağını söylüyor Allah Teala. Yunus suresi 63. ayet-i kerime Ellezine aminu ve kânû yettekûn lehumül büşrâ fil hayâtet dünyâ ve fil âhireti. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır diyor Allah Teala. Öyleyse mutluluktan bahsetmek üzere yola çıktık. Sevgili kardeşlerim, hepinize Allah Teala kesin olarak garanti veriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi yakasını cehennemden sıyırmıştır. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Birinci kat cenneti mi? Hayır. Yoluna devam edip etmediğine bağlıdır. Yoluna o devam etmek istemese olur mu? İstememesi mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka namazı, orucu, zekatı ve özellikle zikri mutlak olarak sevdirir. Kişiye ibadetlerin hiçbirisi angarya olarak gelmez. O kişi bu ibadetleri zevkle, istekle yapar. Allah'a inananlara hiç iyi gözle bakılmadığı, bunları yaşayanların cezalar aldığı bir dünyada Allah'ın sevgilisi olmak mutlaka böyle bir talebin sahibi olmayı gerektirir. Ve söylediğimiz 7 tane safa o kişi için hazırdır. 3. safaya kadar gidişi, ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti altına alınmıştır.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse üç safayı mutlaka aşar. O Allah'a ulaşmayı dilemiştir, birinci safanın sahibi olmuştur. Onun cüz'i iradesini Allah kontrolü altına almıştır. İlahi irade, cüz'i iradeyi kontrolü altına almıştır. Çünkü kişi Allah'ı vekil tayin etmiştir. Allah'a tevekkül edip. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Allah'ın hedeflerine kendisini ulaştırması için. Bu Allah'ın kanunudur, temel kanunu. Tevekkül müessesesi bunu ifade eder. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Ruhu mutlaka vücudundan ayrılacaktır mürşidine ulaştığı zaman. 14. basamakta. Ve bu kişi bütün ibadetleri Allah Teala tarafından kendisine sevdirilmiş olduğu için seven birisi olacaktır. Allah'ın yoluna girmeden evvel bu ibadetleri yapılamaz şeyler olarak düşünen kişi onlardan zevk almaya başladığını görecektir. Çünkü insanın yapısı ona göre dizayn edilmiştir. Allah'ın emirlerini yaptıkça zevk alabilen bir vasatla, bir hüviyetle yaratıldınız. Bu hanif fıtratının gereğidir. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Ve Allah Teala ruhunuzu kendisine ulaştırmayı da garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci cennetin sahibisiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman tabiyetinizle birlikte ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Bu husus size bırakılmamıştır. Allah Teala tarafından buraya getirilmiş olacaksınız. Allah Teala tarafından bu husus garanti edilmiştir bütün insanlara. Kim diyor Allah Teala bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve ulaştırıyor sevgili kardeşlerim. Üçüncü kat cennete kadar. Ama üçüncü kat cennete ruhunuzun ulaşabilmesi için nefs tezkiyesi yapıyorsunuz. O da size ağır gelmiyor. Nefs tezkiyesinin zikrin sonunda nefsinizin kalbindeki karanlıkların yerini fazıllar almaya başlıyor. Onlar sizi ileride fazilet sahibi yapacak olan özellikler. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluyken fazıllarla dolmaya başlıyor. %2 rahmet nuru giriyor kalbinize yaptığınız zikirle. Sonra da %49 7 kademede 7 tane gök katını aşarken ruhunuz her bir katta %7 nur birikimi alır kalbiniz. Fazıl birikimi. Kalbinize Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim gücüdür. Fazılları kendisine çeker ve yapıştırır. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplandıkça kalbinizi terk eden karanlıklar, nefsinizin afetleri artık oraya geri dönemezler. Çünkü kendilerine yer yoktur. Kapı dışarı edilmişlerdir. Kişi %49 fazıl, %2 de rahmetle nefsinin kalbini %51 ile nurla doldurduğu zaman ruhu 7 tane gök katını açacaktır. Her %7 fazla birikiminde bir gök katı yükselecektir kişi. Ve ruh Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Burası 3. kat cennetin sahibi olduğunuz yer. Burası dünya saadetinin yarısına sahip olduğunuz yer. Nefsinizdeki afetler yarı yarıya azaldığı için yanlış yapma, bu sebeple azap edilme oranınız %50 azalacaktır en az. Yani siz devamlı bir mutluluğu yaşayamazsınız bu seviyede ama davranış biçimlerinizin yarısından mutluluk alacağınız kesindir. Yani yarı yarıya mutluluğu ve mutsuzluğu yaşadığınız bir dünya başlangıçta tamamen mutsuzluğu yaşarken.
Allah Teala'nın garantisi buraya kadar sizi üçüncü kat cennetin sahibi kılar ve dünya saadetinin yarısını mutlaka size garanti eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle sizi mutluluk adı verilen bir müesseseye, cennet saadetine dileğinizle birlikte ulaştırıyor. Birinci kat cennet. Dünya saadetinin yarısına ise 21. basamakta, 22. basamakta ulaştırıyor. 21. basamakta ruhunuz ulaşıyor Allah'a, 22. basamakta Allah'ın zatında yok oluyor. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gülün dostlarım, size bir reçete sunduk. Kur'an reçetesi. Gayemiz mi? Gayemiz unutulmuş Kur'an hakikatlerini sizlere anlatarak, öğreterek hepinizin mutluluğa ulaşmasını temin etmeye çalışmak. Bunun mümkün olmadığını biliyoruz. Hepinizin birden Allah'ın taleplerine evet demeniz mümkün değil. Aranızda hiçbir zaman değişemeyecek olan birçok insan var. Ama siz sevgili kardeşlerim, eğer mutlu olmak istiyorsanız mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Bakınız, bilgisayarda 3000'den fazla kaset var. Din konusunda öğrenmeyi dilediğiniz bütün noktalara, sizi mutluluğa ulaştırmak konusunda öğrenmeyi dilediğiniz bütün noktalara alabildiğine geniş ışıklar tutulmuştur Allah-u Teala tarafından. Mercek altında inceleyeceksiniz onları. Mercek altında bize öğretildi detaylarıyla. Öyleyse hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanız için bir tek dileğiniz yetiyor Allah-u Teala'dan. O dileği dileyerek hepinizin mutlaka cennet saadetine ve en azından dünya saadetinin yarısına ulaşmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: Kadın.
1: El Fatiha ve as-salavat ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz sevmek. Allah Teala buyuruyor ki nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Allah Teala'nın katında en güzel duygu sevmektir. Yücelik sevmektedir. O Allah ki yaratan olması hasebiyle her şeyin en yücesidir. O en çok sevendir. Sizler Allah'ı ne kadar severseniz, onun tarafından o kadar çok katlı sevilirsiniz. Diyelim ki Allah Teala'yı biz bir ünite seviyorsak, Allah Teala bizi 100 ünite seviyorsa her bir ünitemize karşılık, 2 ünite sevdiğimiz zaman Allah Teala'nın sevgisi 200 olur. 10 ünite sevdiğimiz zaman Allah'ın sevgisi 1000 ünite olur. İşte bunun gibi biz insanları seversek, insanlar da bizi sever. Biz insanlardan nefret edersek, insanlar da bizden nefret eder. Öyleyse hangi açıdan olaya bakarsanız, o açıdan aynada kendinizi görürsünüz. Sevmenin karşılığı sevilmektir. Nefret etmenin karşılığı nefret edilmektir. Öyleyse yol bir değil mi sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek yol var. Seveceğiz. Sevmek asli unsurdur. İnsanları sevmekten geçer her şey. En güzeli odur, sevmektir. Hepiniz için sevme müessesesi Allah'ın temel emridir. Çünkü o hepinizin sevilmesini ister. Sevdikçe sevilirsiniz. Sevildikçe daha çok seversiniz. Nefret eden insanlara dikkatle bakın. Hepsi mutsuzdur. Hiçbirisi nefretle hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Mutluluğun yaşanabilmesi mutlak olarak sevgiye bağlıdır. Sadece seven insanlar mutlu olabilir. Mutluluk sevginin yavrusudur. Mutluluk sevgiyi doğurur. Mutlu insanlar severler. Seven insanlar mutlu olurlar. Mutlu olan insan daha çok sever. Daha çok seven daha çok sevinir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. O hepinizi çok seviyor. Bütün sevgisiyle size bakıyor. O sevginin ışığında görüyor hepinizi. Allah Teala sevmeyen ve
Bu sebeple sevilmeyen insanlara sadece acır. Ama kanunlarını koymuştur. Önerilerini biz insanlara ulaştırmıştır. Ne yapmamız lazım geldiği Kur'an'da açıkça yazılıdır. O standartlarda kendimizi ne kadar Allah'a yaklaştırırsak, o kadar Allah da bize yaklaşır. Biz Allah'ı ne kadar seversek, onun çok katlı bir karşılığı Allah'ta da vardır. Bu rakam en az bir onla başlar. Nasıl Allah Teala'nın derece sistemi bir onken bire 700'e kadar çıkabiliyor. İşte Allah'ın sevgisi de böyledir. Herkese karşı olan sevgisi hep bir hüviyetinde devam eder. Bir insan Allah'ı bir kat mı seviyor, Allah onu 10 kat sever. Fakat kişi tasavvuf yolunda yüceldikçe ruhunu, etini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettikçe Allah'a karşı sevgisi de bu yücelmeye paralel olarak mutlaka artar. Allah'a yaklaşmanın insana verdiği huzur ve mutluluk onun kademelerinde yükseldikçe devamlı artar. Bu Allah sevgisine dayalı bir olaydır. Allah sevgisi artar. Onlara bağlı olarak diğerleri de artar. Ve artan bu dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın da bize karşı olan sevgisi 1'e 10'dan 1'e 100'e, 1'e 200'e, 300'e, 400'e, 500'e, 600'e ve 700'e kadar yükselir. Daha öteye geçer mi? Özel kişilerde geçer. Sevgili kardeşlerim, o özel kişiler Allah'ın nebileridir. O özel kişiler Allah'ın resulleridir. Onlar doğmadan evvel seçilirler ve en çok sevilirler. Peki Allah Teala onları sever de diğerlerini sevmez mi? Herkese karşı sevgi kucağını açmıştır. İnsanlar kötülük yapsalar da Allah onları sever. Ve onlara acır. Ama kanununu koymuştur. İnsanoğlu aklını başına toplayıp da o kanunlara uygun hareket etmezse, o zaman gideceği yer cehennemdir. İşte Allah Teala insanlara olan o derin sevgisiyle öyle büyük kolaylıklar getirmiştir ki insanoğluna özgü. Diyor ki sen mutlu olmak istiyorsun, öyle değil mi? Böyle bir sualsizle sorulsa Allah Teala tarafından ne cevap verirsiniz? Evet dersiniz, gerçekten mutlu olmak istiyorum. İşte mutlu olmak isteyen insana Allah Teala öyle imkanlar vermiş ki bir hiç karşılığı her şeyi vermiş.
Diyor ki Allah Teala, pekala, madem ki mutlu olmak istiyorsun, ben senden bir şey istiyorum. Bu mutluluğu sana vermek için bir tek şey istiyorum. Bir dilekte bulunacaksın bana. Diyeceksin ki, ey yüce Allah'ım, ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Hayattayken. İşte böyle bir dilek. Bu dileğin karşılığında dünya mutluluğunun yarısını Allah-u Teala'dan alabilirsiniz. Bu dileğin karşılığında üçüncü kat cenneti Allah-u Teala'dan alabilirsiniz, garanti edebilirsiniz. Eğer Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilediğinizden itibaren yedi sekiz aylık bir ömre sahipse insanoğlu o zaman bunu mutlaka gerçekleştirir. Çünkü onun Allah'a ulaşmayı dilemesi birinci kat cenneti elde etmesidir. Kim Allah'a mülaki olmayı diler de, kalpten bir dilek diler de, sonra ölürse hiçbir şey yapamadan, bu kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için onun günahları örtülmüştür. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, ey amene olanlar, iman edenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a tek başına inanmanız sizi cehennemden kurtaramaz. Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Çünkü Allah'a ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dilemedikçe takva sahibi olamazsınız. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı Allah-u Teala'dan dile. Ve böylece takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle oyalanır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayndır. Bir hiç karşılığı sizi cehennemden kurtarmak için Allah Teala sebep icat etmiş. Bir tek dilek diyor. Bir tek dileğiniz yeter. Kim öyle bir dilekte bulunursa, bana ulaşmayı dilerse, o zaman ben onu kendime mutlaka ulaştırırım diyor Allah Teala. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi.
Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü. Allah dilediğini kendisine seçer. Yani insanların %90'dan fazlasını kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve yehdi ulaştırır, hidayet eder. İleyhi ona, kendisine men o kişiyi yunib. Münib olan kişiyi, enibi olan kişiyi, münibine olan kişiyi kendisine ulaştırır. Münib olmak, yunib kelimesi de, münib kelimesi de, münibine kelimesi de, enibi kelimesi de, hepsi aynı kökten gelir. Yönelmek manasındadır. Kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Böyle diyor, böyle yapar. İşte Allah'a yönelen kişiyi Allah'ın kendisine ulaştıracağına dair ikinci bir ayet, Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki, Allah dalalette olanları bırakır. Onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Demek ki dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse dilemesi yeterlidir. Allah o kişiyi kendisine ulaştırır. Peki ne olur yani? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilememiş ya da dilemiş. Son derece basit. Dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Dilemeyen kişi de mutlaka cehenneme girer. Cehenneme mi girer? Neden? Allah Teala diyor ki, kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi, onların amelleri boşa gider diyor. İşte bir insanın böyle bir dileğin sahibi olmaması onun mahvına sebebiyet verir. Onun amelleri boşa gider. Amelleri boşa giden insanınsa gideceği yer elbette cehennemdir. Öyleyse terazinin iki tarafına bakıyoruz. Bir tarafında Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Sol tarafta Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Dilemedikleri için amelleri boşa gider. Boşa gidince de gidecekleri yer mutlak olarak cehennemdir. Alternatifi yok. Mutlaka cehenneme gider. Dileyen insanlar, ikinci taraf terazinin diğer kefesi, diledikleri için gidecekleri yer mutlaka, sadece diledikleri için gidecekleri yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilese, ertesi gün ölse, onun gideceği yer cennettir. Neden ama o kişinin o kadar günahı var, nasıl gidermiş cennete? Çünkü Allah Teala açık bir şekilde diyor ki, kıyamet günü mizanlar konulur. Kimin günahları fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları fazlaysa onun gideceği yer cennettir. Müminin 102 ve 103. Tamam.
Gerçekten bir insanın cennete gitmesi için sevaplarının fazla olması lazım. Cehenneme gitmesi için günahlarının fazla olması lazım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin neden günahları fazla? Çünkü Allah Teala onların amellerini boşa çıkartıyor. Peki Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin neden sevapları fazla? Çünkü Allah onların günahlarını örtüyor. Günahlarını yok ediyor. Sırf Allah'a mülaki olmayı diledi diye Allah onların günahlarını yok ediyor. Öyleyse böyle bir olayda Allah Teala'nın onların günahlarını affettiğini, örttüğünü görüyoruz. Günahları örtülürse kazandığı dereceler elbette günahlarından %100 mutlaka fazla olacak. O zaman gidecekleri yerde elbet Allah'ın cenneti olacak. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ı seven kişi Allah'a ulaşmayı diler. Seven sevdiğine koşar. Nefret eden nefret ettiğinden kaçar. İşte Allah'ın düşmanları, şeytan ve onun takımı Allah'ı sevmezler. Onların gideceği yer cehennemdir. Biliyorsunuz ki zamanımızda bırakınız şeytanı sevmeyi, şeytana tapanlar var. O insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, cehennemden kurtulamazlar. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit mi bir insanın dünya saadetini yaşaması ve mutlaka cennete girmesi? Evet. Bu kadar basit. Sadece bir dilek. Daha şöyle bir misal de verebilirsiniz konunun vahametini belirtmek sadedinde. Diyelim ki bir adam 80 yaşında ölüyor. 15 yaşında görevlerini anlatmışlar ona. Namaz kılacaksın demişler, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin, kelime-i şehadete getireceksin. Ve kişi 15 yaşından itibaren İslam'ın 5 şartını 80 yaşına kadar aralıksız sürdürmüş. İslam'ın 5 şartını da tatbik etmiş. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilemediği için bu kişinin kazandığı bütün ameller, bütün dereceler örtülüyor. Geriye sadece günahları kalıyor. Bir tek sebeple Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Allah'ı sevenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Seven sevdiğine koşacaktır. Koşacağı yer Allah olan kişi Allah'a koşacaktır. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıracaktır. Belki ruhunu demek de tam oturmuyor yerine. Herkes öyle konuşur. Benim ruhum var, senin ruhun var der ama aslında o ruh bizlere ait değil sevgili kardeşlerim. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Öyleyse
içimizde bir ruh var idi diyelim bizim için. O ruh Allah'a ait. Eğer onu Allah'a ulaştırmadıysak hemen harekete geçmeliyiz. Ya Rabbi demeliyiz, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Ya da senin ruhunu sen onun sahibi olduğun cihetle sana ulaştırmak istiyorum. Neden o 80 yaşında ölen kişi 65 yıl ibadet etmesine rağmen İslam'ın 5 şartıyla cehenneme gidiyor? Çünkü amelleri boşa gidiyor. Kişi Allah'a mülaki olmayı dilemezse onun amelleri boşa gider. Peki o diğeri Allah'a ulaşmayı dilemiş, hiç ibadeti yok. Ertesi günde ölmüş. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir, hiç ibadeti yoktur. Allah'a sağlam bir inançla inandığı için ve Allah-u Teala'nın ayetini görünce ben mutlaka bunu gerçekleştirmeliyim diye düşünerek Allah-u Teala'ya kalpten bir dilekte bulunmuştur. Ruhunu gerçekten Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Elbette Allah-u Teala kimin gerçekten dilediğini, kimin dilemediğini en iyi bilendir. Bu sebeple kalpten bir dilek diyor Allah-u Teala. Şimdi böyle bir dizayn söz konusuysa, bu nasıl bu adam Allah'ın cennetine gider ki? Hiç ibadeti yok. Sadece bir tek dileği var, girer. Çünkü Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesine göre Allah onun günahlarını örter. İşte cennete girmenin bu kadar kolay, bu kadar basit bir standardı var sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda hepiniz için Allah-u Teala'nın yardımcı olmasını dileriz. Biliyoruz ki siz sevgili kardeşlerimiz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ama ya dilemeyen milyarlarca insan sadece böyle bir kavramın Kur'an'da mevcut olduğunu ve bütün sahabenin bunu gerçekleştirdiğini, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin cehenneme gireceğinden haberleri olmadığı için o insanlar ne yazık ki kurtuluşa ulaşamazlar. Onlar İslam'ın 5 şartını öğrenmişler. İslam'ın 5 şartını yaşayan cennete girer, yaşayamayan cennete giremez derler. Aslında öyle de demezler. Daha da değişik bir ifadeleri var. İslam'ın 5 şartını yerine getiren de günahları sebebiyle önce cehenneme gidecektir. Allah-u Teala onu birazcık orada hafifçe kavurduktan sonra, biraz azap ettikten sonra oradan çıkarıp cennetini alacaktır zannederler. Bu hayallerle yaşayanlar varsa şu anda bizi dinleyenler arasında, onlar da bilsinler ki bir insan cehenneme girdikten sonra hiçbir şekilde cehennemden çıkması mümkün değildir. O kişinin cennete girmesi de mümkün değildir. Çünkü cennet o öyle bir insanlar için, cehenneme gidecek herkes için sadece bir görüntüdür. Allah-u Teala insanoğlunu öyle bir hüviyette, öyle bir vasıfta yaratmıştır ki, öyle bir özellikle yaratmıştır ki, kimin günahları
sevaplarından fazlaysa Allah-u Teala'nın sisteminde o kişinin vücudu sadece cehennem için fizik vücuttur. Ve ezelden ebede kadar cehennemde kalacaktır. Cehennemin ve cennetin gökleri çatlayıncaya kadar sonsuz zamanlarında cehennemde kalacaktır. Kimin de sevapları günahlarından fazlaysa Allah insan vücudunu o özellikle yaratmıştır ki o kişiye de sadece cennet kendi hüviyetindedir. Cehennem onun, o kişi için bir görüntüdür sadece. Öyle bir insan bu sebeple cehennemin içine girer, uçarak bütün cehennem katlarını dolaşır ama ne sıcağı hisseder ne de herhangi bir şeye dokunabilir. Bu sebeple cehennemin duvarları şeffaf duvarlarından o uçarak girer içeri. Ona hiçbir şey, o bir görüntü olduğu için bir engel teşkil etmez. Bütün cehennemi dolaşır ve de çıktığı zaman da oradaki sıcak alevler, zebaniler onun için sadece bir görüntüdür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki sizler bu hakikatleri bilenlersiniz. Hepinizin en güzele ulaşmasını diliyoruz Allah-u Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, Allah için olun, Allah için yaşayın ve de her şeyinizi en güzel standartlarda böylece dizayn edin. Biliyoruz ki sizler Mihr Vakfı'nın değerli mensupları hepiniz Allah'a ulaşmayı dileyerek birinci engeli bütünüyle ortadan kaldıranlarsınız. Ama dünya bilmiyor ki. İşte ağır göreviniz burada başlıyor. Herkese bu hakikatleri söylemekle hepiniz yükümlüsünüz. Ama söylemekten söylemeye fark var. Kardeşlerimizin küçük bir kısmı da olsa yanlış bir şekilde insanlara yaklaşıyorlar. Siz dininizi bilmezsiniz. Dini biz biliriz. Biz size dininizi öğretmeye geldik gibi kelimelerle böyle söylemeseler de tavırlarından, hallerinden bu neticeler çıkan kardeşlerimiz var. Tebliğ yapıyorlar. Tebliğleri insanları sadece bizden uzaklaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, öyle olur mu? Nerede kaldı sizin tevazuunuz? Alçak gönüllülüğünüz? Allah için olmanın temelinde bu yok mu sevgili kardeşlerim? Tevazu. İnsanlarla konuşurken onlara kendinizi sevdirmek gereğini duymuyorsanız o zaman nasıl olur da bizim saflarımızda zannedebilirsiniz kendinizi? Biz size öyle mi öğretiyoruz? İnsanları seviniz diyoruz. Nefret ettirmeyiniz diyoruz. Sevdiriniz diyoruz. Bütün güzellikleri o insanlara anlatın diyoruz. Bir insanları anlatmak
ve tevazu içerisinde anlatarak onlara anlattığı hususları sevdirerek kabul ettirmek var. Bir de insanlara onların cehlini yüzlerine vurarak sen alimsin ama bak Kur'an'ın hakikatlerinden haberin yok tavırları içerisinde insanlara hadlerini bildirerek tebliğ yapan kardeşlerimiz var. O zaman başarı kazanamazsınız ki sevgili kardeşlerim. İnsanları cennete çağırmanız, tavrınız ve haliniz sebebiyle onların sizi reddetmelerine sebebiyet verir. Ve onlar da şöyle düşünürler. Gerçekten bu insanlar cenneti hak etmiş olsalardı herhalde bu kadar insana tepeden bakmazlardı. Allah onlara tevazuyu mutlaka öğretirdi diye düşünürler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nerede mütekebbir bir insan görürseniz orada problem vardır. Siz tevazu içinde olacaksınız. İnsanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyi söyleyeceksiniz ve onları bunu sevdirmeye çalışacaksınız. Onları bir hedefe yönlendirirken zorlamayacaksınız. Ukalalık etmeyeceksiniz. Bilgiçlik taslamayacaksınız. İnsanlara öyle bir görüntüyü asla vermemelisiniz. Niçin yapıyorsunuz bu tebliği sevgili kardeşlerim? Bir düşünün. Allah için değil mi? Onlara Allah'ı sevdirmek için değil mi? Allah'ı sevdiğini ve Allah'a ulaşmayı dilediğini iddia eden birisinin davranışları hiç de sevecen değilse bu nasıl Allah'ı sevmek diye düşünmeyecekler midir? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, son sözümüz odur ki insanlara güzellikle yaklaşın. Onları sevdiğinizi belli edin. O sevgi halesi içinde onlara Allah'a ulaşmayı dilemenin bir kurtarıcı faktör olduğunu anlatmaya çalışın. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Tanrıcım Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Er-Rahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim ve'l-dâlin Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir İslam nedir, tasavvuf nedir konusunun yeni bir rüknünü size izah etmek üzere huzurlarınızdayız. Öyleyse konumuz ruh nedir? Ruh. Ruh vücudumuza Allah'ın üfürdüğü bir Allah Teala'nın mahlukudur. Allah'tan gelmiştir ve tekrar Allah'a dönecektir.

Secde sur les seins. Dokuzuncu ayet-i kerime. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sümme sevvahu ve nefaha fihi min ruhihi. Ve ceale lekumus sem'a vel efsare vel efide. Kalilen ma teşkürün. Diyor ki Allah-u Teala sonra onu, yani insanı dizayn ettik, sevva ettik. Ve ona ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Sonra onu, insanı, insanın fizik vücudunu sevva ettim, dizayn ettim, şekillendirdim ve ona ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Sonra diyor ki, sonra ona görme hassası verdim, basar. Sonra ona işitme hassası verdim, sem'i. Sonra ona idrak hassası verdim, fuat. Ne kadar az şükrediyorsunuz diyor Allah Teala. Öyleyse ruh Allah Teala tarafından bize üflenmiştir. Ve Allah Teala ruh konusunda buyuruyor ki ruh Rabbinin emrindendir. İsra suresi 85. ayet-i kerime. Kulir ruhu min emri Rabbi. De ki ruh Rabbinin emrindendir. Emir nedir? Allah'tan gelen, bir görev yapacak olan ve bu görevinin sonunda tekrar Allah'a geri dönecek olan bütün sistemler emir adını alır. Allah'ın emri adını alır. Ruh Allah'tan gelmiştir, bize verilmiştir, bir görev yapacaktır. Görevi nedir? Tekrar Allah'ın zatına geri dönmek. Bu geri dönüşü nefsin afetlerinin yarıdan daha fazla temizlenmesine bağımlı olduğu için Allah Teala ruha nefsi cezalandırma, onu görevini yapmaya zorlama yetkisi vermiştir. Böyle bir dizaynda ruhumuzun Allah'a dönüşünün üzerimize farz olduğunu unutmayalım. Ruh Allah'ın emrindendir. Ruhtan başka çok şey daha vardır Rabbimizin emrinden olan. Allah Teala buyuruyor ki Allah yere gireni, gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve tekrar göğe yükseleni en iyi bilendir. Bunlar nötrinolardır. Nötrinolar da Allah'ın emridir. Allah-u Teala'nın kalbinize gönderdiği rahmet, fazl, salavat isimli nurlar da her biri Allah'ın bir emridir. Bütün bu sistemler görevlerini yaparlar. Görevlerini yaptıktan sonra tekrar Allah'a ve Allah'ın katına geri dönecek olanlardır. Ruhumuz Allah'ın zatından gelir, tekrar Allah'ın zatına geri dönecektir. Diğerleri Allah'ın katından gelir. Rahmet, fazl, salavat, sekinet. Allah-u Teala'nın nurları. Allah-u Teala'nın feyzi. Hepsi Allah'ın katından gelen, bizlere ulaştırılan, sonra da tekrar Allah'a dönecek olan varlıklardır. Öyleyse bir insanın nefsinin kalbindeki rahmet ve faziletler, o kişi Allah'ın yolunda olduğu sürece onun kalbinde kalacaktır. Öldüğü zaman

kendisinden tekrar Allah'ın katına geri dönecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhumuz da biz hayata gelirken bize üfürülür. Ölmeden evvel Allah'a gönderilmesi üzerimize farz kılınmıştır. Ama ölmeden evvel gönderememişsek Allah Teala'ya, o zaman ölünce ölüm melekleri bizden alacaktır ve Allah'a geri gönderecektir. Ruhumuzu. Ruhumuz bir emanettir. Bizde Allah'tan gelmiştir ve bizde bir emanettir. Allah Teala diyor ki Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde İnna aradnel emanete alel semavati vel ardı vel cibali fe ebeyne en yahminneha ve eşfakna minha ve hamelehal insan innehu kâne zalümen cehûle. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Onlar onu yüklenmekten kaçındılar. Ve insana ve insan yüklendi. Onu insan yüklendi. Muhakkak ki zalim ve cahildir diyor Allah-u Teala insan için. Öyleyse ruha baktığımız zaman ruhumuz %100 hasletlerle dolu bir müesseseyi temsil eder. Tekamülün zirvesinde en üst noktasında yaratılmıştır. Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşır. Sadece hasletlerden ibarettir. Öyleyse ruhumuz Allah'tan gelmiştir ve tekrar Allah'a geri dönecektir. Bu konu üzerimize tam 12 defa farz kılınmıştır. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Allah Teala tarafından üzerimize tam 12 defa farz kılınmıştır. Birinci farz Zümer 54. Ve enübü ila rabbiküm ve eslemu lehu min kable en yetekümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a döndürün, ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah Teala. Sümme la tümselun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. İkinci ayet-i kerime Rum 31 Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön. Allah'a ulaş ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28 İrci'i ila rabbike. Rabbine geri dön. Ey ruh, geri dönerek Rabbine ulaş. Rücu et. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 Vettebi sebi'la men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna uy. Onun yoluna tabi ol. Yani aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah Teala. İşte böyle bir dizayn söz konusu.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın indinde böyle bir olayda altıncı, yedinci ve diğerleri geliyor arkadan. Altıncı ayet-i kerime Yunus 125. Allahu yedi darü selamü yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder. Selam yurdu diye geçiyor. Aslında teslim yurdu olan Allah'ın zatı bahsedilen yer. Allahu yedi darü selamü yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Kimi ulaştırmayı dilerse oraya, o selam yurduna, Allah kimi ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakim ise Allah'a ulaştırdığı kesin olarak biliniyor. İşte Nisa 175 Allah-u Teala buyuruyor. Kim Allah'a sarılmayı ve Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Kim Allah'a sarılmayı, Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacaktır ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Görüyoruz ki sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı ve Şura söz konusu olan Yusuf suresinin, Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde de Allah Teala, Allah kimi selam yurduna, teslim yurduna ulaştıracaksa onu sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştıracağı cennetle Allah'ın selam yurdundan muradı teslim yurdu olan kendi zatıdır. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtile, Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale, ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Yani Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Burada açıkça Allah Teala ruhun Allah'a ulaştırılmasının bir emir olduğunu, emrettiği şey olarak vasıflandırıyor. 9. ayet-i kerime Şura 47. Allah'ın davetine üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, yani ölüm günü gelmeden evvel mutlaka icabet edin diyor Allah Teala. Allah'ın daveti ise Yunus suresinin 7. ayet. Allah'ın daveti ise Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde açıklanmıştı. Allah'ın zatı. Teslim yurdu, selam yurdu Allah'ın zatına davet ediyor Allah Teala. 10. ayet-i kerime Enam 152 ve bi ahdillahi efu haza sırat-ı müstakim fettebihu. Allah Teala diyor ki Allah'ın ahdini ifa edin. Yani ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Bu, işte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Ki sırat-ı müstakimden sakın vazgeçip diğer fırkalardan herhangi birisine tabi olmayın ki o zaman onlar sizi Allah'ın yegane yolu olan, yani Allah'a ulaştıran yol olan sırat-ı müstakimden saptırırlar. On birinci ayet-i kerime Maide 7. Allah Teala diyor ki o gün, yani el-Sübra günü işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de
misakinizi üzerinize farz kıldık diyor. Misakinizi üzerinize vasiyet ettik, üzerinize yükledik diyor. Ruhumuzu Allah'a ulaştırma konusunda Allah'a verdiğimiz yeminin adı misak. Ve 12. ayet-i kerime Nisa 58. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا diyor Allah Teala. Allah emanetleri o emanetlerin ehline, sahibine teslim etmenizi emreder. Görüyorsunuz ki emanetler emanet olarak geçiyor çoğul ama sahipleri ehli bir tane. Bütün emanetlerin Allah'a teslim edilmesini Allah Teala emrediyor. Böylece üzerimize Allah Teala bir vazife vermiş oluyor. 12 defa farz kıldığı bir görev, ruhumuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek. Allah'ın zatı ruhumuza gidecek. Burada

Allah Teala Beled suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde şöyle söylüyor. Ve yedeyna hüsnecdeyn ve onu iki yola ulaştırdık. 11. Fakat o felek tehamel rekabete akabete fakat o sarp yokuşu aşmaya girişmedi. Ve ma edrake mel akabe, o sarp yokuşun ne olduğunu sen bilir misin? İdrak edebilir misin? Fekku rekabetün, o kölenin, ruhun azaldıdır. Velet 14-15 ev itamin fi yemin zi meskabetin yetimen za mekrabe ev miskinen za metrabe sümmekâne minellezine aminu ve teva sabri sabri ve teva ve teva sav bil merhame ilahiki ashabil meymene. Yahut açlık gününde yakın olan bir öksüzü yahut toprağa serilmiş bir yoksulu doyurmaktır. Sonra amen olup birbirlerine sabır tavsiye edenler, merhametlilerden olmayı tavsiye edenlerden olmaktır. İşte bunlar amel defterleri, sağdan verilenlerdir. Burada Allah Teala kölenin azadıdır demekle Veled suresinin 13. ayet-i kerimesinde ruhun vücuttan azad edilmesi gerektiğini söylemiş oluyor. Aslında bu bir burada bir farz olayı yok ama söylediğimiz gibi ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerimize tam 12 defa farz kılınmış durumda. Allah Teala ruha bir muhteva vermiş. Bu muhteva

Allah'ın katından gelen bu mahlukun tekrar Allah'a, Allah'ın zatından gelen bu ruhun tekrar Allah'ın zatına geri döndürülmesi söz konusu. Üzerimize 12 defa farz. Ruh bir emanettir. Sahibi biz değiliz. Allah'a dönecektir. Dönmekle mükelleftir. Ruh iç dünyamızda nefsle devamlı savaş eden bir varlıktır. Bütün hasletleri 19 hasletten oluşur. Hep Allah'ın emirlerini yerine getiren ve yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle donatılmıştır. Ve ruh Allah'a canı istediği zaman dönemez. Ruhun Allah'a dönebilmesi şarta bağlanmıştır. Nefsin tezkiye olması. Nefsimiz emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye isimli 7 kademede tezkiye olmadıkça ruhumuz 7 tane gök katını aşıp da Allah'a ulaşamaz. Nefsimizin ise ruhumuzun Allah'a ulaşmasına engel olan standartları nefsin afetlerle dolu olmasıdır. Ve bu afetler nefsten ayrılmayı hiçbir zaman istemezler. Şeytanın da ayrılmamaları için bir gayretin sahibidir. Şimdi burada bir muhteva görüyoruz. Ruh, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir varlık olarak yaratılmış. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek. Buna göre tekamülün zirvesinde olarak yaratılmış. Ama nefs hiç öyle değil. Nefs afetlerle dolu ve Allah ne emretmişse onu asla yapmak istemez. Nefs, Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmak ister. Ve şeytan da nefsin bütün afetlerine tesir ettiği için nefsi devamlı kontrol altında tutar ve nefsi devamlı azdırır. Öyleyse nefs bu sebeple kendi kendine afetlerden kurtulmak yoluna hiçbir zaman gitmeyecektir. Afetlerden kurtulup da hasletlerle dolmak nefsin hedefi değildir. Şeytan da zaten nefsi devamlı azdırmaktadır. Onun için nefsin görev yapabilmesi ancak ruhun nefse tazyik etmesiyle sağlanır. Böyle bir tazyikte bir azap müessesesi var olmalıdır. Ne zaman bir insan ruhunun emirlerini yerine getirirse büyük bir mutluluk duyar. Akla hem nefsimizden bir talep gider. Bu talep nefsin afetlerine uygun olarak Allah'ın bir emrini yerine getirmeme talebidir veya yasak ettiği bir fiili işleme talebidir. Veya ayrı bir olay tahakkuk eder. Ruhtan akla Allah'ın emrettiği bir şeyi yapma konusunda veya yasak ettiği bir şeyi yapmama konusunda talep ulaşır. Ama karar vereceği akıldır. Akıl, Allah'ın emirlerinin gerçekleştirilmediği, yasak edilen fiillerin ise serbestçe işlendiği bir ortamda şekillenmişse, şuur kazanmışsa, o zaman nefsin taleplerine evet diyecek, nefsin taleplerini kabul edecek, ruhun taleplerini kabul etmeyecektir. Bu takdirde ruhun Allah'a ulaşması hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. İşte bunun için Allah-u Teala ruha, nefsi azaplandırma yetkisi vermiştir ve ruh
nefse her yaptığı hatadan sonra azap eder. Allah da yapılan hatalardan sonra o hatayı bizim fizik vücudumuz işlediği için fizik vücudumuza da Allah azap eder. Aklını kullanmayanlara azap ederiz diyor Allah Teala. Burada aklın yanlış kullanılması söz konusu olduğu takdirde akıl Allah'ın emrettiği biçimde kullanılamamış demektir. O zaman kişi azaplandırılır. Ne zaman bir başkasına bir kötü davranışta bulunursak veya Allah'ın bir emrini yerine getirmezsek, yasak ettiği bir fiili işlersek, hepsinde Allah Teala bize azap verir, ruhumuzda nefsimize azap verir. Nefsimize azap vermelidir ki fizik vücudumuz azap görürken nefsimiz de görmelidir ki nefsimiz bu azabın sonunda yaptığı hataları azaltmak üzere harekete geçsin ve tezkiye olmak için hazır hale gelsin. Gene tezkiye fizik vücudumuzun standardı içinde bir dizayndır. Yani nefs tezkiyesi denen olay Allah'ın zikriyle gerçekleşir. Ve zaman içerisinde ruhun hasletleri, faziletleri, ruhta 19 tane haslet vardır. Bu 19 fazilet zaman içerisinde nefse yerleşir.

Ne olur? Ruhun Allah'a ulaşmayı dileriz. Allah o insanla mürşidimize ulaştırır. Nefsimizin kalbine iman kelimesini yazar ve nefs tezkiyesine başlarız. Allah'tan gelen faziletler nefsimizin kalbinde iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. İşte bu nefs tezkiyesidir. Ama böyle bir şeyin tahakkuk etmesi sonucunda ruhun hasletleri nefsin afetlerinin yerini yavaş yavaş alacaktır. Her %7 nur birikimi ilk %7 ile nefsi emmare, ikinci %7 ile nefsi levame, üçüncü %7 ile nefsi mülkime, sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci safhalarda mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri birer birer açılır. Ruh, nefsin her %7 temizlenmesiyle bir gök katı yükselebilir. Eğer nefs temizlenmezse, ruhun Allah'a ulaşması da mümkün değildir. Bu sebeple aralarında çok sıkı bir ilişki söz konusudur nefsle ruh arasında. Ancak nefsin tezkiyesidir ki kademe kademe ruhu gök katlarında 7 kat yükseltir ve Allah'a ulaştırır. Ruh sadece hasletlerden oluşur. Ruhun 19 tane hasleti söz konusudur. Birinci hasleti sevgi. Sevgi bütün hasletlerin arasında en üst seviyelidir. En üst seviyeli olanıdır. En yüksek seviyedeki ruh hasleti sevgidir. Ali İmran 119'da Allah Teala diyor ki: "Ha entüm ilahi tuğbinehüm ve la yuhubbineküm ve tuğminüne bil kitabı küllihim. Ve izâ lekûküm kâlu âmennâ ve izâ halev addû aleykumül enâmile minel gâiz. Kul mûtu bi gâizikum innallâhe alîmün bizzatüsüdür." Allah Teala diyor ki: "Ey müminler, siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz ve siz kitabın bütününe iman edersiniz. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Ama tenhada kendi başlarına kaldıkları zaman size olan öfkelerinden dolayı parmak uçlarını ısırırlar." Yani bundan 14 asır evvel sahabe bu hüviyetteydiler. Kitabın bütününe iman eden ve kendilerine buğz edenleri de sevenlerdi. Öyleyse ruhun sevgi hasletini nefslerine geçirmişlerdi. Nefsleri sevgiyi bütün boyutlarıyla yaşıyordu. Hepsi daimi zikrin sahipleriydi. Fetih Suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar kafirlere karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidirler. Onları rükû ederken, secde ederken Allah'ın lütuf ve rıza, Allah'tan lütuf ve rıza dilerken görürsün. Yüzlerinde secdelerin izleri vardır. İşte bu onların Tevrat'ta anılan vasıflarıdır. İncil'de de şöyle vasıflandırılmışlardır: onlar filiz çıkarmış, gittikçe kuvvetlenerek kalınlaşmış, gövdesi üzerinde dikilmiş ekincilerin hoşuna giden ekin gibidirler. Kafirleri ashaba öfkelendirmek içindir. Onlardan mümin olup ıslah edici amel işleyenlere Allah mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir." Ve birbirlerine karşı merhametli, yani sevgi doludurlar. Mümtehine 8. Allah din uğrunda
sizinle savaşmayan, sizi diyarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve adil muamele etmenizi yasaklamaz. Çünkü Allah adil davrananları sever.

Haşr suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunlardan evvel Medine'yi yurt ve iman evi edinenler kendilerine hicret edenleri severler. Hem Ensar'da hem de Muhacir'inde sevginin var olduğunu ve kenetlendiğini görüyoruz. Nefsin, ruhun hasletlerinin birincisi sevgidir. Sevgi tek başına bütün hasletlere bedeldir. Geri kalan 18 hasletin hepsinden daha önemli bir yeri vardır sevginin insanın kalbinde. İkinci hasleti ruhun iman. İslam olmanın temel standardı tek Allah'a iman etmektir. İkinci standardı tek bir toplum oluşturmaktır. Tevhid. Üçüncü standardı da Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse Allah Teala secde 15'te diyor ki: İnnemâ yu'minu bi ayetînel lezîne izâ zükkürü bihâ harru succeden ve sebbehû bihamdi rabbihim ve hum lâ yestekbirûn. Bizim ayetlerimize yalnız o kimseler iman ederler ki ayetlerimiz hatırlarına gelirse secde ile yere kapanırlar. Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ve onlar büyüklenmezler. Tekebbür etmezler. İman muhtevanın önemli bir rüknüdür. Allah'a inanmak, iman etmenin temelidir. Ama iman müessesesine baktığımız zaman imanın kalbe de yerleşmiş olması gerekir. Bunun için Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala 10 tane ihsan vererek mürşidine ulaştırır. Kişi tabi olduktan sonra Allah Teala kalbine imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala onların kalplerine imanı yazarız. Onların üzerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz ve o ruhla onları yedediriz, destekleriz diyor. Kalplerin içine de o zaman imanı yazarız. Öyleyse iman kişinin dilindeyse bir şey ifade etmez. Kalbinde olması esas. Üçüncü hasleti ruhun doğruluk. Tövbe 43'te Allah Teala diyor ki Allah seni affetsin. Fakat gerçeği söyleyenler senin tarafından belli olmadan yalancıları bilmeden evvel niye onlara izin verdin diyor Allah-u Teala.

Yusuf 26'da Allah Teala buyuruyor ki o benden murat almak diledi dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şehadet etti. Eğer Yusuf'un gömleği önünden yırtılmışsa kadın gerçek söylüyor. O yalancılardandır. Yalancılar ve doğrucular yalan nefsin afetlerindendir. Doğru ise ruhun hasletlerindendir. Doğruluk. Yasin 52'de Allah Teala diyor ki derler ki veil, kim bizi mezarımızdan kaldırdı? İşte bu Allah'ın vaat ettiği gönderilen peygamberlerin doğruyu söyledikleri gündür. Nem 27. Bakalım gerçek mi söylüyorsun yoksa yalancılardan biri misin? Doğruluk Allah'ın indinde önemli bir faktördür. Ve Allah Teala herkesin mutlaka doğru olmasını her fırsatta emreder. Dördüncü hasreti ruhumuzun adalettir. Ya Allah Teala adaleti objektif bir standart olarak düşünüyor. İnsanlar hak sahibidir. Kim bir başkasının hakkına tecavüz ederse, başka birisinin hakkını haleldar ederse, ona bir zarar vücuda getirirse, hak sahibini zarar dide etmiştir. Ve o zaman iki taraf arasında adaletin tayessüs etmesi gerekir. Haksızlığa sebebiyet veren cezalandırılır. Bu adaletin tahakkukudur. Öyleyse adalet insanlar arasındaki haksızlıkların ceza müessesesiyle yok edilmesi ve haklıya hakkının teslim edilmesi halidir. Adalet, haleldar olan hakkın o hakkın sahibine teslim edilmesi halidir. Ali İmran 18. Ya ulul ilmi kaymen bil kız. Adaleti kaim kılan ilim sahipleri. Maide 8. Ey iman edenler, Allah için adil, adaletle davranan şahitler olun. Maide 42'de Allah Teala diyor ki şayet aralarında hükmedersen adaletle hükmet. Allah adaletle hükmedenleri sever. Araf 29 Kul emera Rabbi bil kıst. De ki Rabbim adaleti emreder. Yunus 47 Öyle külli ümmetin Resul. Bütün ümmetler için mutlaka Resul vardır. Her devrede bütün ümmetlerde. فَيْزَا جَاءَ رُسُولُهُمْ Ne zaman onların Resulü onlara gelirse كُدِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ Onların arasında kıst ile, adaletle hükmolunur وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ Ve onlara zulmedilmez. Araf 159 وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى اُمَّتِنْ يَهْتُونَ بِالْحَقِّ وَبِيهِ يَعْدِلُونَ Musa'nın kavminden, milletinden bir topluluk hakka ulaştırırlar, Allah'a ulaştırırlar ve aralarında adalet ile hükmederlerdi. Araf 181 Ve mimmen halakna ümmetin bizim yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki yehtune bil hakkı hakka hidayet ederler, hakka ulaştırırlar ve bihi yadilun ve adaletle hüküm verirler. Beşinci hasleti ruhun edep.

Furkan 63 Allah-u Teala buyuruyor. Rahman'ın öyle kulları vardır ki onlar yeryüzünde tevazu ile yürürler. Şayet onlara cahiller söz atacak olurlarsa selam size derler. Edep bir insanın tevazu sahibi olması halidir. Edep başka insanlara karşı, özellikle mürşide karşı mutlak saygıyı gerektirir. Allah'a karşı da kişinin en saygılı davranış biçimini göstermesi asıldır. Altıncı haslet, kemalat, yani olgunluk, manevi olgunluk. Nefsin afetlerinin giderek azalması, ruhun hasletlerinin çoğalması standartları kemalatı ifade eder. Kemalatın üst safhası daimi zikirde bütün afetlerin nefsin kalbinden yok olması, yerine ruhun bütün hasletlerinin dolmasıdır. Bunun ötesi 10 kademe, 10 mertebe kişinin nefsinin kalbinin tezyin edilmesidir ve böylece kişinin iradesinde Allah'a teslim ettiği noktaya ulaşmasıdır. Allah-u Teala Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, bilin ki içinizde Allah'ın Resulü var, şayet emirlerin çoğunda size itaat etseydi, o zaman siz bundan çok zarar görürdünüz, hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi ve bu imanla nefslerinizin kalbini müzeyyen kıldı. Size küfrü, fıskı ve isyanı kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Kemalat derecelerin en üstün noktasından bir evveli ifade ediyor bu. Daha yukarıda irşat makamını Allah Teala'nın tayin etmesi söz konusu. Kemalat, fizik vücudun Allah'a tesliminden sonra nefsin Allah'a teslimi, kemalatın son noktası ise iradenin Allah'a teslim edildiği noktadır. Orada irade Allah'ın iradesine bağlanmıştır. 12 mertebe kalbin müzeyyen oluşundan sonra. 7. hasleti cömertlik. Ruhun 7. hasleti. Allah Teala Ali İmran 134'te diyor ki, o takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için infak ederler. Yani ihtiyaç sahiplerine verirler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah muhsinleri sever. Bollukta da darlıkta da verebildiklerine göre cömert insanlar. Hücret 15'te de bir benzer ifade kullanıyor Allah Teala. Müminler muhakkak ki o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ederler. Bundan sonra da şüpheye düşmezler. Mallarıyla, nefsleriyle, canlarıyla Allah yolunda cihad ederler. İşte bunlar sadıklardır diyor Allah Teala. Saf 11'de de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Allah ve Resulüne iman sahibiyseniz mallarınızla ve nefsinizle Allah yolunda cihat edersiniz. Sizin için bu hayırlıdır. Eğer bilmiş olsaydınız. Nefsin 8. hasreti sükûnet.

Sükunet insanın iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesi halidir. Harp bitmiş, yerine sülh ve sükun gelmiştir. Mutluluğun kesin işaretini taşır. Fetih 4'te Allah Teala diyor ki, müminlerin imanlarını iman ile arttırmak için onların kalplerine sekineti indiren O'dur, Allah'tır. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilir ve hikmet sahibidir. O zamanki Fetih 26'da da Allah Teala buyuruyor, o zamanki kafirler kalplerine taassubu, cahiliyet taassubunu yerleştirdiler. O zaman Allah Resulü'nün ve iman sahiplerinin gönüllerine sekineti indirdi. Onların takva sözünü tutmalarını sağladı. Onlar bu söze layık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi bilendir. Burada geçici sükunet halleri ifade edilse de aslında ayetler sükuneti anlatıyor. Sekinetle Allah Teala ki insanların kalbine sükuneti göndermiş oluyor. Dokuzuncu haslet itaat. Mutlaka itaat asıldır. Allah Teala itaati kesin bir şekilde emreder. Tasavvuf varsa, din varsa itaat var demektir. Dinin temel faktörü. Nisa 64, Allah Teala diyor ki biz resullerimizi ancak Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilsin diye göndeririz. Onlar nefslerine zulmettikleri zaman eğer sana gelselerdi ve Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi Allah'ı tövbeleri kabul eden ve rahmet gönderici olarak bulurlardı. Nisa 80, kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse seni onların üzerine muhafız göndermedik. İtaat dinin esasıdır. Resul'e itaat, Allah'a itaattır. İtaat yoksa insan dini yaşamaz, yaşayamaz. 10. haslet, sabır, tahammül ederek beklemeyi tahakkuk ettirebilmektir. Acılara, sıkıntılara tahammül ederek beklemek sabır müessesesini ifade eder. Şöyle 43'te Allah Teala diyor ki kim sabreder suç bağışlarsa bu işlerin en hayırlısıdır. Furkan 20, biz birbirinizi diğerine bela ve fitneye sebep kıldık. Bakalım sabredebilecek misiniz? 11. haslet tevazu. Tevazu bir insanın sahip olduğu makamın altında davranışıdır. Furkan 63, Allah Teala diyor ki Rahman'ın öyle kulları vardı ki onlar yeryüzünde tevazu ile yürürler. Şayet onlara cahiller söz atacak olurlarsa selam size derler. 12. haslet kanaat. Kanaat bir şeyin azına uygun nazarıyla bakma halidir. Azı yeterli görme vasfıdır. Hicr 9'da diyor ki Allah Teala muhacirine verilen ganimetten dolayı kalplerinde bir arzu duymazlar. Kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile. İşte burada kanaat müessesesi var. 13. haslet şükür. Allah'ın verdiği nimetlere, fizik nimetlere şükretmemiz lazımdır. Fizik ötesi nimetlere de hamd etmemiz lazımdır. Şükür ve hamd bir haslettir. Ve Allah Teala İsra Suresi'nin 3. ayet-i kerimesinde diyor ki zürriyete ma men hamelna ma'a nuh innehu kane abden şekura.
şüphesiz ki onu şükreden bir kulumuzdur diyor Allah Teala. 14. haslet ketumiyet. Ketumiyet saklı tutmak, gizli tutmak, sırları açığa vurmamak hasletidir. Diyor ki Allah Teala emniyet veya korku haberi geldiği zaman onu açıklarlar. O haberi Resul'e ve Ulul Emre bıraksalar ve açıklamasalar da o haberi çıkaranlar ne olacağını elbette onlardan öğrenirlerdi. Ketumiyetin mevcut olmadığı bir olaydan bahsediyor Allah Teala. Ve 15. haslet hakikat. Hakikat kelimesi hak kelimesinden geliyor. Hakka ulaşmaksa hakikate ulaşmak demek. Ve

Ne Allah Teala Rad 19'da diyor ki Rabbin tarafından sana indirilenin hak olduğunu bilen kimse kör kalpli gibi midir?

0: 16. haslet meziyet. Meziyet, bir insanın davranış biçimlerinde, Allah'ın emrettiği standartlarda olması, Allah'ın emrettiği gibi davranabilme özelliğini iktisap etmesi demektir. Allah Teala Furkan 72'de diyor ki, o kullar yalan yere şehadet etmezler. Yalan söylemekten kaçınan bir insan, bir meziyetin sahibi. Furkan 64, Rableri için geceyi secde ve kıyam ile içinde geçirirler ve bir güzellikte Allah Teala'nın emirlerini ibadetler arasında yerine getirmektir. 17. haslet vefa. Allah Teala Enam 152'de ve bi ahdillahi efu diyor. Haza sıratı mustakim ve tebihu. Allah'ın ahdini ifa et. Yerine getir. Yani ahde vefa et. İşte bu sıratı mustakimdir. Ona tabi ol. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer yollardan birine girme ki, tabi olma ki o yollar seni Allah'ın yolundan ayırırlar. Verilen bir sözün, bir misakin, bir ahdin yerine getirilmesine azami itikad sarf etmek ve mutlaka yerine getirmek bunu ifade eder, vefayı. Samimiyet 18. haslet. Bakara 263'te Allah Teala diyor ki, güzel bir söz söylemek, kusuru örtmek, arkasından eziyet eden, eziyet gelen sadakalardan hayırlıdır. Burada bir samimiyet ifadesi var. Ve 19. haslet tevhiddir. Tevhid Allah'ın tek olduğuna iman etmek, daha doğrusu tek bir toplum oluşturmaktır. Vahdet, Allah'ın tek olduğuna inanmak. Tevhid ise Allah yolunda tek bir toplum oluşturmaktır. Allah Teala diyor ki, kafirler birbirinin dostlarıdır. Siz de bunu yapmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat hasıl olur. İşte burada tevhid vardır. Yani Hizbullah olmak. Tek bir fırka oluşturmak. Demek ki vahdet Allah'ın tekliği, tevhid insanların birçok gruplar oluşturan insanların tek bir grupta toplanmaları hali. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir dersimiz daha, bir konumuz daha inşallah burada sona eriyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi Yüce Rabbimizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenahin kılmasını dilerken sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Yaşamak bir hünerdir. İnsanlar bana düşman oldu. Ailemin fertleri hepsi hasta. Dünya geçiminde sıkıntı çekiyorum. Etrafımdaki komşular beni hiç sevmiyorlar. Her an etrafımda sıkıntı yaratan insanlar mevcut. Ben mutsuz olmayayım da kim mutsuz olsun? Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yanılıyorsunuz. Allah var ve biz varız. Unutmayın, ona ne kadar güvenirseniz o sizi o kadar iyi şartların içine alır. Ona güvenmek asıldır. Ya güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Eğer güvenmezseniz hayatı boyunca hep hayatından şikayet eden, devamlı huzursuzlukların içinde yaşayan bir insan olursunuz. Siz tasavvufu yaşayamazsınız. Allah'a güveneceksiniz. Hangi sıkıntı gelirse gelsin, onu göğüslemeye her zaman hazır olacaksınız. Hanginiz onların çektiği sıkıntıyı çekebilir? 3 sene boyunca lüzumlu, yeterli gıdayı hiçbir zaman alamamak, aç kalmak. Neden o devre asrı saadet diyoruz? Bu insanlar aç kalmışlar ama mutluydular. Siz aç değilsiniz ama şikayet ediyorsunuz, mutsuzsunuz. Eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor Allah-u Teala. Eğer bana güveniyorsanız diyor, ben sizi mutlu ederim. Allah sizinle beraberdir, hiç bırakmaz sizi, siz onu bırakmadıkça. Allah'a ulaşmayı dileyerek dirileceksiniz. Allah sizi şu dünyanın dertleriyle üzülmeniz için yaratmadı.

imtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan sizi biraz daha bileyecek Allah yolunda. Biraz daha ona dayalı olacaksınız. Biraz daha Allah'a güveneceksiniz. Biraz daha güçlü olacaksınız. Onlar güvendiler. Resullerine güvendiler. Allah'a güvendiler. Ne oldu? Mekke'yi yeniden onlar fethetti. Zannettiğiniz gibi zor değil. Size Allah'ın 700 katlı bir saray inşa etmesi için bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Allah'ın hedefinin sadece sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayacaksınız. Her imtihana girdiğiniz zaman o Allah, ben ona güvenirim. Mutlaka beni bir sahile çıkaracaktır diye güven duyabilirseniz o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki bu güzelliği bir yaşayabilseniz, bir yaşayabilseniz.

Mücadele Suresi Medine'de nazil olmuştur. 22 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayet edenin kadının sözünü işitmişti. Ve Allah, sizin konuşmalarınızı işitir. Muhakkak ki Allah, en iyi işitendir, en iyi görendir. İçinizden, sizden kadınlarına sırt çevirenler, arkalarını dönenler ki, onlar eşleri kendilerinin anneleri değildir. Onların anneleri sadece onları doğuranlardır. Ve muhakkak ki onlar gerçekten inkar edici, çirkin ve günaha sokan ağır bir söz söylüyorlar. Muhakkak ki Allah mutlaka affeden ve mağfiret edendir. Onlar ki kadınlarına sırt çevirip sonra söyledikleri şeyden geri dönerler. O takdirde temas etmeden önce bir köleyi azat etsin, serbest bıraksın. İşte size bu vaaz ediliyor, yapmanız gerekenler öğüt veriliyor. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Artık kim azat edecek köle veya cariye bulamazsa, o takdirde eşlerine temas etmeden önce 2 ay devamlı ard arda oruç tutsun. Fakat kimin oruca gücü yetmezse, o zaman 60 miskini, çalışmaktan aciz yaşlı kimseyi doyursun. İşte bu, Allah'a ve O'nun Resulüne iman ettiğiniz içindir. Ve bu, Allah'ın hudududur ve kafirler için elim azap vardır. Muhakkak ki Allah'a ve O'nun Resulüne, onların koyduğu hudutlara muhalefet edenler, onlardan öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltıldılar. Ve açıklanmış ayetler, açık deliller indirmiştik ve kafirler için alçaltıcı azap vardır. O gün Allah hepsini beyaz edecek, yeniden diriltecek. Sonra onlara yaptıkları şeyleri haber verecek. Allah onların unuttuklarını tek tek saydı, kaydetti. Allah her şeye şahittir. Allah'ın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini görmedin mi? 3 kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların 4.'sü o Allah olmasın. Ve 5 kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların 6.'sı o Allah olmasın. Ve bundan daha azı veya daha çoğu, nerede olurlarsa olsunlar, mutlaka o Allah onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü yaptıklarını onlara haber verecektir. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Gizli konuşmaktan nehyedilenleri, men edilenleri görmedi.

sonra nehyedildikleri şeye dönüyorlar. Aralarında günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konularında gizli gizli konuşuyorlar. Ve sana geldikleri zaman Allah'ın selamlamadığı bir şekilde seni selamladılar. Ve kendi aralarında, öyleyse o gerçekten peygamber ise Allah söylediklerimizden dolayı bize azap etmeli değil mi? Diyorlar. Onlara cehennem yeter. Ona yaslanacaklar, atılacaklar. İşte o varılacak yer ne kötü. Ey amenu olanlar! Allah'a inananlar, iman edenler! Aranızda gizlice konuştuğunuz zaman artık günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konusunda gizli gizli konuşmayın. Bir ve takva konusunda aranızda müşavere edin, görüşün. Ve kendisine haşrolunacağınız, huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki necva, gizli fısıldaşma şeytandandır. Amenü olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri mahzun etmek içindir. Ve Allah'ın izni olmadıkça onlara bir darlık, sıkıntı verecek değildir. Öyleyse müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ey amenü olanlar! Meclislerde size oturmak için yer açın denildiği zaman o takdirde yer açın. Allah da size yer açar, genişlik verir. Ve kalkın denildiği zaman hemen kalkın. Allah sizden amenü olanların ve ilim verilmiş olanların derecelerini yükseltir. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey amenü olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Resul'e gizli bir şey söylediğiniz zaman, gizli konuşmanızdan, görüşmenizden önce sadaka takdim ediniz, veriniz. Bu sizin için daha hayırlıdır ve daha temizdir. Fakat bir sadaka bulamazsanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Gizli görüşmenizden önce sadaka vermekten korktunuz mu? Öyleyse yapamadığınız zaman Allah sizin tövbenizi kabul etti. O takdirde namazı ikame edin, zekatı verin, Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ın kendilerine öfkelendiği, gadaplandığı kavme, Yahudilere dönenleri, onları dost edinen münafıkları görmedin mi? Onlar sizden değildir. Ve onlardan da, Yahudilerden de değildir. Bilerek yalan yere yemin ederler. Allah onlara, münafıklara şiddetli azap hazırladı. Muhakkak ki onların yapmış oldukları şey çok kötü. Yeminlerini siper edindiler. Böylece insanları Allah'ın yolundan men ettiler. Artık onlar için alçaltıcı, rüsva edici azap vardır. Onların malları ve evlatları Allah'tan bir şeye, azaba karşı onlara asla fayda vermez. İşte onlar ateş ehlidir, orada ebediyen kalacak olanlardır. O gün Allah hepsini beyaz edecek, yeniden diriltecek. O zaman size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler. Ve kendilerinin bir şey üzerinde olduklarını sanırlar. Gerçekten onlar yalancı değil mi? Şeytan onları kuşattı. Böylece Allah'ın zikrini onlara unutturdu. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. Şeytanın taraftarları gerçekten hüsranda olanlar onlar değil mi? Muhakkak ki Allah'a ve onun Resulüne karşı haddi aşanlar, işte onlar zillet içindedirler. Allah, ben ve elçilerim mutlaka galip gelecek diye yazdı. Muhakkak ki Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir. Allah'a ve ahiret gününe ölmeden önce Allah'a ulaşmaya iman eden bir kavmi Allah'a ve onun Resulüne karşı gelenlere muhabbet duyar bulamazsın. Ve onların babaları, oğulları, kardeşleri veya kendi aşiretleri olsa bile.
İşte onlar ki Allah onların kalplerinin içine imanı yazdı ve onları kendinden bir ruh ile destekledi. Orada eğitilmiş olan devrin imamının ruhu onların başlarının üzerine yerleşir ve onları altından nehirler akan cennetlere dahil edecek. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı oldu ve onlar da ondan, Allah'tan razı oldular. İşte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Gerçekten Allah'ın taraftarları, onlar felaha erenler değil mi? Haşr Suresi Medine'de nazil olmuştur, 24 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti ve etmekte. Ve O azizdir, hakimdir. Kitap ehlinden inkar edenleri ilk defa sürgün için diyarlarından çıkaran O'dur. Siz onların diyarlarından çıkacağını zannetmediniz. Ve onlar da kalelerinin Allah'tan gelecek bir şeye mani olacağını sandılar. Oysa Allah onlara hesap etmedikleri bir taraftan geldi ve onların kalplerine korku verdi. Evlerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. Ey basiret sahipleri! Artık ibret alın. Ve eğer Allah onların üzerine topluca sürgün yazmamış olsaydı, onlara mutlaka dünyada azap ederdi. Ve onlar için ahirette de ateşin azabı vardır. İşte bu, onların Allah'a ve onun Resulüne muhalefet etmeleri sebebiyledir. Ve kim Allah'a muhalefet ederse, o takdirde muhakkak ki Allah, ikabı, cezası şiddetli olandır. Hurma ağaçlarından kestikleriniz veya kökleri üzerinde kaim kılarak, dikili olarak bıraktıklarınız da ancak Allah'ın izniyledir. Ve bu, fasıkların perişan olmaları içindir. Ve onlardan, onların mallarından Allah'ın Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet için o zaman onların üzerine at ve deve koşturmadınız, savaşmadınız. Ve lakin Allah, Resullerini dilediklerine musallat eder. Ve Allah her şeye kadirdir. Allah'ın o şehir halkının malından Resulüne fey olarak verdiği şey, savaşsız elde edilen ganimet, artık Allah'ın, Resulünün, peygamberinin, ona yakınlığı olanların, yetimlerin ve yoksulların ve yolcularındır. Bu, içinizden zengin olanların arasında elden ele dolaşan bir mal, servet olmaması içindir. Ve Resul, size ne verdiyse o zaman onu alın. Ve O, sizi neden nehyettiyse, o takdirde ondan vazgeçin. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, ikabı, azabı şiddetli olandır. Fey, hicret eden fakirler içindir ki onlar, yurtlarından çıkarıldılar ve mallarından uzaklaştırıldılar. Onlar, Allah'tan fazıl ve rıza ararlar. Ve Allah'a ve onun Resulüne yardım ederler. İşte onlar, onlar sadıklardır. Ve onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş olup kalplerinde iman yerleşmiş olanlar, kendilerine hicret eden kimseleri severler. Ve onlara verilenlerden, dağıtılan ganimetlerden dolayı kendileri onlara muhtaç olsa bile gönüllerinde bir hacet, kaygı, haset bulunmaz. Ve onları kendi nefslerine tercih ederler, üstün tutarlar. Ve kim nefsini cimrilikten korursa, o takdirde işte onlar, onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Ve onlardan sonra gelenler, Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman ile geçmiş, göç etmiş olan kardeşlerimizi mağfiret et. Ve kalplerimizde ameni olanlara karşı kin bırakma. Rabbimiz, muhakkak ki sen, Raufsun, Rahimsin derler.
Nifak çıkaranları, münafıklık yapanları görmüyor musun? Kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine, eğer siz gerçekten yurdunuzdan çıkarılırsanız, biz de mutlaka sizinle beraber çıkarız. Sizin aranızdaki size karşı olan bir kimseye hiçbir zaman itaat etmeyiz. Ve eğer sizinle savaşırlarsa, mutlaka size yardım ederiz derler. Ve Allah onların gerçekten yalancı olduklarına şehadet eder. Eğer gerçekten yurtlarından çıkarılsalar, onlarla beraber çıkmazlar. Ve eğer gerçekten savaşsalar, onlara yardım etmezler. Ve gerçekten onlara yardım etseler bile, mutlaka arkalarını dönerler, savaştan kaçarlar. Sonra onlar yardım olunmazlar. Siz gerçekten onların yüreklerinde korku bakımından daha şiddetlisiniz. Allah'tan çok sizden korkuyorlar. Bu onların Allah'ın azametini, kudretini fıkıh edemeyen bir kavim olmaları sebebiyledir. Onlar korunmuş şehir içinde veya duvarlar arkasında, surlar içinde olmadıkça sizinle toplu olarak savaşamazlar. Onların kendi aralarındaki çarpışmaları şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın, oysa onların kalpleri dağınıktır. Bu, onların akıl etmez bir kavim olmaları sebebiyledir. Onların durumu, kendilerinden yakın zaman önce yaptıkları işlerin sonucunu tatmış olanların durumu gibidir. Ve onlar için acı bir azap vardır. Münafıkların size vaatleri, şeytanın vaatlerinin durumu gibidir. İnsana, inkar et, kafir ol demişti. Fakat inkar ettiği zaman, muhakkak ki ben senden uzağım, elbette ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım dedi. Böylece ikisinin, münafıkların ve şeytanın akıbeti orada, ateşin içinde ebediyen kalmak oldu. Ve işte bu, zalimlerin cezasıdır. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve her nefs, yarın için ne takdim ettiğine baksın. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ı unutan kimseler gibi olmayın. Böylece Allah da onlara kendi nefslerini unutturdu. İşte onlar fasık olanlardır. Ateş ehli ile cennet ehli bir, eşit değildir. Cennet ehli, onlar kurtuluşa erenlerdir. Eğer biz bu Kur'an'ı dağa indirseydik, onu mutlaka Allah'ın korkusundan huşu ile boynunu bükmüş, parça parça olmuş görürdün. Ve insanlar için bu misalleri veriyoruz. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Gaybı görünmeyeni ve görüneni de O bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Melik'tir, Hükümran'dır. Kuddüstür, mukaddestir, selamdır, selamete erdirendir, mümindir, emniyet verendir, müheymindir, koruyup gözetendir, azizdir, yücedir, cabbardır, cebredendir, mütekebbirdir, pek büyük olandır. Allah, şirk koşulan şeylerden münezzehtir, uzaktır. O Allah ki, Yaratandır, baridir, yokken var eden, musavvirdir, şekil verendir, güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nu tesbih eder. Ve O azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi Medine'de nazil olmuştur. 13 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Benim ve sizin düşmanlarınızı dostlar edinmeyin. Ve onlar haktan size geleni inkar etmiş oldukları halde onlara muhabbet besliyorsunuz. Dostluk ilka ediyorsunuz. Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Şayet siz benim yolumda, benim rızamı aramak için cihada çıktıysanız, buna rağmen niçin onlara sevgi gösterip sır veriyorsunuz? Ve ben sizin gizlediğinizi de, açıkladığınızı da bilirim. Ve sizden kim onu, bunu yaparsa, o takdirde doğru yoldan, Allah'a ulaştıran yoldan, sırat-ı mustakimden sapmış olur. Şayet sizi yakalasalar, onlar size düşman olurlar. Ve ellerini ve dillerini size kötülük ile uzatırlar. Ve sizin için keşke inkar etseniz diye temenni ettiler, istediler. Kıyamet günü akrabalarınız ve evlatlarınız asla size fayda sağlamaz. Onlarla sizin aranızı ayıracaktır. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Hazreti İbrahim ve onunla beraber olanlar sizin için güzel bir örnek olmuştur. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: muhakkak ki biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptığınız şeylerden uzağız, sizi inkar ediyoruz. Ve siz Allah'ın tek oluşuna inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda ebediyen düşmanlık ve öfke başladı. Hazreti İbrahim'in babasına, senin için mutlaka istiğfar edeceğim, mağfiret dileyeceğim. Ancak Allah'tan sana gelecek bir şeyi önlemeye malik değilim sözü demesi hariç. Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik ve sana yöneldik. Ve masir, varış, dönüş, ulaşma sanadır. Rabbimiz, bizi kafirlere fitne kılma ve bizi mağfiret et Rabbimiz. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Andolsun ki sizin için onlarda Allah'ı, Allah'ın zatına ulaşmayı ve ahiret gününü dilemiş olan kimselere güzel örnek vardır. Ve kim dönerse o takdirde muhakkak ki Allah, o ganidir, hamiddir, hamd edilendir. Allah'ın sizinle ve onlardan düşman olduğunuz kimseler arasında dostluk yaratması umulur. Ve Allah kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Allah din konusunda sizinle savaşmamış ve sizi yurdunuzdan çıkarmamış olan kimselere iyilik etmenizden ve onlara adaletle davranmanızdan sizi nehyetmez, yasaklamaz. Muhakkak ki Allah, adaletli olanları, adaletle davrananları sever. Fakat Allah, din hususunda sizinle savaşmış ve sizi yurdunuzdan çıkarmış olan ve sizin çıkarılmanıza arka çıkmış, yardım etmiş olan kimselere dönmenizden, onlarla dostluk kurmanızdan sizi nehyeder, yasaklar. Ve kim onlara dönerse, o takdirde işte onlar zalimlerdir.

Ey amenu olanlar! Hicret etmiş olan mümin kadınlar size geldikleri zaman onları imtihan edin. Hicret sebeplerini sorun. Allah onların imanını çok iyi biliyor. Artık onların mümin hanımlar olduğunu bilirseniz, mümin olduklarından emin olursanız, bundan sonra onları kafirlere geri döndürmeyiniz. Onlar mümin hanımlar, diğerlerine kafir erkeklere helal değildir. Diğerleri de kafir erkekler de onlar için, mümin hanımlar için helal değildir. Onlara kafir erkeklere infak etmiş oldukları şeyi mümin olarak size gelen kadınlara daha önce vermiş oldukları mehirlerini geri verin. Ve kendilerine mehirlerini verdiğiniz takdirde onlara nikah yapmanızda sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve kafir kadınları nikah ile tutmayın. Ve siz ne infak ettiyseniz, mehir olarak ne verdiyseniz geri isteyiniz. Ve onlar da infak ettiklerini istesinler. İşte bu Allah'ın hükmüdür. Aranızda hüküm vermektedir. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve eğer sizin zevcelerinizden dolayı bir şey, mehir, sizin elinizden çıkıp kafirlere geçtiyse, kafirler sizden kendilerine gelen kadınların mehirlerini bıraktıkları eşlerine geri ödemezlerse, sonra da kafirlerden size gelip iman eden kadınların bıraktıkları eşlerine mehirlerini geri ödeme sırası size gelince, o zaman eşleri kafir erkeklere gitmiş olanlara infak ettikleri kadar mehri siz elinize geçen ganimetten verin ve siz kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'a karşı takva sahibi olun. Ey Nebi Peygamber! Mümin kadınlar, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zinada bulunmamak, evlatlarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira uydurmamak, maruf bir iş konusunda sana asi olmamak üzere, sana tabi olmak için geldikleri zaman, artık onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın kendilerine gadaplandığı, rahmetinden terk ettiği bir kavme dönmeyin, dostluk kurmayın. Kafirlerin kabirdekilerden ümitlerini kesmiş olduğu, tekrar diriltileceğine inanmadığı gibi onlar da ahiretten ümitlerini kesmişlerdir. Ahiret hayatına inanmazlar. Saf Suresi Medine'de nazil olmuştur. 14 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti ve etmekte. Ve O azizdir, hakimdir. Ey amenu olanlar! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız bir şeyi söylemeniz Allah'ın katında büyük suç oldu. Muhakkak ki Allah kendi yolunda saf bağlayarak savaşanları sever. Onlar sanki birbirine birleştirilerek kuvvetlendirilmiş binalar gibidir. Ve Hazreti Musa kavmine şöyle demişti: Ey kavmim! Muhakkak ki ben sizin için Allah'ın Resulüyüm. Böyle olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz? Artık onlar haktan dönünce Allah da onların kalplerini döndürdü. Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Ve Meryem oğlu İsa aleyhisselam şöyle demişti: Ey İsrail oğulları! Muhakkak ki ben elimdeki Tevrat'ta olan her şeyi tasdik eden ve benden sonra gelecek İsmi Ahmet olan Resul ile müjdeleyen, size gönderilmiş Allah'ın Resulüyüm.
Fakat onlara beyineler, mucizeler, deliller getirdiği zaman onlar, bu apaçık sihirdir dediler. İslam'a, teslime davet olunurken, Allah'a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kim vardır? Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. Onlar, ağızları ile Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah, kafirler kerih görseler bile nurunu tamamlayacak olandır. Resulünü hidayet ile ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve müşrikler kerih görseler bile. Ey amenü olanlar! Sizi elim azaptan kurtaracak bir ticaret için size yol göstereyim mi? Allah'a ve O'nun Resulüne iman edersiniz ve Allah'ın yolunda canlarınızla ve mallarınızla cihad edersiniz. İşte bu sizin için hayırdır. Keşke bilseniz. Sizin günahlarınızı mağfiret eder ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar ve sizi adın cennetlerinde güzel meskenlere yerleştirir. İşte bu fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ve seveceğiniz başka bir şey, Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Ve müminleri müjdele. Ey amenü olanlar! Allah'ın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa aleyhisselamın havarilere, kim Allah'a ulaşmak için benim yardımcılarım olur dediği zaman havarilerin, biz Allah'ın yardımcılarıyız dediği gibi. Bunun üzerine İsrail oğullarından bir grup iman etti, bir grup inkar etti. O zaman iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik. Böylece onlar üstün geldiler. Cuma Suresi Medine'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih eder ki, O maliktir, mülkün sahibidir, kuddüstür, mukaddestir, azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ümmiler arasında kendilerinden bir Resul beyas eden, görevlendiren O'dur. Onlara O'nun Allah'ın ayetlerini okur, onları tezkiye eder, nefslerini temizler, onlara kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretir. Ve daha önce Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel elbette onlar sadece açık bir dalalet içindeydiler. Ve henüz kendilerine ilhak olmamış, katılmamış olan onlardan sonrakilere de. Ve O azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediği kişiye verir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Kendilerine Tevrat yüklenip de, Tevrat'ın farzları okunup da, sonra onu taşımayanların, onunla amel etmeyenlerin hali, ciltlerle kitap taşıyan merkebin hali gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötü. Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudiler! Eğer siz insanlardan ayrı olarak yalnız kendinizin Allah'ın dostu olduğunuzu zannettiyseniz, şayet siz doğru söyleyen kimseler iseniz, ölümü temenni edin. Ve ebediyen onu ölümü temenni edemezler. Elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları şeyler sebebiyle. Ve Allah, zalimleri en iyi bilendir. De ki, muhakkak ki O, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, işte O mutlaka size mülaki olacak, siz ölümle karşılaşacaksınız. Sonra, görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'a döndürüleceksiniz.
O zaman Allah yapmış olduklarınızı size haber verecek. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Cuma günü namaza nida olunduğu zaman, çağrıldığınız zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. İşte bu sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseniz. Artık namazı kaza ettiğiniz, kılıp bitirdiğiniz zaman yeryüzüne yayılın ve Allah'ın fazlından isteyin ve Allah'ı çok zikredin. Umulur ki böylece siz felaha, kurtuluşa erersiniz. Ve ticaret veya eğlenceyi görünce ona yönelip dağıldılar ve seni ayakta bırakıp gittiler. De ki, Allah'ın katında olan şeyler eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Ve Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi Medine'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Münafıklar sana geldikleri zaman, biz şehadet ederiz. Muhakkak ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün dediler. Ve Allah muhakkak ki senin gerçekten kendisinin Resulü olduğunu biliyor. Ve Allah şehadet eder ki, münafıklar gerçekten yalancıdırlar. Yeminlerini kendilerine siper ettiler, böylece Allah'ın yolundan saptılar ve saptırdılar. Muhakkak ki onların yapmış oldukları kötü bir şey. Bu, onların önce amenu olmaları, Allah'a ulaşmayı dileyerek hidayete ermeleri ve ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra küfre düşmeleri sebebiyledir. Bu sebeple onların kalplerinin üzeri tab edildi, mühürlendi. Artık onlar fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onları gördüğün zaman onların cesameti, görünüşleri seni hayran bırakır. Ve eğer konuşurlarsa onların sözlerini dinlersin. Onlar sanki duvara dayalı kütükler gibidirler. Her sayhayı, gürültüyü kendi üzerlerine, aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandırlar. Artık onlardan hazer et, sakın. Allah onları helak etsin, kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar. Ve onlara, münafıklara, geliniz, Allah'ın Resulü sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman, başlarını alay ederek iki yana salladılar. Ve sen onların yüz çevirdiklerini, ayrıldıklarını gördün ve onlar kibirlenen kimselerdir. Onlar münafıklar için mağfiret dilesen de dilemesen de birdir. Allah onlara asla mağfiret etmez. Muhakkak ki Allah fasıklar kavmini hidayete erdirmez. Onlar münafıklar, Resulullah'ın yanında bulunanlara infak etmeyin, bir şey vermeyin ki onlar dağılıp gitsinler diyenlerdir. Ve semaların ve arzın, göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ve lakin münafıklar fıkıh idrak edemezler. Eğer biz şehre dönersek, mutlaka daha aziz, güçlü olan, daha zelil, güçsüz, zayıf olanı oradan, şehirden çıkarır diyorlar. İzzet Allah'ın ve onun Resulünün ve müminlerindir. Ve lakin münafıklar bilmiyorlar. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Ve kim bunu yaparsa o takdirde işte onlar hüsranda olanlardır. Ve sizden birisine ölüm gelmesinden o zaman Rabbim, keşke beni yakın bir zamana kadar ertelesen de, böylece ben sadaka versem ve salihlerden olsam olmaz mı? Demesinden önce, sizi rızıklandırdığımız şeylerden infak edin. Ve Allah, hiçbir nefsi, hiçbir kimseyi eceli geldiği zaman asla tehir etmez,
ertelemez. Ve Allah sizin yaptıklarınızdan haberdar olandır. Tegabun Suresi Medine'de nazil olmuştur. 18 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur ve hamd O'nadır. Ve O her şeye kadirdir, gücü yetendir. Sizi yaratan O'dur. Buna rağmen sizin bir kısmınız kafir ve bir kısmınız mümin. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Gökleri ve yeri hak ile yarattı. Ve size suret, şekil verdi. Sonra sizin suretlerinizi ahsen yaptı. Ve varış, ulaşma O'nadır. Ulaşılacak makam O'dur. O'nun zatıdır. Göklerde ve yerde olanları bilir. Ve gizlediklerinizi, açıkladıklarınızı bilir. Ve Allah, sadırlarda, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Daha önce inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? O zaman onlar, işlerinin vebalini tattılar. Ve onlar için elim azap vardır. İşte bu, onlara Resulleri, beyineler, açık deliller getirdiği zaman, bir beşer mi bizi hidayete erdirecek demeleri sebebiyledir. Böylece inkar ettiler ve yüz çevirdiler. Ve Allah müstani olduğunu, kendisinin hiçbir şeye ve de onların imanlarına da ihtiyacı olmadığını gösterdi. Ve Allah ganidir, hamiddir. İnkar edenler asla beyaz edilmeyecekleri, tekrar diriltilmeyecekleri zannında bulundular. De ki, hayır, Rabbime and olsun, elbette beyaz edileceksiniz. Sonra yaptığınız amelleriniz mutlaka size haber verilecek. Ve bu Allah için kolaydır. Artık Allah'a, O'nun Resulüne ve indirdiğimiz nura iman edin. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Sizi toplanma günü için bir araya toplayacağı gün, işte o, aldanma günüdür. Ve kim Allah'a iman eder ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, onun seyyiatini, günahlarını örter. Ve orada ebediyen kalmak üzere, altından nehirler akan cennetlere koyar. İşte bu, fevzül azimdir, büyük kurtuluştur. Ayetlerimizi inkar edenler ve yalanlayanlar, işte onlar, ateş ehlidirler, orada cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Ve o ne kötü varış yeri, ulaşılacak yer. Allah'ın izni olmadıkça bir musibet isabet etmez. Ve kim Allah'a iman ederse, amenu olursa, Allah onun kalbine ulaşır. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve Allah'a itaat edin. Ve Resul'e itaat edin. Eğer hala yüz çevirirseniz, bundan sonra Resulümüzün üzerinde olan sorumluluk sadece apaçık tebliğdir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Ve müminler artık Allah'a tevekkül etsinler. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Muhakkak ki sizin zevcelerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır. Artık onlardan sakının. Ve eğer onları affeder, kusurlarına bakmazsanız ve bağışlarsanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Oysa sizin mallarınız ve evlatlarınız fitnedir, imtihandır. Ve Allah ki, ecrun azim, en büyük mükafat onun indindedir, katındadır. Artık Allah'a karşı gücünüzün yettiği kadar, en üst seviyede takva sahibi olun. Dinleyin ve itaat edin. Ve kendiniz için hayır olarak infak edin, verin. Ve kim nefsinin cimriliğinden kendini korursa, sakındırırsa, o takdirde işte onlar
Onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz, onu size kat kat arttırarak öder ve sizi mağfiret eder. Ve Allah şekurdur, şükredilendir, şükrün karşılığını verendir, halimdir. Gaybı görünmeyeni ve şehadet edileni, görüleni bilendir. Azizdir, hakimdir. Talak Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey Nebi! Kadınları boşadığınız zaman o takdirde onların iddetlerini sayarak iddetlerinde boşayın. Ve Rabbiniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Onları evlerinden siz çıkartmayın. Size açıkça bir fahişelikle gelmedikçe onlar da evlerinden çıkmasınlar. Ve bunlar Allah'ın hudutlarıdır, sınırlarıdır. Ve kim Allah'ın hudutlarını aşarsa, o takdirde kendi nefsine zulmetmiş olur. Bilemezsin, belki Allah bundan sonra bir iş, yeni bir durum husule getirir, başka bir kapı açar. Böylece onların, boşadığınız hanımlarınızın bekleme süreleri tamamlandığı, iddetleri sona erdiği zaman, artık onları marufla, örfe uygun olarak güzellikle ve iyilikle tutun, barındırın. Veya marufla onlardan ayrılın, onları iyilikle serbest bırakın. Ve sizden adalet sahibi iki kişi şahitlik etsin, şahit olsun. Şahitliği Allah için yapın. Allah'a ve ahir güne, Allah'a ulaşma gününe inanan kimseye, işte bununla vaaz edilir, böyle yapması istenir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah ona bir çıkış yeri nasip kılar. Ve hesap etmediği, aklına gelmeyen bir yerden onu rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse, artık ona o Allah kafidir. Muhakkak ki Allah, emrini, işini yerine getirendir. Allah, her şey için bir kader tayin etmiştir. Ve eğer hayızdan, adetten kesilmiş olan kadınlarınızdan şüphe ederseniz, o takdirde onların iddeti, müddeti 3 aydır ve henüz hayız, adet olmamış kadınların da iddeti 3 ay. Yüklü olan, hamile kadınların müddetleri ise, yüklerini bırakıncaya, doğum yapana kadardır. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, Allah işinde ona kolaylık sağlar. İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa onun günahlarını örter ve onun ecrini azami artırır. Sizin ikamet ettiğiniz yerin bir kısmında gücünüz yettiği kadar onları oturtun. Ve onları sıkıntıya düşürmek için onlara zarar vermeyin ve eğer onlar yüklü, hamile iseler o takdirde yüklerini bırakıncaya, doğum oluncaya kadar onlara infak edin, nafakalarını verin. Ve eğer bundan sonra sizin için emzirirlerse, o zaman onların ücretlerini verin. Ve maruf ile aranızda görüşün. Ve eğer bir güçlüğünüz olursa, zorlanırsanız, o takdirde onu bir başkasına emzirteceksiniz. Geniş imkan sahibi olan, geniş imkanlarından infak etsin, nafaka versin. Ve kim üzerindeki rızkı az ise, o takdirde Allah'ın ona verdiğinden infak etsin. Allah kimseyi ona verdiğinden fazlası ile mükellef, sorumlu tutmaz. Allah zorluktan sonra kolaylık verecektir. Ve nice ülkeler Rablerinin ve onun Resullerinin emrine itaat etmediler, haddi aştılar. Bu sebeple onları şiddetli bir hesaba çektik ve onları çok korkunç azapla azaplandırdık. Böylece o ülke halkları işlerinin vebalini tattı ve onların işlerinin sonu hüsran oldu. Allah onlar için çok şiddetli azap hazırladı. Ey amenü olan ulul elbab! Öyleyse Allah'a karşı daha üst takva ile takva sahibi olun. Allah size zikri, Kur'an'ı indirmiştir. Resul, aminu olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, salih amel, yani nefs tezkiyesi yapanları, karanlıklardan nura çıkarmak için size Allah'ın ayetlerini açıklayarak okur. Ve kim Allah'a iman ederse ve salih, nefsi ıslah eden amel işlerse onu içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere dahil eder, koyar.
Allah'ın zatı onun Resul için en güzel rızık olmuştur. O Allah ki 7 kat gökleri ve yerden de onların misli kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmen, ilmiyle ihate etmiş olduğunu, kuşattığını bilmeniz için emir, onların arasında gökler ve yerler arasında devamlı iner. Tahrim Suresi Medine'de nazil olmuştur. 12 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi! Zevcelerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi sen niçin kendine haram ediyorsun? Ve Allah gafurdur, rahimdir. Allah gereksiz yeminlerinizi kefaretle çözmenizi size farz, meşru kılmıştır. Ve Allah sizin dostunuzdur ve O alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Nebi, bazı zevcelerine sır olan bir sözü gizlice söylemişti. Fakat onu, o sırrı başkasına haber verince Allah, ona durumu izhar etti, peygamberine bildirdi. Nebi de bazısını açıkladı ve bazısını bildirmekten vazgeçti. Ona, zevcesine onu, bunu bildiğini haber verdiği zaman zevcesi, "Bunu sana kim haber verdi?" dedi. Nebi, "Bana alim, en iyi bilen ve habir, her şeyden haberdar olan bildirdi." dedi. Siz ikiniz de Allah'a tövbe etseniz, ki mutlaka etmelisiniz. Çünkü ikinizin de kalbi kaymıştı. Ve eğer ona Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı yardımlaşırsanız, o takdirde muhakkak ki Allah, onun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlasıdır. Cibril aleyhisselam ve müminlerin salih olanları ve bunlardan başka melekler de ona zahirdirler, yardımcıdırlar. Eğer o sizi boşarsa, onun Rabbinin onun için sizin yerinize sizden daha hayırlı olan Müslüman, Allah'a teslim olmuş kadınlar, mümin kadınlar, kanitin olan kadınlar, tövbe eden kadınlar, kul olan kadınlar, oruç tutan kadınlar, dul ve bakire olan kadınlardan zevceler, eşler ile değiştirmesi umulur. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Onun üzerinde çok güçlü ve çok sert, acımasız melekler vardır. Allah'ın onlara emrettiği şeyde Allah'a asi olmazlar ve emrolundukları şeyi yaparlar. Ey inkar edenler! O gün özür beyan etmeyin. Siz sadece yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı olarak cezalandırılacaksınız. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a nasuh tövbesi ile tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar. O gün Allah, Nebileri ve onunla beraber olanları mahzun etmez. Onların nurları önlerinde ve sağlarında koşar. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret et. Günahlarımızı sevaba çevir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin derler. Ey Nebi! Kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Ve onlara galiz, sert davran. Onların mevası, barınacağı yer cehennemdir. Ve ne kötü varış yeri. Allah, kafirlere Hazreti Nuh'un ve Hazreti Lut'un hanımını örnek verdi. İkisi de salih kullarımızdan 2 kulumuzun nikahı altındaydı. Fakat ikisi de ihanet etti. Bu yüzden ikisine de Allah'tan bir şeye azaba karşı onlardan eşlerinden bir fayda olmadı, onları kurtaramadılar. Ve onlara,
ikiniz de ateşe girenlerle beraber ateşe girin denildi. Ve Allah amenu olanlara Firavun'un eşini örnek verdi. Rabbim, senin katında cennette benim için bir ev inşa et ve beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar ve zalimler kavminden beni kurtar demişti. İmran'ın kızı Meryem ki onun iffeti ahsendi. Bu sebeple onun içine ruhumuzdan üfledik ve o Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti ve o kanitin olanlardan oldu.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Şu dünyada sevgiden başka ne var ki sevgili kardeşlerim?

Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevmek gibisi var mı?

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir ayetlerin sırları konusundaki sohbetimizde birlikteyiz. Ayetlerin sırları. A'raf suresinin 40. ayet-i kerimesi. İnnellezîne kezzebû bi âyâtinâ ve stekberû anhâ la tufettehu lehum ebvâbü's semâi ve la yedhulûnel cennete hattâ yelîcel cemelû fî semmil hiyâd. Ve kezâlike nezzil mücrimîn. Ayetin genel manası, muhakkak ki ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara kibirlenenler, onlara gök kapıları açılmaz.

Yani ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıramadılar. Deve veya kurgan iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremezler. Mücrimleri yani suçluları işte böyle cezalandırırız. Şimdi konumuza kelime kelime manaya girerek nüfuz edelim inşallah. İnnellezîne, inne muhakkak ki ellezîne onlar. Muhakkak ki, şüphesiz ki onlar. Kezzebû, tekzip ederler, yalanlarlar. Ki âyâtina, aslında ayetlerimiz ile yalanlarlar Arapça ifade. Bi ile ayetine ayetlerimiz. Ama biz Türkçemizde ayetlerimizi yalanlayanlar olarak doğru bir cümle yaparız. İnnellezine inne muhakkak ki ellezine onlar şüphesiz ki muhakkak ki onlar kezzebu bi ayetine ayetlerimizi yalanlarlar, tekzip ederler. Ayetlerimizle yalanlarlar Türkçe'ye uygun değil. Onun için muhakkak ki onlar ayetlerimizi yalanlarlar diye başlıyoruz olaya. Vestekberu ve istekberu tegebür kelimesiyle buradaki tekberu kelimesi aynı kökten geliyor. Kebir, büyük demek. Tekebür etmek de büyüklenmek demek. Yani büyüklük satmak demek. Kibirlenmek demek.

Anha. Onu, onları. İnnellezîne muhakkak ki onlar kezûû bi âyâtinâ ayetlerimizi yalanlarlar ve estekberû anha ve onlarla kibirlenirler. Yani ayetler karşısında kibirlenirler. Biz biliriz derler. Şimdi bu insanların özellikleri ne? Allah Teala'nın ifadesiyle ayetlerimizi yalanlarlar diyor Allah Teala. Ayetlerimizi yalanlarlar ve ayetlerimizle tekebbür ederler. Ayetlerimize karşı büyüklük taslarlar, kibirlenirler. Bunları bilsek sadece biz biliriz derler.

Là, tu fais tes voix. Peki, açmak zapt etmek demek. La, baştaki tü, ek. Fettehu. Peki olmaz. Yani açılmaz. La tufette hu onlara, hu onlara. Tufettehu onlara açılmaz. Baştaki la ile birlikte. La tufettehu onlara açılmaz. Tek başına tufettehu olsaydı açılır manasına gelecekti. La tufettehu onlara açılmaz. Lehüm onlar için. Onlar için fetih olmaz. Açılmaz. Ebva büs semai. Semanın göğün bab kapı evvab kapılar. Babın çoğulu. Ebvab-ı semai gök kapıları. Onlara gök kapıları açılmaz. Onlar için açılmaz. Onlar için gök kapıları açılmaz demeyiz de Türkçemizde onlara gök kapıları açılmaz deriz. Ama Arapçasında onlar için oluyor. Vela yetulunel velayet dahil olmak, ithal etmek, ithal, dehaleden geliyor. La yetkunune, la yetkulune, girmezler cennete, cennete. Girmezler. Aslında giremezler manası var ama ithal edilmezler, alınmazlar. İthal bir ülkeye, yabancı bir ülkeden mal girmesi. İthal malı deriz. Bir malın ülkeye girmesi ithaldir. İşte yetulüne kelimesindeki ithal, dahil olmak, dahale, bir şeyin içine girmek, dahil olmak, onun muhtevasına girmek, onun içinde olmak. Kapıdan içeri girerek eve dahil olunur. Yetulüne cennete, ve la yetmeler cennete, cennete girmezler. Da burada giremezler manası var. Herkes cennete girmek ister ama giremez. Hatta buradaki hatta Türkiye'deki daha çokluk ifadesi bir kamyon hatta iki kamyon mal getirdim diye bir ifade kullanırız. Buradaki hatta kelimesi bir şey olaya, bir topluluğa, bir kıymete bir şeyler daha ilave edilmesi istikametinde kullanılıyor. Öyleyse
La yetkunüler cennete ithal edilmezler. Cennete giremezler. Hatta kadar yenice geçmek, yenicel cemalu deve geçmedikçe, hatta kelimesi, hatta yenicel cemalu deve geçmedikçe manası var. La yetmenel cennete, cennete giremezler. İçinden semmilhiyat. İğne deliği. Eve cemel urgan manasına da geliyor. Urgan, iğne deliğinden geçmedikçe. İğne deliğinden geçen şey ipliktir. Urgan, bilek kalında, hatta kol kalınlığında iplere denir gemilerin, iskeleye bağlandıkları halatlar, urganlar, bunlar uygun olabilmesi için kalın ip olması lazım. Bilek kalınlığında ve daha fazla. Burada cemel deve demek aslında. Ama urgan manasına da geldiği anlaşılıyor. İçinden semmilhiyat, iğne deliği. Elfiyat, iğne, semmi, delik. Semmilhiyat, iğnenin deliği. Ve içinde, iğnenin deliğinin içinden deve geçmedikçe onlar cennete giremezler. Hiçbir zaman bir iğne deliğinden bir devenin geçmesi mümkün olmayacağına göre hiçbir zaman cennete giremezler ifadesi bu tarzda bir teşbihle anlatılmış. Ve kezalike işte böyle. Nezi kelimesi baştaki ne'nin dışında ceza fiili oluyor. Nezi cezalandırırız. El mücrimin mücrimleri. Cürüm, suç. Mücrim, suçu işleyen. Mücrimin mücrimler. Yani suç işleyenleri işte böyle cezalandırırız diyor Allah Teala. Şimdi kimlerden bahsediyor? Allah'ın ayetleriyle kibirlenenler. Kim bunlar? Zamanımızda kim bu insanlar? Bu insanlar ilahiyat fakültelerinden mezunlar. Bu insanlar ya Diyanet İşleri'nin üst kadrolarında bulunurlar veya üniversitelerin ilahiyat fakültelerinde öğretim üyeliği yaparlar, doçent olurlar. Asistan olurlar, doçent olurlar, profesör olurlar. Eskiden ordinarius profesör de vardı. Hatta ordinarius profesör olurlar. Ama Allah'ın ayetleriyle tekevür ederler. Ne demek istiyoruz? Ayet ne demek istiyor? Bu ayetin
arkasında yatan gerçek anlamı yakalayabilmek için Allah'ın neyi nasıl anlatmak istediğine bakmak lazım. Allah Teala ne ister? Bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerini ister. Farz kılmış. Allah ne ister? Böyle olan insanların mürşitlerine ulaşıp tabi olmalarını ister. Farz kılmış. Tabi olunca ne olur? Ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru seyircilik isimli bir yolculuğa çıkar. 7 tane gök katını aşar diğer ruhlarla beraber. Sitetli müntadan dikey bir yolculukla zikir hücrelerindeki zikirlerini tabiatıyla tamamladıktan sonra indi ilahiye çıkar. Ve Allah-u Teala'nın katında Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Buna vuslat diyoruz. Vasıl olmaktan geliyor. Muvassala, muvassalat, vasıl olmak, vuslat, hepsi aynı kökten geliyor. Visal de aynı kökten geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki وَنَفَحَ فِيهِ رُوحِهِ. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ve insanlar öldükleri zaman eğer ruhları vücutlarındaysa o ruh için vücut o kişi öldüğü andan itibaren sadece bir görüntü olarak kalmıştır. Bir görüntü hüviyetine girmiştir. Ruhu bünyesinde muhafaza edemez. Bir başka ifadeyle kişi hayattayken ruh için bir sığınak olan fizik vücut, fizik vücut öldüğünde artık bir sığınak olmak görevini gerçekleştiremez. O artık bir sığınak değildir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman ne görüyoruz? Ruh sadece bir görüntünün içinde ve Azrail Aleyhisselam ve onun beraberindeki yardımcıları gelirler. Ruhu beraberlerine alırlar. 7 tane gök katına beraberce aşarlar. Ve 7. gök katının 7. aleminden sonra Sitret-i Münteha'ya ulaşırlar. Sitret-i Münteha'dan ruh dikey olarak yükselir. Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında İfna olur, fani olur, yok olur. Fani olmak, yok olmak demek. İfna olmak, yok olmak demek.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynında ruh her halükarda onun sahibi olan, onun tarafından üflenen ruh ona yani Rabbine, yani Allah'a geri dönecektir. O Allah'ın ruhudur. İşte Allah ruhunu her insana üfürüyor ama bir şartla. Tekrar geri almak şartıyla. Ve Allah için öngörülen husus, ruhun o kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırılmasıdır. Üzerimize farz kılmış. İnnel hüda, hüdallah diyor Allah-u Teala. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Neyin ulaşmasıdır? Fizik vücudumuzun mu? Hayır. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasıdır. Ruhu Allah'a ulaştırmak, ruhun Allah'a ulaşması. İnne muhakkak ki, hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el-hüda, hidayettir. Neyin ulaşacağından iki ayette bahsetmiyor. İnne hüda hüdallah muhakkak ki Allah'a ulaşmak hidayettir. İnne hüdallahi muhakkak ki Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Hidayet Allah'a ulaşma. Hüda hüdaya ulaşmak. Hidayet kelimesi hidayete ermek yani ruhun Allah'a bu dünya hayatını yaşarken ulaşmasıdır. Peki hidayet olmadan da ruhlar Allah'a ulaşır mı? Elbette. Kim ölürse öldüğü zaman Azrail Aleyhisselam ve takımı gelir onu öldürür. Mitokondrileri hareketsiz hale getirir ve ölen kişinin ruhunu kabzeder, alır. Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları 7 tane gök katını beraber çıkarlar, ruhu Allah'a götürüp teslim ederler. Ruh ne olmuştur? Rabbine geri dönmüştür. İşte normal standartlarda bu iş nasıl gerçekleşir? Kim Allah'a münaki olmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda Allah-u Teala o kişi için harekete geçer. Onun Allah'a ulaşmayı dinlemesinden sonra mürşit sevgisi verir içine. Kişi Allah'tan mutlaka mürşidini yanarak sorar. Bir yangın vardır içinde. Mutlaka mürşidine ulaşacaktır, ulaşmak ister. Ruhunu Allah'a ulaştırmak için can atar. Bunun için de bilir ki tabiyet lazım. Hacet namazını kılar, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece, saat, şimdiki saatle gece 1'den sonra, normal saatle gece 12'den sonra, Allah-u Teala'dan mürşidini hacet namazı kılarak sorar ve
Uyur. Yatarken kıbleyi sağlayarak yatacaktır. Başını sağ tarafa doğru çevirerek yatacaktır. Sağ kulağı yastığa gelecektir ve elinin ağzına koyacaktır. Kalbinin her çift atışında Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli bir şekilde değil. Dilini de hatta kımıldatmadan içindeki sesle ne dilini kımıldatacak, ne de çenesini kımıldatacak. Sesle çıkarmayacak. Kalbindeki sesle kalbinin çift atışında Allah kelimesini tekrar ederek uyuyacak. Elini nabzına kalarak da, nabzına koyarak da yapabilir bu işi. Ama daha güzeli kıble sağa alınarak yatılır. Ve sağ tarafa dönerek sağ kulak üzerine yatılır. Vücut ön cephesi kıbleye döner. Ve kişi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah derken, dilinde kımıldatmadan söylerken bunu uyuyakalır. İşte bunu yapan kişi o gece hacet namazını kıldığı için, boy abdesti aldığı, hacet namazını kıldığı ve Allah'tan mürşidini gördüğü için galip bir ihtimalle o gece Allah Teala ona mürşidini gösterir. Farklı bir durum olabilir. Kişi iki tane mürşid üzerinde karar veremez. İkisi de kalben sevdiği insanlar olmuştur. Onlarla tanışmıştır. Bu sevgisine bir karar noktasına ulaştıramaz. Böyle bir noktada da mutlaka Allah'tan sorması lazım kişinin. Sorarsa ne olur? Sorarsa Allah Teala ona iki mürşidi de göstererek hangisinin kendi mürşidi olacağını, olması gerektiğini çok kesin işaretlerle anlatır. Birisini daha az aydınlıkta görür, diğerini çok aydınlıkta görür. Birinin üzerinde nur görür, diğerinin üzerinde daha az nur görür. İkisine baktığı zaman taraflardan birine gönlü kayar. İşte o, o kişinin mürşididir. Ötekini de düşünmüştür mürşit olmak üzere ama kararı veren o değildir, kişi değildir. Kararı veren Allah'tır. Hiç kimse Allah'ın gösterdiği mürşide değil de başka bir mürşide ulaşarak hidayete eremez. Herkesin su içeceği bir çeşme vardır sevgili kardeşlerim. Ve sadece Allah'ın dediği olur. Kim böyle bir dizaynda iki tane alternatif, üç tane alternatif, dört tane alternatif olabilir. Bunların arasından kişi hangisini seçeceğini bilemez, olabilir. Ve de Allah-u Teala dördünü de gösterir, dört kişi ise. Hangisinin bu kişiye, soran kişiye en uygun olduğunu Allah bilir, kişi bilmez. Onun için sevgili kardeşlerim, mürşidinizi sorarken mutlaka Allah'tan sormanız lazım. Biz de öyle yaptık. Bizden evvelkiler de öyle yaptılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne olur bir insan mürşidine ulaşıp tabi olursa, tabi olursa, tabi olduğu anda o kişinin ruhu vücudundan derhal ayrılır. O kişinin haberi bile olmaz onun ayrıldığından. Bu ruh devrin imamının
dergahına gider. Hangi mürşide gidip de ondan el almışsa kişi, o el öpme işlemine el almak denir. El öpmüş ve mürşidin söylediklerini yerine getirmek üzere harekete geçmişse, Allah-u Teala'nın huzurunda kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen Resul'e emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. Bu cümle söylenir. Eğer devrin imamına tabi oluyorsa kişi. Sevgili kardeşlerim, kişi mürşidine ulaştığı zaman o mürşidin söylediği kelimeleri tek tek tekrar edecektir. Bu kelimeleri tekrar ettiği zaman hedefe ulaşabilir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hiç kimse mürşitsiz ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Ancak Allah'tan sorulan mürşit Allah tarafından gösterildikten sonra o mürşide ulaşıp onun önünde diz çöküp tövbe eden kişi bu tövbeyi gerçekleştirdikten sonra ruhu vücudundan ayrılır ve o dergâhtan hangi dergâhta erişmişse o dergâhta vücudundan ruhu ayrılır. Oradan da o ruh hiç kimseye sormaksızın doğrudan doğruya Devrin İmamı'nın dergâhına ulaşır. Oradaki Devrin İmamı'nın elini öper. Ve de Allah'a doğru seyir sülkesinin yolculuğuna başlar. Önce birinci kata kadar çıkabilir. Oradaki işlemi tamamladıktan sonra ikinci kata kadar çıkabilir. Birinci katta açıkta bir secde yapılır sadece. Çimenler üzerinde, seccadelerde secde yapılır. İkinci katta su arınma havuzlarında kişi sarı renkte olan şeffaf bir suda suyun içinde başının üzerinde 20-30 santim daha o sıvının bulunduğu bir havuzda su arılır. Ve bir sıvının içine girmesine rağmen ipekten olan elbiseleri ıslanmaz. Çarık şeklinde uçları yukarıya doğru kalkık olan incelerden yapılmış ayakkabıları vardır ama bu ayakkabıların bizim zamanımızdaki ayakkabılara benzer tarafı yok. Çarık denilebilir daha çok. Bu baş tarafı biraz yukarıya doğru kalkık olan çarık hüviyetinde bir ayakkabı türü. Pantolon golf pantolonudur. Yani altta düğmeli. Belde kuşak vardır. Şu genişlikte bir kuşak belden atır. Üstte ise kolsuz cepken vardır ve uzun kollu bilekten sıkmalı gömlek. Bu iç kıyafet. Üstte ise cübbe. Ama bu cübbe aşağıki katlarda giyilemez. Kim

Gök katlarını birer birer aşarsa, ikinci kattaki su arınma havuzlarından sonra üçüncü katta iki katlemesiyle gider. Dördüncü katta Beytül Makdes'in aslında namaz kılar. Diğerleriyle beraber. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslında diğerleriyle beraber secde eder, namaz kılar. Altıncı katta buz kalıbına benzeyen bir buzdan çıkan nurlarla o nurun çok açık yeşil, beyazla çok yakın bir yeşil olan rengini alır. Ve bütün derileri çatlar. Bu derilerin çatlamasından sonra o kişiye eğer vakti gelmişse ilaç yedirilecektir. Bu bir sonraki kata çıkma yetkisidir. Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsü boşlukta durur. O kürsünün üzerinde Kafkas kıyafetlerine çok benzeyen bir kıyafetle o kişiye cübbe giydirilir. Başına sarık verilir ve ruh 7. gökyüzündeki 7 tane alemi aşmak üzere 7. gökyüzünde önce kader hücrelerine ulaşır. Sonra Ümmül Kitab'a, sonra Kudret Denizi'ne, sonra Makam-ı Mahmud'a, sonra Divan-ı Salihine, sonra Zikir Hücrelerine, en sonra da Sitrat-ı Müntaha'ya ulaşır. Zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra ulaşır. Ve dikey bir yolculukla Allah'ın zatına yükselir. Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. İşte bu ruhun kendisini üfleyen yani sahibi olan Allah'a teslim olmasıdır. Araf suresinin bu 40. ayet-i kerimesi ayetleri yalanlayan, kibirlenen ve insan ruhunun Allah'a ulaşacağına, ulaşmasına inanmayan insanları anlatıyor. Ama Araf suresinin 40. ayet-i kerimesinde anlatılanlar söylediğimiz geniş spektrumlu bir dizaynı içerir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ediyoruz ki bütün bu anlattıklarımızı bize teker teker gösterdi ve bugüne kadar binlerce kişiyi hidayete erdirmeyi nasip kıldı. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Bu konuşmamızla yeni bir dizayna başladık sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere her konuşmamızda Kur'an kavramlarını vereceğiz tamamlanana kadar. Tamamlandığı zaman Kur'an'daki insanların ıttılağına sunması lazım gelen kavramlar verilmiş olacak. Onun bir numarası abd olmak, Allah'a kul olmak. Bu akşam sizlere Allah'a kul olmayı takdim ediyoruz. Ve bu dizi bu standartlarda ayrı ayrı kavramları her konuşmamızda yeni bir kavrama dokunarak devam ettireceğiz kavramlar tamamlanana kadar. Öyleyse ilk konumuza giriyoruz. Abd olmak, Allah'a kul olmak, kulluk müessesesi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i 7 rakamıyla teçhiz etmiş, cihazlandırmış ve kul olmak da 7 safhalık bir müessese, bir kurulu düzen olarak çıkıyor karşımıza. 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. kulluklar. Her biri Kur'an-ı Kerim'de ayrı bir ayet-i kerimeyle ifade buyurulmuş. Hepsi 28 basamaklık İslam merdiveninin tam uyumu içerisinde aşağıdan yukarıya doğru devam ediyor. Allah'a kul olmanın başlangıcı 1. kulluk Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: "Vellezîne eştenebu't tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî." Sahabeden bahsediyor Allah Teala. Onlar tâgûta kul idiler. Sonra tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Kaçındılar, kendini kurtardılar. Ne yapmışlar da kurtulmuşlar? Allah'a ulaşmayı dilediler ve şeytana kul olmaktan kurtuldular buyuruyor Allah Teala. Onlar Allah'a mülaki olmayı ruhlarına hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediler ve böylece şeytanın kulu iken Allah'ın kulu oldular, Allah'a kul oldular. Şeytana kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar ve kendilerini kurtardılar. Öyleyse böyle bir dizaynda ne olduklarına bakıyoruz. Niçin şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar, tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ne diyor Allah Teala bu konu için? Ve enibü ilallah diyor. Allah'a münib oldular. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler.
insanları cehennemden kurtaracak olan, cennete mutlaka ulaştıracak olan, kainatın en kolay işlevi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek insanı mutlaka cehennemden kurtarır. Tağuta kul iken, insan ve cin şeytanların kulu iken Allah'ın kulu yapar. İşte sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan evvel en kötü işlevleri yapan bir topluluktu. Her nevi cinayet onlardaydı. Kabileler arasında asırlardan beri devam eden korkunç bir kan davası vardı. Bütün kabileler diğerlerinden birilerini mutlaka öldürmüşlerdi. Ve kesintisiz bir öldürme işlemi katliam devam ediyordu aralarında. Kervanları soyuyorlardı. Hırsızlık, katil, hele en kötü tarafları sevgili kardeşlerim, yeni doğan kız çocuklarını diri diri mezara gömüyorlardı. İşte o insanlar, o korkunç insanlar, o katiller sahabe oldular Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak. Ve dünyadaki en muhteşem insanlar oldular. Allah'a en yakın insanlar oldular. Allah'ın son peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin emrine girdiler. Tabiyetine girdiler. İşte onlardan bahsediyor Allah Teala. Onların birinci kulluklarını ilk defa kul oluşlarını anlatıyor. Vellezîne eştenebu tâgûte en yâbuduhâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî. Onlar diyor sahabe için tâgûta kul idiler. Tâgûtun kuluydular. İnsan şeytanların ve cin şeytanların emrindeydiler. Sonra Allah'a mülaki olmayı dilediler diyor. Allah'a yöneldiler, Allah'a münip oldular. Ve Allah Teala diyor ki kullarımı müjdele diyor. Onlar tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular, Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele yani. Benim kulum oldular diyor Allah Teala sahabe için. Onlar tağutun kullarıydı. Şimdi diyor benim kulum oldular diyor. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Bu abd olmanın, kul olmanın birinci safhası. Sonra ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaşacaktır. Evvela Allah Teala onda değişiklikler yapacaktır. İrşat makamını irşat makamı olarak görmeyen gözlerine irşat makamını irşat makamı olarak gösterecektir. Onun söylediklerini herhangi bir kişinin sözlerinden ayıramayan kişilere öyle bir idrak hassası verecek ki onlar bunun bir mürşit tarafından söylendiğini idrak edeceklerdir. Onu irşat makamı olarak görmeye başlayacaklardır. Sözlerini kalplerine indireceklerdir. Allah Teala kalplerine huşu koyacaktır. İdrak meselesini arttıracaktır. Anlayacaklardır ne söylediklerini. İşte böyle bir dizaynda neticede onlar da göreceklerdir ki mutlaka bir mürşide tabi olmak gerekiyor. Başka türlü içleri huzur, itminan bulmayacaktır, tatmin olmayacaktır. Bir mürşide ulaşmak gereğini mutlak olarak Allah Teala onlara duyuracaktır. Ve onlar hacet namazını kılacaklardır. Allah'tan mürşitlerini soracaklardır. Ve mutlaka ulaşabilecekleri bir yerde bir mürşit veya bir mürşit vekili vardır. Allah Teala'nın gösterdiği mürşidin kendisi orada yoksa mutlaka bir vekiline ulaşacaklardır kendilerine ulaşabilecekleri yerde. Ve tabi olacaklardır. İkinci kulluk tabiyet kulluğudur. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: Refi'ut derecatü zül arşı. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan kim o? Allah. Yulkir ruha. Bir ruh ilka eder, ulaştırır. Min emrihi emrinden. Ala men yeşa'ü
dilediği kişinin üzerine min ibadihi kullarından liyunzire yevmet talak onları inzar etmek için yani onlara açıklamak için, ihtar etmek için neyi? Yevmi talakı, Allah'a mülaki olma gününü, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini. Allah Teala Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde diyor ki, bu söylediği şey onların başlarının üzerine bir ruh gönderir diyor Allah Teala. İşte bu mürşidin ruhudur. Onlara yevmit talakı Allah'a mülaki olma gününün geldiğini. Gelen Allah'ın katından gelen ruh diyor ki o kişinin muhtevasında olan ruha neden kişinin muhtevasında olan diyoruz? Çünkü kim doğarsa doğduğu anda Allah Teala o kişiye ruhundan üfürür. Secde suresi 9. ayet-i kerime ve nefaha fihi ruhihi diyor Allah Teala. Ben diyor Allah Teala onun içine insanın içine ruhumdan üfürdüm. Biliyorsunuz ki bir insan bir fizik ceset bir de nefsten oluşmuştu. Ama Allah Teala insanın içine ruh üfleyerek bir üçlü haline getirdi onu. Fizik vücut, nefs ve ruhtan oluşan bir üçlü. Bu son derece önemli bir konu. Çünkü nefs baştan aşağı %100 afetlerle doludur. Ruh da baştan aşağı hasletlerle doludur. İşte Allah Teala'nın nefsten ve vücuttan oluşturduğu insana sadece afetlerle dolu olan nefsin tam zıttı olan tamamen hasletlerle donatılmış bir ruhu üfürüyor. Kendi ruhundan üfürüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın ruhunu üfürmesi söz konusu. Ne olur? Allah Teala üfürdüğü ruhu geri ister. Allah Teala bunu üzerimize farz kılmış. Diyor ki irci'i ila Rabbiki ey ruh Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Allah Teala ruhun Allah'a geri dönmesini üzerine farz kılmış. Müzemmil 8'de Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala. Her şeyden kesilerek Rabbine geri dön. Dünyada yaşarken Rabbine ruhunu mutlaka ulaştırmalısın diyor Allah Teala. İşte ruhun Allah'a ulaşabilmesi için bu ikinci kulluktaki olayın cereyan etmesi lazım. Başımızın üzerine mürşidimize tabi olduğumuz zaman devrin imamının gelmesi ve bizim ruhumuza senin Allah'a mülaki olma günün geldi, Rabbine geri dön demesi lazım. Bu olay gerçekleşiyor ikinci safhada ve ruh vücudumuzdan ayrılıyor. Ayrılınca ne oluyor? Ruh Allah'a doğru 7 katlık bir yolculuğa çıkıyor. 28 basamaklık merdivenin 3.
kademesinde, birinci kademede insanlar olayları yaşar. İkinci kademede olayları yaşayanlar senede birkaç defa musibetlerle imtihan olunurlar. Üçüncü kademede Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar onların arasından ayrılırlar. O noktadan itibaren o kişiler Allah'ın cennetine ehildir. Allah'a ulaşmayı dileyenler.

ki rahmet nuru gönderecektir. O kişinin zikir yapmaya başlaması üzerine. Farzlar da gelecektir ama onlar kalpte yer bulamazlar kendilerine. Henüz iman kelimesi yazılmadığı için. Ve kişinin kalbine Allah iman kelimesini yazacaktır. Yazdığı zaman yeni bir safha başlayacaktır. Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesi, Allah'ın kadından bundan sonra gelecek olan rahmet, fazl ve salavat nurlarının fazıllarına duyarlı olacaktır. Kalbe gelen bütün fazılları, nefsin kalbi karşıt manyetik alanın sahibi olduğu için kendisine çekecek ve biriktirmeye başlayacaktır. Öylece bu noktadan itibaren kişinin nefsinin kalbinde %7, %7 fazıllar birikmeye başlayacaktır. Nefsi emmare birinci gök katına ulaştıracaktır ruhu. Nefsin kalbinde %2 nurlanmayı ifade eder. %7. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame kişinin ruhunun ikinci gök katına yükselmesini ifade eder. Nefsi mülhime de Allah'tan ilham almaya başlanan noktada kişinin kalbine %7 daha nur birikimi gerçekleşmiştir. Ruh üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü gök katına ulaşması nefsi mutmainnededir. Kişi doyuma ulaşır nefsinin kalbi. Beşinci kademede Allah'tan razı olur. Altıncı kademede Allah da ondan razı olur. Birincinin adı radiye, ikincinin adı mardiyedir. Ve son kademe yedinci kat Allah'a vasıl olma kademesi, teskiye kademesidir. Nefsin kalbiyle alakalı bir kavram. Nefsin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi %49 eder. İki de bunlar fazıl birikimidir. 7 defa %7 nur birikimi ruhun yolculuğunun temelini teşkil eder. Başlangıçtaki %2 nur birikimi ise kişiyi nefsinin kalbini %50'den fazla nurlarla donattığı için teskiyeye ulaştırır. Nefsi teskiye olmuştur. Yani nefsinin kalbindeki durum %51 nur birikimi o kişinin nefsinde gerçekleşmiştir. Sıfırdan %51'e ulaşmıştır Allah-u Teala'nın nurları. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada ruh Allah'a ulaşmıştır ve kişi üçüncü kademe kulluğun sahibi olmuştur. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri bu olguyu tam olarak veriyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyeh fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, yani emmare, levvame, mülhime kademelerini geçmiş, üç kademeyi, üç kat yükselmiş, dördüncü kat mutmainneye ulaşmış, mutmain olmuş, doyuma ulaşmış, Allah'tan razı ol diyor nefse ve Allah'ın rızasını kazan diyor. Radiye ve mardiye kademelerini veriyor, beşinci ve altıncı kademeleri veriyor ve ruha sesleniyor. İrci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş ve sonucu söylüyor. Fethuli fi ibadi. Fizik vücuda kullarımın arasına gir diyor. Fizik vücut ne zaman kişi nefsini tezkiye eder de ruhunu Allah'a ulaştırırsa fizik vücut o zaman Allah'a kul olur. O noktaya kadar Allah-u Teala'nın kişi sureta kuludur. Asli kulluk ancak ruhun Allah'a ulaştırılmasıyla devreye girer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Bu fizik vücudun Allah'a kul olmasını ifade eder.

Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen de Allah'ın kuludur. Mürşidine tabi olan kişi de Allah'ın kuludur. Birincisi üçüncü basamakta, ikincisi 14. basamakta tahakkuk eder. Ama kişinin gerçek anlamda Allah'a kul olabilmesi, üçüncü kullukta gerçekleşir. Ruh Allah'a ulaşır ve o zaman fizik vücut Allah'a kul olur. Çünkü nefsi Allah-u Teala'nın hitabı Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan ve Allah'a böylece ruhunu ulaştırmayı gerçekleştir. Ve bu noktada fizik vücudunda Allah'a kul olması söz konusu oluyor. Ruh Allah-u Teala'ya ulaştığı zaman Allah-u Teala üçüncü kulluğu gerçekleştiriyor. Evvela Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi birinci kulluktadır. Mürşidine tabi olduğu zaman birincisi üçüncü kademe. 28 basamağın üçüncüsü. İkincisi mürşidine tabi oluyor. 14. basamak. Üçüncüsü ruh Allah'a ulaşıyor. Üçüncü defa kul oluyor kişi Allah'a. 21. basamak. Dördüncü kulluk fizik vücudun teslimiyle alakalı. Allah Teala diyor ki ve minen nasi ve devabi vel en'ami muhtelifun elvanuhu kezalik. Davarlardan, yürüyen hayvanlardan da çeşitli renkte olanlar vardır. Ve insanlardan innema yakşallâhe min ibadihil ulema'u. Ama ancak Allah'ın kullarından ulema vardır, alimler. Onlar Allah'a karşı huşu duyarlar. İnnemâ yahşallâhi min ibâdihil ulemâ. İnnemâ muhakkak ki vardır. Yahşallâhe Allah'a huşu duyanlar min ibâdihi Allah'ın kullarından el ulemâ'ü alimler. İnnallâhe azizün gafur. Allah muhakkak ki azizdir ve gafurdur. Burada Allah Teala dördüncü kulluktan bahsediyor. Bu fizik vücudun tesliminin huşusudur. Allah'ın katındaki ulema, fizik vücudunu teslim eden kişi yeni bir safhaya ulaşmıştır. Günde 18 saatten fazla zikretmektedir. Nefsinin kalbi %80'den fazla nurla dolmuştur. Artık ullelbap olmak için fazla bir şey kalmamıştır sıkıntısı. Önemli olan dik yokuşu tırmanmıştır kişi. Bu sebeple dördüncü kulluğa ehil oluyor böyle bir insan. Beşinci kulluk İsra suresinin 3. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. Burada nefsin teslimi söz konusu. Allah Teala diyor ki İsra işte zürriyete men hamelna me'anuh. Nuh'la birlikte taşıdıklarımızın zürriyeti yani onların soyunda olanlar. İnnehu muhakkak ki o kâne abden şekûra. Muhakkak ki o Nuh Allah'a şükreden
bir kul idi. Allah'a kulumun 5. kademesinde Allah Teala'ya şükretmek o kişinin kulluğunu ifade ediyor. Ne yapmış kişi? Üçüncü kullukta ruhunu Allah'a teslim etmiş. Dördüncü kullukta şuya ulaşmış kişi. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kulluk. Mürşide ulaşıp tabiyet ikinci kulluk. Ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü kulluk. Fizik vücudu teslim etmek dördüncü kulluk. Ama Allah'a şükretmenin üst boyuta ulaşması nefsin de teslimini içeriyor. Burası ihlas makamı. Burası ulul-elbab makamı. Kimdir ulul-elbab? Daimi zikrin sahipleri. Her kademe Allah-u Teala tarafından bir yeni bir kulluğun safhası olarak ifade buyuruluyor. Öyleyse bu noktada o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmişti ve de Allah'a fizik vücudu abd olmuştu. Böyle bir muhtevada kişinin nefsinin kalbi %80'den fazla nurla dolmuştur. Dik yokuşu aşmıştır. Güç olan teslimi gerçekleştirmiştir. Güç, en güç olan işi tamamladığı için Allah-u Teala'ya şükrü büyük ölçüde artmıştır. Bundan sonra kişinin ulaşacağı yer daimi zikirdir. Daimi zikrin sahipleri Ulu'l-Elbab adını alıyor. Allah Teala diyor ki Ali İmran 190 ve 191'de Li ulu'l-Elbab yezkurunallâhe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. İşte onlar benim ulu'l-Elbab kullarımdır diyor Allah Teala. Burada daimi zikrin sahibi olmak söz konusu. Kim daimi zikrin sahibi ise o ulul-elbab olmuştur. 7 özelliğinde sahibi olmuştur. 1. Kişi daimi zikrin sahibidir. 2. Bu sebeple nefsin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Çünkü afet var olduğu sürece o afetler %7, %7, %7 yok olmuş kişinin nefsinden kalbinden zikrini arttırdıkça. Daimi zikre ulaşınca nefsin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Afetlerin tekrar kalbe girip yerleşmesi artık imkansızdır. Çünkü kalp Allah'ın nurlarıyla %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuruyla tamamen dolmuştur. Öyleyse bu nokta o kişinin nefsinin kalbinin tamamen nurlara dolmasını ifade eder. Bu kademede o kişiye Allah-u Teala 7 tane yer katını
Yani 7 tane cehennemi gösterir. Buna ilaveten zemin katta gene Ulyelbap makamında gösterilir. Zemin kattaki ana dergah, Allah'a doğru ruhların yaptığı seyri sülukun, yolculuğun dergahı ana dergahtır. O dergah da gösterilir. Demek ki 7 tane yer katı, yani 7 tane cehennem, ve zemin kat burada Ulyelbap makamında gösterilir. Bu tamamlandıktan sonra kişinin artık daimi zikirdedir zaten. Bir noktaya ulaşması lazım. İşte o ulaştığı nokta ihlas makamıdır. Bütün sahabe ihlas makamına ulaşmıştı. Allah Teala Bakara 139'da diyor ki: Onlara deyin ki, o kafirlere ve şirktekilere, müşriklere deyin ki, Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlisun. Muhakkak ki biz ona karşı muhlisleriz. Onun için muhlisleriz. İhlas makamı son makam olan salah makamından bir evvelki makamdır. Burada kişinin özelliği Allah-u Teala'nın onu tövbe-i nasuha davet etmesidir. 6. kulluğun özelliği tövbe-i nasuh sahibi olmasıdır kişinin. 5. katın özelliği kişinin daimi zikre ulaşmasıdır. 4. katın özelliği kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesidir. 3. katın özelliği kişinin ruhunu Allah'a teslim etmesidir. 2. katın özelliği kişinin irşat makamına ona tabi olarak teslim olmasıdır. 1. katın özelliği zemin katın özelliği diyelim. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Öyleyse bu muhtevada 7 tane gök katı söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha, müşriye tabiyet 2. safha, 3. safhada ruhun 7 tane gök katını aşması söz konusudur. Allah'ın zatına ulaşması söz konusudur. Bu ruhun teslimidir. 4. safhada fizik vücudun teslimi, 5. safhada nefsin teslimi vardır. 6. safhada tövbe-i nasuh yaparak ihlas sahibi olmak, halis olmak söz konusudur. Muhlis, halis olan demek. Yani her türlü negatif muhtevadan arınmış manasına geliyor. Ve son makam 7. kulluk, kişinin salih makamına ulaşmasıyla tahakkuk eder. Burada kulluk müessesesi Enbiya suresinin 105. ayet-i kerimesinde şöyle ifade ediliyor: Ve lekad ketebna fiz zeburi min ba'diz zikri ennel arda yurisuha ibadiyet salihun. Ve lekad andolsun ki ketebna, biz yazdık diyor Allah Teala, fiz zeburi zebura min ba'di zikri. Zikirden sonra, yani Tevrat'tan sonra biz zebura yazdık diyor. Ennel arda, muhakkak ki ardı, dünyayı yurisuha varis kılacağız, ibadiyet salihun, salih kullarımıza.
Öyleyse yedinci makam, yedinci kulluk salihlere aittir. Kimdir salih makamının sahibi? İhlas makamına Allah'a muhlis kul olarak sahip kılınmış, Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe etmiş kişi ancak o salih makamının sahibi olabilir, salihlerden olabilir. Bunu gerçekleştirdikten sonra kişi salih makamında kademeleri aşacaktır. Birinci kademede, salih makamının birinci kademesinde o kişinin Allah Teala günahlarını ikinci defa örter. İkinci kademesinde ona salah nuru verir. Artık o kişinin başının üzerinde daire şeklinde bir nur oluşur. Bu o kişinin salihlerden olduğunu gösterir. Yani nefsini de Allah'a teslim etmiştir bu kişi. Önce ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini Allah'a teslim etmiştir. Ve bu noktada kişinin evvela günahları örtülür. Sonra ona salah nuru verilir. Sonra o örtülen günahları üçüncü kademede sevaba çevrilir. Dördüncü kademede Allah onun iradesini de teslim alır. Artık iradesi bağlanmıştır. O güne kadar daimi zikrin sahibi olan kişi artık daimi zikrin sahibi değildir. Bundan sonra iradesi olmadığı için onun zikir yapması söz konusu değildir. Daimi zikri kalbinde her an hisseder ama zikri yaptıran artık onun iradesi değildir. Külli irade devreye girmiş ve zikri o devam ettirmiştir. Onun için artık o bir zikir değildir. Bir tesbih hüviyetine girmiştir zikri kişinin. İşte bu, o kişinin bu hedefe varmasını ifade eder. İradesini de Allah'a teslim etmiştir. Ve Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamını teslim etmiştir. Bütün sahabe bildiğiniz gibi irşat makamının sahipleriydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Tabi olunduğu cihette hepsi irşat makamının sahibi. Yani salah makamındaki beşinci kademeye irade teslimine hepsi ulaşmışlar. Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a kul olma konusu birinci konumuz. Kur'an kavramlarından birinci konumuz Allah'a abd olmak, kul olmak burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Kağıt.
1: Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salam. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Manevi bir zikir sohbeti konumuz yozlaşma. Yozlaşma bütün varlıklar için geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, bir gül bahçesi yetiştirmek için harekete geçtiniz. Uğraştınız, didindiniz. Her türlü güllerden oluşan bir bahçeniz oldu. Onu gübreliyorsunuz. Bakıyorsunuz, ayıklıyorsunuz zararlı kesimleri, ilaçlıyorsunuz, gözünüz gibi bakıyorsunuz gül bahçesine. Gül bahçesi her gün biraz daha güzele gider. Ertesi yıl gül bahçesine hiç bakmadınız. Gül bahçesi yavaş yavaş yozlaşmaya başlar. Öyle ki birkaç sene içerisinde yabani otlar gül bahçesini tamamen bürür. Ve gül fidelerinin, bu yabancı otların bütün besinleri kendilerine çekmesi sebebiyle yavaş yavaş güllerinizin öldüğünü görürsünüz. İşte sevgili kardeşlerim, insan tabiatı yozlaşmaya çok müsaittir. Atalarımız diyorlar ki, bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Öyleyse nasıl o gül bahçesine ihtimamla, dikkatle, bütün gayretinizle onu şekillendirmek, istediğiniz hedefe ulaştırmak için emekler verdiniz. O güzelim gül bahçesini oluşturdunuz. Her taraf kainatın en güzel kokusuyla, gül kokusuyla, elvan elvan gül kokmaya başladı. İşte o bir uğraşının sonucudur sevgili kardeşlerim. Uğraşı varsa dağlar bağ olur. Uğraşı yoksa bağlar dağ olur. Öyleyse bir nefsiniz var, bir de ruhunuz. Allah'a ruhunu ulaştıranlar için vardı. İki zıt kuvvetle denge halindesiniz. Nefsinizde ne kadar negatif faktör varsa, ruhunuzda da o kadar pozitif faktör var. Birbirinin zıttı olan iki kardeşi, iç dünyanızda birlikte tutarak hayata başladınız. Yani hem ruhunuz var, %100 hasletlerle dolu. Hem de nefsiniz var, %100 afetlerle dolu. Öfke, gayz, nefsinizin afeti. Sükunet, ruhunuzun hasreti. İsyan, nefsinizin afeti. İtaat, ruhunuzun hasreti. İlim, ruhunuzun hasreti. Cehalet, nefsinizin afeti. bütün güzellikler ruhunuzda toplanmış, bütün çirkinlikler de nefsinizde. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bu hengameden sizi kurtaracak olan en büyük çare, tek çare, alternatifi olmayan tek çare Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o yozlaşmaktan kendini kurtarmıştır. Nasıl insan bir kadehle içkiye başlar, sonra adım adım bir kadehinin sayısı artar, artar, artar, kişi neticede bakarsanız alkolik olmuştur. Tabii bu arada çaykolik olanlar da var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiçbir şeyi iptila haline getirmemelisiniz. İptila bir negatif dizayndır. Sizi kontrolü altına alır. İptila tiryakiliğin ötesidir. Bir insan vardır, kahve içmeye başlamıştır. Sonra her gün diyelim ki 3-4 bardak kahve içmekten kendisini alamamaya başlar. Sonra bu sayı daha çok artar. Yavaş yavaş o kişinin tiryakilik olayı iptilaya dönüşür. Bu konuda en hızlı yol alan, insana en çabuk tesir eden şey beyaz zehirdir. Kişi bu illete arkadaşları tarafından davet edilir ve tatbikatına başladıktan kısa bir zaman sonra vazgeçilemez bir standart olur ve kişi ölür ama beyaz zehirden vazgeçemez normal standartlar altında ve hastanelerdeki tedavilerde acılı ve sıkıntılı geçer. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar yozlaşmaya açıktır. Öyleyse bir, yozlaşmayı yok etmek konusundaki gayretler var. Bir de kendi haline bırakmak var ve yozlaşmaya adım adım teslim olmak. Neyle başlıyordu her şey? Allah'a ulaşmayı dilemekle. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne yapıyor Allah Teala? En güzel şeyleri yapıyor. Sizin görme hastanızı, işitme hastanızı, idrak etme hastanızı çalışır hale getiriyor. Sadece Allah'a inanmakla kalmıyorsunuz. Allah'a inanıyorsunuz. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasına da inanıyorsunuz. Bunun bir farz olduğuna da inanıyorsunuz ve Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Dilediğiniz zaman Allah Teala size 7 tane Furkan verecektir ve